Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her bir teslimle sırasıyla ruhunuz, veçiniz, yani fizik vücudunuz ve nefsiniz Allah'a kurulur.

Sonra ulaştığınız bir yer var. İrşad. İrşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhunuzda, içinizde, nefsinizde, iradenizde birer birer Allah'a kul olacaklar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ama her kulluğun daha üst seviye bir mükafatı var. Mutluluk mükafatı. Eğer adına cennet diyorsanız, o cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. O cennet daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gerçek bir dileğin sahibiyseniz, cennetin sahibisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası birinci kat cennettir. Mürşidinize ulaşamadan Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah üzerinizde değişikliklerini vücuda getirmeye başladı. Başladığı andan itibaren cennet saadeti sizindir. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Diyelim ki biri sağlığa ulaşmayı diledi. Gerçek bir dilekle Allah gördü. Rahim Esma Suresi'ne gelmeye başladı. Ki görür görmez başlar. Kişi ertesi gün öldü. Hiçbir ibadeti olmadı. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü yaşasaydı Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Eğer yaşasaydı üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Dünya saadetinin yarısının sahibi olacaktı. Ama ömrü vefa etmedi. Sadece birinci kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadetinin sahibi olması gerekmiyor. Çünkü öldü kişi. Bir başkası da yaşadı. 10 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. Allah onu 10. ihsan ile mürşidine ulaştırdı. Tabi oldu. Kalbine iman yazıldığına emin oldu. 10 tane de ihsan aldı Allah Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Ve kişi o zaman öldü. Allah'a ulaşamadı. Bu kişi ikinci kat cennetine sahibi olmuş. Dünya saadeti ne yazık ki sadece yolun neresinde öldüyse oraya kadar kazanılmıştır. Yani birinci kata ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa nefsinin kalbindeki afetler sadece %7 temizlenmiş olacaktır. Dünya saadeti de sadece %7'dir. İkinci kata ulaştıktan sonra ölürse bu rakam %14'e çıkar. Dünya saadetinin oranları. Üçüncü kata ulaştıktan sonra ölürse %21'dir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam %49'a çıkar. Huşurda kazanılan %2 rahmet birikimiyle beraber mutluluk dünya mutluluğu %51'e ulaşır. Kişi bu basamakların 7 tane gök katının hangisini ölürse ölsün, ikinci kat cennetin mutlak olarak sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmış ve ölmüşse o zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Yaşayabildiği kadar süre içinde de dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, cin dostlarım, eğer bu kişi fizik vücudunda Allah'a teslim ederse 25. basamakta, o zaman dünya saadetinin %90'ından fazlasına sahip olur ve 4. kat cennetin sahibi olur.
Eğer daimi zikre ulaşırsa o zaman nefsini de Allah teslim edecektir. Beşinci kat kelimesinin sahibi olacaktır. Ama daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbindeki bütün afetler sona ermiş olacaktır. Ve bu kişi nefsinin kalbindeki bütün afetler sona ermiş bir kişi olarak bir dizaynın sahibi olacaktır. Yani dünya saadeti %100'e ulaşmıştır ve cennetlerden 5. katiyetin sahibi olmuştur. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra 6. kat cennet var. İrşada ulaştığınız zaman dünya saadeti yine %100. Sonra 7. kat cennet var. 6. kat cennetlere naim cenneti diyor Allah Teala. 7. kat cennette adın cenneti diyor. Adın cennetleri diyor. 7. katta 3 grup cennet var. Öyleyse görüyorsunuz ki siz Allah yolunda mesafe kat ettikçe mutluluğunuz devamlı artıyor. Daha üstün cennetlerin ve daha çok dünya saadetinin sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu saydığı her bir kademesi kulluğunuzun bir derece daha üste çıkması demek. Fizik vücudunuzu Allah'a kıldıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a kılıyorsunuz. Allah'a kul ediyorsunuz. Daha sonra ruhunuz ve beşinizden sonra nefsinizi de Allah'a kul ediyorsunuz. Daha sonra iradenizi de Allah'a kul ediyorsunuz. Evvelkilere ilaveten yeni kulluklar oluşuyor. Ve her biri sizin mutluluğunuzu daha üst boyutta yaşamanızı ifade eder. Çünkü liyakatiniz mükafatın artışına sizi ulaştırır. Liyakatlerle mükafatlar arasında kesin bir ilişki söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki sizlere mutluluktan bahsetmek için Allah-u Teala bize bu imkanı açmış. Dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabiliyoruz. Bilgisayarla size ulaşabiliyoruz. Televizyonda, uyduda. Öyleyse

bir taraftan böyle ara sıra öskürecek, bir taraftan da konuşacağız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki Allah Teala bizi sağlıklı kılmış. Öyleyse beraberce muhtemelen bakalım. Allah madem ki bütün insanlara ben sizi başka bir şey için değil bana kul olun diye yarattım diyor. Her kullukta insanın mutluluğu daha üst seviyeye yükseliyor. Bir defa şu dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edin sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? Çok yaşadınız, 100 sene. Olmaz ama 200 sene yaşadınız. Orada 200 milyar sene yaşayacaksınız. Belki daha fazla bir sonsuz hayat. İhtiyarlamayacaksınız. Genç halinizde, enerji bedeninizde sonsuza kadar öyle kalacaksınız. Hiç değişmeyeceksiniz. Cennetin bütün güzelliklerini yaşayacaksınız sonsuz bir hayatla. Öyleyse bu dünyada nereye ulaşırsanız ahirette de onun bedelini alabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, öğrenciler. Öyleyse ahireti dünyada satın almak sadece bir dilekle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an o dileğin sahibi olmanız yetiyor Allah Teala'ya. Sizi cennetin sahibi kılıyor. Başka insanlar böyle bir dileğin sahibi olmayanların hepsi hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar kurtuluşa ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar cehenneme gidiyorlarsa arkasında sadece cehaletleri var. Faydasız ilmin cehaleti veya ilimsizliğin cehaleti. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar olmadan hayatlarını geçiriyorlar. Bir günde ölüp gidiyorlar. Ne yazık ki bu dünyada da mutlu olarak yaşamışlardır. Ahirette de gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, çırpınıp duruyoruz ki ey insanlar, hepinizin kurtuluşu son derece kolay. Allah'ın cennetine girmeniz için büyük bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dememize rağmen insanlar hep bunun zıttını yapmakta devam ediyorlar. Ve kendi kurtuluşlarını elleriyle, dilleriyle yok ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Sadece dileyebilirsiniz. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, cennet dostlarım. Birçoklarınız diyeceklerdir ki ama bize şimdiye kadar kimse bunları söylemedi. İlk defa duyuyoruz. Bir kısmı diyeceksiniz ki, diyecekler ki acaba doğru mu söylüyor? Sevgili kardeşlerim, dünya ilminin bunları bilmemesi sizi sakın endişeye düşürmesin. Eğer Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de onlar gibi sizlere faydasız bir ilim öğretecektik. Ama hayır, Allah bize ilim öğretti, irfan öğretti. Ve sizleri öğretmekle de vazifeli kıldı. Unutmayın, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayeti sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Onun için biz hidayete ulaştırırız. Hidayetle vazifeliyiz. Bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı adını veriyor. Mutluluk eşittir, hidayettir. Hidayet ruhunuzun Allah'a teslimidir, fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir, nefsinizin Allah'a teslimidir, iradenizin Allah'a teslimidir. Allah'a kul olmak da aynı şeydir, Allah'a teslim olmak da aynı şeydir. Yedi ayrı cepheden aynı hususlar söz konusudur.

sevgili kardeşlerim, 7 ayrı cephe birincisi hidayet, 4 tane teslim içerir. İkincisi amen olmak, gene 4 tane teslim içerir. Her ikisi de sayacağım 7 tane konunun birisi de 7 safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane insanın nefsine tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve arada da iradeyi Allah'a teslim etmeyerek ki son durak irşada ulaşmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üçüncü faktör Allah'a kul olmak. Gene aynı standartlar. 7 safa 4 teslim.

Dördüncüsü takva. Gene 7 safa 4 teslim. Beşincisi felah. Aynı standartlarda 7 safa 4 teslim. Dördüncüsü rıza. Gene aynı standartlarda. Ve beşincisi de teslim. 7 safa 4 teslim. Bu 7 ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e bakıştır. 7 ayrı ruhtan Kur'an'a giriştir. Her biri sizi aynı noktaya ulaştıracaktır. Mutluluk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir dostluğun kurulması, Allah'ın istediği şey budur. O sizi seviyor, çok seviyor. Sizin de onu sevmenizi istiyor. Ve sadece bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk Allah'ın hepimize vereceği, vermek, mutlaka vermek istediği bir mükafat. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i mutluluk açısından gözden geçirdiğimiz zaman üç temel faktörle karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir bütün insanlığa. İkincisi, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Saadetin reçetesini verir size. Doktorunuz Allah'tır. Saadetin ulaştırmak istediği hedefin reçetesini teslim eder. İşte der bunları yaparsan mutlaka şu hedeflere ulaşırsın. Ve geçmez son noktada Allah-u Teala saadetin garantisini veriyor size. Mutluluk garantisi. Kur'an-ı Kerim bir garantidir. Mutluluğun garantisidir. Ne demek istiyoruz? Şunu söylemek istiyoruz. Allah-u Teala herkese Allah'a kul olmayı farz kılmış mı? Amili olmayı farz kılmış mı? Teslimleri farz kılmış mı? Demin saydığımız yedi cephenin yedisi de farz ve hepinizi aynı noktaya ulaştırıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Allah Teala garanti ediyor. Diyor ki İbrahim Suresinin 23. ayet-i kerimesinde amin olanların gideceği yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Bitti mi? Kimdir amin olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse ne diyor Allah Teala Maide 35'te? Ya eyyühellezine amenittekullahi hakkı ve tekku ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi
Allah'tan isteyin. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse amin olduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı bilediğiniz yer, takva sahibi olduğunuz yerdir. Ve bundan sonraki göreviniz Allah'tan irşat makamına ulaşmayı istemek. O sizi buna istekli kılacak. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk deriz. İnsanlara göre mutluluk nedir? Memnun olma halidir. Oysa ki o kadar basit değil olan. Kur'an-ı Kerim standartlarını bir araya getirdiğiniz zaman mutluluk için kesin bir reçete ve kesin bir tarif çıkar. Mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka olgunlaşması lazım gelen bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, hem dış dünyanızda mutlu olacaksınız, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde, hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde. Mutluluğun ikinci şartı, bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Yani olaylar sizi mutsuz kılamayacak. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Üçüncü şart, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü şart, iç dünyanızda kavganın bitmesi, bir suç ve suçun hali, nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın sona ermesi. Dış dünyanızda bir suç ve suçun hali, başka insanlarla kavganızın bitmesi. Sizin onları artık düşman olarak görmemeniz, onların sizi düşman olarak görmesi bir şey ifade etmez. Sizin onları düşman olarak görmemeniz söz konusu. Ve üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesinde ve nehiler cephesinde Allah'ın bütün emirlerinin eksiksiz yerine getirilmesi hali. Bu da bir suç ve suçun halidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız emirler cephesinde suç ve suçuna ulaştığınız demektir. Yasaklarına riayet ediyorsanız yasaklar cephesinde de suç ve suçuna ulaştığınız demektir. Bu nokta şeytanın hem Allah'ın emirlerinde hem de yasaklarında size kesin standartlarda yenildiği, artık size bir şey yapması mümkün olmayan bir zavallı yetirdiği noktadır. Öyleyse mutluluk, iç dünyanızda ve dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde devam edecek olan bir sulh ve sükun halidir. Dünya saadeti, cennet saadetini tarife gerek yok. Cennet saadeti derhal elde edilen bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanmaya başlanacak olan bir vesiledir, bir hayattır. Dünya saadeti ise adım adım fethedilen bir kale gibidir. Fethettikçe onun da mutluluğunu eski mutluluğuna ilave edersiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlere şeytan tesir etmek insanının sahibidir. Şeytanın tesir edebildiği bütün alanlarda hedefi tektir, sizi mutsuz etmek.
Öyleyse bu mutsuzluğa mani olmanın yolu açık ve kesin. Nefsimizin şeytanın tesir ettiği kesimini yok etmek. Nedir onlar? Nefsimizin afetleri. Allah'ın zikir attı silahıyla onların üzerine yürüyeceksiniz. Ve zikrinizi arttırdıkça afetler azalacak. Yerlerini faziletlere bırakacaklar. Faziletlere şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Faziletler Allah'ın emrini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, ruhunuzun hasretlerine paralel bir hüviyet sergilerler. Öyleyse daimi zikre ulaştığınızı düşünün. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlığın kalması mümkün değildir. Zikre başladığı anda karanlıklar nefsin kalbini terk edecektir. Allah'ın nefsimizin kalbine gönderdiği salavat nurlarının karşı güçleri sebebiyle. Salavat nurları afetlerin elektrik yükünün, manyetik alan yükünün aynına sahiptirler. Ve bu sebeple birbirlerini itecekleri için nefsimizin kalbini salavat doldurduğu an onların dolabilmesi için içtikleri bütün afetlerin nefsimizin kalbinden kapı dışarıdırmış olması söz konusu. Hepsi terk etmek mecburiyetidir. Çünkü yerleşme gücünün sahibi olanlar salavattır. Ve daimi zikrin sahibiyseniz ki hiç kesilmeyeceğine göre nefsimizin kalbinin şeytana açılacak olan kapısının üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı geliyor. Orası mühürlü, açılması mümkün değil. Devamlı zikretmenin için devamlı bu üç tane enerji grubu mühürün üzerine baskı yaptığı için karanlıkların, şeytanın karanlıklarının aşağıdan yaptığı baskı hiçbir şey ifade etmez. Kalbinize giremezler. Ve kalbiniz baştan aşağı Allah'ın nurlarıyla faziletlerle dolar. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği fiili asla işlemeyen bir özellik taşımalar. Sonuç mu? Ruhunuzun bütün hasretleri Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyordu, yasak ettiği fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbindeki afetler ve artıklık, yerine gelen faziletler ruhunuzun hasretleriyle aynı standartlarda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlar. Böylece nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir anlaşma, dostluk ve suç ve sükun hali oluşmuş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, cümle dostlarım, Allah-u Teala'yı çok seveceksiniz. Onun emirlerini yerine getirdikçe onu çok seveceksiniz. Kendinizden çok fazla seveceksiniz. Başka her şeyden, herkesten çok fazla ama kendinizden de çok fazla seveceksiniz. Siz Allah'ın yolunda bir gün kendiniz zekat olacaksınız. O güne ulaştığınız zaman şu düşünce sizi bütün boyutlarıyla katlayacak. Ben ve benim hayatımın Allah'ın katında ona teslimi söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın
yolunda ölmek Allah'ın en büyük şerefi. O zaman hayatımızın Allah'ın emrinde ona teslimi söz konusu. Size ait olan bütün faktörler değerlerini sıfırlarlar. Geriye sadece Allah kalır. Hayatınızın şu kadarcık önemi kalmamıştır sizin için. Onu Allah'a teslim ettiniz. Her şeyiniz Allah'ın olur. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Eğer sadece Allah varsa, siz yoksanız, perdenin öbür tarafına geçmişsinizdir sevgili kardeşlerim. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dünyadaki en mutlu insan olacaksınız. Sadece Allah için yaşayan vücudunun Allah yolunda sadece Allah'a ait olduğunu düşünen, kendisine ait olmadığından emin olan birisi olacaksınız. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Her şeyiyle. O ne yaparsa en iyisini yapar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda Allah'ın bir araya geldiği ortamda onun gerçek sahibine teslim

can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki hayatınızın sizin için şu kadarlık bir değeri kalmayacak. Allah'ı kendinizden daha çok sevmek değil bu. Sizin yok olmanız bu. Allah için kendinizi yok mesabesinde hissedebilmeliyiz. Zaten bu hayatı o yaratmadı mı sevgili kardeşlerim? Dilediği zaman almayacak mı? İnsanların en çok korktukları ölüm adı verilen şeyin hiçbir korkulacak bir şey olmadığını ilk kaynaklarında zaten göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. O kadar çok sevin ki hayatınızı ona hediye edin. Arkasındaki o en büyük mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. En büyük mutluluk hayatınızı Allah'a hediye ettiğiniz noktadır. Sizin için hayatınızın bir değerinin kalmadığı noktadır. Sadece Allah için yaşadığınız noktadır. Her şey yok olmuştur. Sadece o kalmıştır. Hayat size ait değildir. O noktada hayat, sizin hayatınız ona aittir. İşte en büyük mutluluğu geçireceğimiz yer orasıdır sevgili kardeşlerim. Onu o kadar seveceksiniz ki bu noktaya ulaşmak size sadece mutlulukların en büyüğünü yaşatacak. En yüksek saadetin sahibi olacaksınız. Siz istemeyeceksiniz. O verecek. Her şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah o sizi yaratandır. Ne zaman Allah-u Teala'nın sizi kendiniz için değil, Allah için, kendisi için yarattığını idrak ederseniz, o zaman yaşamaya başlarsınız. Size ait olduğunu zannettiğiniz her şeyin sadece ona ait olduğunu gün ve gün idrak edeceksiniz. O zaman o kendinizi başka insanların mutluluğuna hasretmenizi ister. Aslında bu ona hasretmenir. Başka insanların hepsine yaptığınız bütün güzel davranışlar onun tarafından kendisine yapılmış kabul edilir.

Başkalarının fedakarlık diyeceği her olayda başkaları için yaşayan sizler daha büyük mutluluğu yaşamak için sağlam bir zeminde olacaksınız. Sadece düşünmeyeceksiniz, yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız. Başkalarına mutluluk sunmanın, bunun için yaşamanın, bunun için kendini unutmanın, o sınırsız mutluluğunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu mutlak saadetten hep Kur'an-ı Kerim'in ruhu olarak bahseder. Kendinizi başka insanlara adamak demek, Allah'a adamak demektir. Zamanınızı hep başkaları için kullanmaya başlarsınız. Başka insanların mutluluğu için. Bu Allah için yaşamak demektir. Her yaptığınız başkaları için, her yaptığınız fiil Allah tarafından Allah'a yapılmış, Allah için yapılmış, kabul edilmiş. Ve giderek hayatınızın kıymeti azalır, azalır, azalır. Bir gün yok olur. İnsanlarla Allah'ın karıştığı noktada insanlara yaptığınız her şeyin Allah'a yapılmış olduğunun mutlak bilincinde olduğunuz noktada siz yok olursunuz. Allah var olur. Artık mutluluğunuz sınırsızdır. Size ait olan hiçbir şey kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Mutluluğun ne olduğunu

sizden geriye hiçbir şeyin kalmadığı, bütünüyle hepsinin Allah'ın olduğu bir noktaya ulaşacaksınız.

O zaman dünya hayatının sonsuz bir mutluluk ufkunda yaşamak olduğunu öğreneceksiniz. Ve Allah'ın sizi niçin yarattığını öğrenecek ve onu yaşayacaksınız. Yaratılışın arkasındaki sırrı yakalayacaksınız. Hani fıtratının nihai noktasında Allah-u Teala'nın mutluluğu nasıl bir dizaynda yarattığını yaşayacaksınız. Mutluluk hepimiz için. Ne kadar Allah için olursanız o kadar insanlar içinsiniz. Ne kadar insanlar içinseniz o kadar Allah içinsiniz. Ne kadar Allah içinseniz o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, herkes kendisi için yaşamak da vazifelidir diye düşünür. İnsanlar neden birbirlerine karşı düşman olurlar? Hep egonun yüzünden, neslinin afetlerin yüzünden ve böylece iki grup ortaya çıkar. Arkasından düşmanlıklar başlar. Ama eğer taraflardan biri kendinden yana değilse, karşısındakinden yanaysa, o zaman düşmanlık bitmiştir. Bir taraf için. İşte mutluluğu yaşayan sadece o taraftır. Şeytanın tesir edemediği sadece o taraftır. Karşısındakinden yana olan, diğerlerinden yana olan, mutluluğu orada yakalayabilen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın bir kıymet olduğunu bilin. Hayatınızın hiçbir değerinin kalmayabileceğini de bilin. Öyleyse varların yok olduğu noktada var olacaksınız. Size ait olan varların sadece başkaları için çalıştığı o nokta, orada mutlak mutluluğu yakalayacaksınız. Belki sözlerimin anlaşılması güç. Ama yaşamaya gayret edenler oraya ulaşacaklardır. O zaman ne dediğini anlayacaksınız. Kendinizi tüketmeye çalışalım.

hep Allah'ın size verdiği her şeyi başkaları için kullanmaya çalışın. Şeytanın karşınıza çıkardığı engelleri birer birer aştığınızı göreceksiniz. Mağlup olduğu en kesin savaş bu savaştır. Hayatınızı başka insanlara adadığınız zaman savaşın sonucunu alırsınız. Mutluluk savaşı. Savaşların en büyüğü. Nefsinizle savaş. Nefsiniz neyi ister? Sizin üstün olmanızı, başkaları tarafından üstün kabul edilmenizi, başkalarının size bu üstünlüğünü sebebiyle saygı göstermesini, yani hep nefsinizin afetlerinin, kibir afetinin, gurur afetinin hedeflerine ulaşmanızı ister. Ama siz bunların aksini yaptığınız zaman şunu göreceksiniz. Şeytanın size azmettirmek istediği şey sadece bir içi boş balondur. Ne zaman onun tam tersini yapar da sizde olan her şeyi başkaları için kullanmaya başlarsanız, hayatınızı o insanlara adarsanız, vakfederseniz, bu vakfediş hüviyetini arttırdıkça mutluluğun tükenmekten geçtiğini anlayacaksınız. Allah'ın size verdiklerini Allah için kullanarak aslında başka insanların mutluluğu için kullanarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk hepinizin mutlaka ulaşması lazım gelen bir vesiledir. Unutmayın, bunun için yaratıldınız. Allah için olun. Kendinizi başkalarına adayın. Sonsuz mutluluk dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah-u Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan İnsanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama yakın bir gelecekte başka dinlerin mensubu olduğunu zannedenlere de onların kitaplarındaki hidayeti göstererek gene aynı şeyleri anlatacağız. Çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, vakit yaklaştı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam'ın 7 safhasını sayıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak 7. Kur'an-ı Kerim
bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. 7 tane hidayet söz konusu. Bu saydığım 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve 6 defa arttırılır. 7 tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah-u Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hazreti Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın 7 safhasını yaşadığını kaydediyor. Hazreti İsa zamanında İslam'ın 7 safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala 3 mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın 7 safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın 7 safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın 7 safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din olmuş, oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamak. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur. Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet
tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve 3, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın 7 safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği 7 safhanın 7'si de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size birisi, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, şöyle buyuruyor Allah Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırmış? Kendisine. Allah ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size üçüncü kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi, yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı. Ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. Bu kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler, sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? Altı günde üç asıl, üç zıttı, altı tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arştadır. Arş neresi? Varlıklar aleminin son bulduğu sitetin müntihanın ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir mekana ihtiyacı yoksa, gene bir mekana ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an doğruları her şeyin temelini teşkil eder. İşte huzurlarınızda Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd edip şükrediyorum ki,
Bize Kur'an doğrularını o öğretti. Allah öğretti. Şimdi biz sevgili din adamlarına, o muhterem insanlara ihtarları göndererek belki başlangıçta onları biraz üzdük. Ama sevgili kardeşlerim, bizim elimizde bir şey yok ki. Allah neyi yaptırırsa biz sadece onu yapabiliriz. Hiçbir yetkimiz yok. Bir vasıtadan ibaretiz sadece. Bir vasıta. Allah'ın emirlerini size ulaştırmakla vazifeli olan bir vasıta. Bir elçi. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu cepheden meselemize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala bizi vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Şimdi eskiden olsaydı, hani şu ceviz kabuğu rezaletinin olduğu günlerde olsaydı, insanlar bize gene inanmayacaklardı. Ama aradan geçen seneler zarfında Allah Teala'nın bize verdiği emirlerde bütün alimlere Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendime, zatıma, sizin ruhunuzu ben ulaştıracağım diyor. Emanetinizi ben geri alacağım diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Sizin yapacağınız şey sadece bir dilek. Sormaz mıyız o zaman sizlere? Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece bir dilekse, sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, üçüncü kat cenneti size hazırladım diyorsa
Ve buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir. Öyleyse diyorum ki, mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerini sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimin şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşadı olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın, Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında. Ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'ın muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar.
Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler, kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor. Sadece bu ülkeyi değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra diyen sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylediği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade de edemediğimiz anlatılıyor birçok kişi tarafından. Konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha, inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay, hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir.
Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş. Niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah-u Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu. Ah sevgili kardeşlerim. Sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl mı düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı mutlaka böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olan diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın büyük değil, çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden, bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım. Cehennemden mutlaka kurtaracağım. Ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki, bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala şu insana da verilen mahlukunu diyor ki, en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz. Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz. Burası ne hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz. Çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor, bir tek dileğiniz, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediği hakikatleri inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta.
Ve Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış.

taşındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl diye sorun. Nasıl? Allah'a yöneldiler diyor çünkü. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün sahabe tağuta kul iken, şeytanlara kul iken, insan ve cin şeytanların hepsine birden tağut deniyor. Onlardan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan mutluluk daimi zikre kadar ulaşır. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulul Elbab makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimin zikrin sahibi olmuştur. Kimdir Ulul Elbab? Li Ulul Elbab feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan, o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün. Cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin içine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir. Ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmit talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur ve o orada Zülmani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki

kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Ve bir daha da boşalması mümkün değildir. Çünkü o mührün üzerine, kapının üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zulmani kapı açılmaz. Açılmadığı, açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla doludur. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala size önce yerlerin melekûtunu, yedi kat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah Teala'ya. O da der ki, bunları senin mutlaka görmen lazım. Yedi kat cehennemi gösterir ulu'l-albab makamında. İhlas makamında ise yedi kat cennet gösterilecektir. Yedi tane gök katı gösterilecektir. Sitretül müntahaya kadar bütün gök katları. Sonra salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başınız üzerine Allah Teala salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınız üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamın ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınız üzerinde, hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuz üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Önlerinde, başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde salah nurunu kazanırsınız. Dördüncü kademesinde de günahlarınız, mürşide ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar sevaba çevrilir. Bu gerçekleştiği zaman irşada ulaştınız. Bütün sahabenin ulaştığı gibi. Ve bir tek şey kaldı geriye. İradenizde Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettiğiniz zaman dört başı mamur bir saadet bütün boyutlarıyla sizleri kaplar. Pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Ve insanlara hayretle bakarsınız. Neden bu insanlar da aynı mutluluğu yaşamıyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizinle, siz Allah'la konuşmaya ehil olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya siz daimi zikre ulaşana kadar Allah sizinle girmeyecektir. Daha evvelki kademelerde ilham vermesi söz konusudur. Bu karşılıklı konuşma değildir. Allah Teala dilediği zaman ilham verir. Ama karşılıklı konuşma Allah Teala'nın kişiyle tezekkür etmesi halidir. O sadece ulul elbab olanlar için geçerlidir. Evet.
Bunun daha ötesi var mıdır? Vardır. Kişi tasarruf altına alınır. İradesini de Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir. İrşat makamına gelenler için Allah Teala'nın o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin, Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doruğudur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki siz münkerden nehyeden marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel gene Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizden, sizin içinizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o ümmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı bırakın onları Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil, onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünüzün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok üzen budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yeni sohbette bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti. Unutmayın, Allah-u Teala sizden, hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. İstediği tek şey odur. Saadetiniz, mutluluğunuz. Çünkü siz insansınız. Allah'ın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği, en değerli mahluk o. En üst seviyedeki mahluk o. Dikkat edin. Yeryüzünün halifesi cinler değildir, melekler değildir, insandır. Yeryüzünde Allah'ın vekili gene cinler değildir, melekler değildir, hayvanlar değildir. Gene insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsansınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için Allah-u Teala her şeyi yaratmış. Her şey sizi mutlu kılmak için bir vasıta. Siz de başkalarının mutluluğu için bir vasıtasınız. Ama Allah'ın bir kanunu var. Siz başkalarını mutlu edecek olan davranışlarda bulunmazsanız, onlardan size, sizi mutlu edecek olan davranışlar geri dönmez. Her biriniz kendi mutluluğunuzdan mesulsünüz. Eğer mutsuzsanız, sakın sebebini başkalarında aramayın. Sebep her halükarda, yüz üzerinden yüzle sadece sizsiniz. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. O her şeyin en ince hesabına kadar sahibidir. Öyleyse Allah insanı cezalandırmaz. Ne zaman cezalandırır? Cezayı hak ettiği zaman cezalandırır. Allah'ın kanunları var. Eğer başka birine bir kötülük ederseniz, Allah-u Teala size azap verir. Bu onun tabii karşılığıdır. Bu azabı tattığınız zaman, Allah-u Teala size neden azap veriyor diye düşünürseniz, doğru bir düşüncedir bu. Yaptığınız günahın karşılığını dünya üzerinde size ödetiyor. Ama Allah-u Teala bana azap ederek zulmediyor diyorsanız, hayır. Allah kimseye zulmetmez. Sadece adaleti mutlak tahakkuk ettirir. Ne kadar derecat kaybederseniz, o kadar azaba muhatap olursunuz. Öyleyse, ne zaman bir başkasının kalbini kırarsanız, arkasından bir azap ulaşır size, bir huzursuzluk, bir sıkıntı kaplar içinize. Keşke yapmasaydım dizaynına girersiniz. Bu azabı size gönderen, size tattıran Allah'tır. Yetmez. Nefsiniz de sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ruhunuzun nefsinize bu tarzda bir davranış biçimi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Ve mutluluğunuzun mimarı kendinizsiniz. Mutluluk dünyanızı kendiniz inşa edeceksiniz. Dilerseniz. Dilemeyebilirsiniz. O zaman bu dünyada da mutsuz olursunuz. Ve gideceğiniz yerde mutlaka cehennem olur. Mutlulukla cehennemin ne alakası var diyorsunuz? Birinci sınıf alakası var. Evvela mutluluk ikiye ayrılır. Birincisi dünya mutluluğu, şu dünyada yaşadığınız hayat. İkincisi cennet mutluluğu. Ya bu dünyada da mutlu olursunuz, cennette de mutlu olursunuz. Birinci alternatif. Ya da bu dünyada da mutsuzsunuz, cehennemde de mutsuzsunuz. İkinci alternatif. Bu dünyada mutlu olamadan cennete girmek de mümkün mü? Evet, mümkün. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de diledikten sonra Allah'a ulaşmadan evvel ölürse, Allah'a doğru yola çıkamadan evvel ölürse, bu süre içinde bu kişi başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından hiçbir farka sahip değildir. Onlar nasıl mutsuzsa o da mutsuzdur. Ama bu noktada ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşmadan evvel ölürse, bu kişi Allah'ın cennetine girer ama dünya mutluluğunu yaşamamıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, mutluluğu kısmen yaşayan birisidir o. Eğer birinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, mutluluk oranı çok düşüktür. %7. İkinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, %14. Üçüncü gök katına ulaştığı zaman ölürse, %21. Bu kişi cennete girecektir. Dünya mutluluğunun hayata oranından bahsediyoruz. Her gün bir hayata gözlerinizi açarsınız. Bu dünyada bir hayat mı? O hayatı yaşarsınız. Dünya hayatını yaşarken kanunları bilmeyen bir insan için her zaman huzursuz olmak söz konusudur. O Allah'ın kanunlarını bilmediği için başkalarından kendisine iyi davranılmasını bekler ama kendisi başkalarına iyi davranmaz. Başkalarından güler yüz bekler, kendisi başkalarına güler yüzle davranmaz. Başkalarından kendisine iyilik edilmesini bekler ama kendisinden başkasına iyilik ulaşmaz. Böyle insanlar dünyada hiç mutlu olamayacak olan insanlardır. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Ne ekersen onu biçersin. Negatif alanda kanunu böyle. Ne ekersen onu biçersin, birebir karşılığını alırsın. Kişi hangi standartlarda olursa olsun, birebir karşılığını alır. Yani kötü davranan kişi aynı oranda bir kötülüğü mutlaka davet etmiştir. Ama iyi davranan kişi bunu katlı olarak Allah-u Teala'dan alacaktır. Evvela her başkasını mutlu ettiğiniz olayda o insanların
bir ihtiyacını giderdiğinizde, onlara güler yüz göstererek, onları mutlu ettiğiniz zaman, sevdiğinizi onlara gösterdiğiniz, ispat ettiğiniz zaman, bunların her birisi ayrı ayrı güzellikler. Onlardan da mukabele görürsünüz. Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte orada mutluluk sizi bekliyor. Sadece ona nasıl ulaşacağınızı bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Nasıl ulaşacaksınız? Bir niyetle ulaşacaksınız. Bir dilekle ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu anahtar cennet kapısını mutlak olarak açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse işte onun sırrı budur. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de sırrı budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece dileyen kişi için cennet mutluluğu dilediği andan itibaren teşekkür etmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse kişinin birinci kat cennetin sahibi olduğu bir nokta.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizi ilk defa mı dinliyorsunuz yoksa? O zaman sormakta haklı olacaksınız. Yani sen ne demek istiyorsun? Bir tek dilekle Allah-u Teala, sırf Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz için Allah-u Teala bizi cennetine mi alacak? Sahabeden bile 10 tanesini cennetine almış Allah-u Teala. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci sualinizin cevabı evet. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet için ehilsiniz. Bitmiştir olay. Hiç ibadet yapmadan ertesi günü ölseniz, niçin ertesi günü ölseniz diyorum? Çünkü yaşarsanız o size ibadetleri sevdirecek. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Göreceksiniz ki namaz kılmak bir zevk haline alacak. Oruç tutmak bir zevk haline alacak. Özellikle zikir yapmak bir zevk haline alacak. Zikir yaparken o büyük mutluluğu, iç huzurunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda gelin sizin de gül bahçesinde, gül bahçelerinde bir geziye çıkalım. Bu gezinin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu gezinin sonucu yedinci kat cenneti, en üst cenneti elde etmektir. Bu gezinin sonucu dünya saadetinin bütününü elde etmektir. Her şey bir dilekle başlıyor. Hani ne sihirdir ne keramet falan derler ya, sihir gibi bir şey. Sihir kelimesi deyince insan olmayacak şeyin olacağını düşünür de onun için bu kelimeyi kullanırız. Yoksa zülmani bir müessese sihir. Ama Allah-u Teala Rabbani açıdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona mutluluğun bütününü vaat eder. Hem cennet saadeti bütün boyutları yedi katının sonunda yedinci kat cennet saadeti de o kişiye ait olabilir. Eğer yolunda sebat gösterirse birinci kat cennet saadeti de daha başlangıçta ona mutlaka sağlanır. Sebat göstermesi gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi ne kazandırır size? Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa, bakınız ne kazandırır size? Dünya mutluluğunun yarısını, yani

yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Ne zaman? Eğer 5-6 aylık ömrünüz varsa. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Evet. Allah öğrettiği için biliyoruz. Bundan da eminiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim de böyle yazıyor. Allah Teala da böyle söylüyor. Ayrıca kendimiz de dahil olmak üzere pek çok insan bu güzelliği yaşadı. Ve halen hayatta olanlar yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o yolculuğun başlangıcı, yani gemiye biniş, bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Bilet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemidesiniz. Bu gemi sizi 7 tane limana taşır. Birinci kat cennetten başlayarak 7 kat cennete birer birer ulaştırır. Birinci kat cenneti elde etmek için gemiye binmeniz yeterli. Bindiğiniz anda geminin kendisi birinci kat cennettir. Çünkü birinci kat cennet için hiç gayret sarf etmediğiniz halde, hiçbir şey yapmadığınız halde, sadece bir dilek sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alır. Birinci kat cennet. Nasıl olur? Ben günahkar bir insanım. Bunca günah işlemişim. Allah Teala beni cennetine neden alsın ki? Onca namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlar yaşıyorsa onların yeri cennet. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki onların çoğu da bu hakikatleri bilmedikleri için kurtulamazlar. Allah-u Teala ilim sahiplerini ilimsizlerden ayırıyor. Ve bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Şu dünya üzerindeki payesi ne olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun dünya ilimlerinden, netice değişmez. Mutluluğunuz için söylüyoruz bunları. Bakın ne diyor Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki, hiç şüphesiz ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu insanlar? Cehenneme gidecek insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve arkasından birçok faktör birden geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen adam. Allah Allah. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse, dilediği andan itibaren o kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. Bir insanı cennete ulaştıran ya da cehennemde bırakan faktöre baktığımız zaman bunun bir dilek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem, ne yaparsa yapsın. Şu dünya üzerinde
o kişinin yapacağı şey ne olursa olsun, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun, ne yaparsa yapsın, gideceği şey cehennemdir kişinin gideceği yer. Kurtuluşu mümkün değil. Yetmez. Ne kadar alim geçinirse geçinsin, şu dünyada bütün diplomaları alsın, Allah'a göre o ilmin sahibi değildir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dikkatinizi çekmek ve ibret almanız için söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece küfürdedir. Allah Teala amini olanların Allah'ın dostu olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dilemeyenlerin kafirler olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Net ve kesin hüküm. O insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Yetmez, kafirler. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar. İblis insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Demiş ki, bakın size kitaplar yazdırıyorum. O kitaplardan öğrenin dininizi. Siz Kur'an-ı Kerim'i nereden bileceksiniz? Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız. Bir takım adamları da öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'i öyle öğrenip de yanlış yanlış öğrenirseniz çarpılırsınız ha. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep hurafeler. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dilemek. O sizi Kur'an'ı da öğretmeye götürür. Her geçen gün mutluluğunuz artar. Hem dünya saadeti sizin olur, hem cennet saadeti sizin olur. Dilemiyorsunuz. Peki, öyleyse sonuçlarını söyleyelim. Ne demiştik? O insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ne demiştik? O insan küfürdedir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olursa olsun, ne kadar ibadet ederse etsin, hangi ilmin sahibi olursa olsun, gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta bu dünya hayatını yaşarken de mutsuzluk. Kıyametten sonra mutlak cehennem. Ve bunları ayıran bir tek ayıraç var. Bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Bu kadar mı önemli? Evet sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir emanet taşıyorsunuz. Hepiniz Allah-u Teala'dan size üflenen ruhunu, Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu bir emanettir ve insandan başka Allah'ın hiçbir mahlukuna verilmemiştir. Ne cinler, ne melekler, ne hayvanlar, ne kuşlar, ne balıklar, hiçbir mahluk
ruh adı verilen bir emanetin sahibi değildir. Sadece sizler sahibisiniz ve Allah emanetini geri istiyor. Ben diyor emaneti size verdim, onu geri istiyorum. Bunu geriye bana vermek istikametinde harekete geçmeden ölürseniz eğer, benimki gideceğiniz yer cehennemdir. Madde bir. Böyle yaparsanız mutluluk adı verilen müesseseyi dünyada da yaşayamazsınız diyor. Hadi bana sorun bakalım şimdi. Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bu mutluluk? Ne demek mutluluk yani? Biz zaten mutluyuz. Ya. Gerçekten mutlu musunuz? Hadi gelin beraber mutluluğun tarifini yapalım. İtirazınız varsa onu konuşalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Bir uyuşma halidir. Mutluluk kavganın bittiği ve artık olmadığı bir ortamdır. Devre dışı kaldığı bir ortamdır. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Devamlı bir fenomen, devamlı bir müessese. Mutluluk eğer size nasip olmuşsa onun kesintisiz bir saadet hali olduğunu yaşayacaksınız. Her an mutlu olursunuz. İç dünyanızda da dış dünyanızda da bütün kavgalar sona erer. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, kanunlarını koyan yüce yaratıcı, kainatı yaratan, yaratıcılık vasfı sadece kendisine olan Allah, sadece tek bir yaratıcı var, Allah. Yaratıcı sadece O'dur. Onun dışında ne varsa hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. İblis de bu yaratıklardan sadece bir tanesidir. Öyleyse İş dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü iş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir savaş var. Bu yüzden mutsuzsunuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. İşte doğduğunuz andan itibaren nefsiniz ve ruhunuz bir kavganın içindedirler. Hayata eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, cehalet, cimrilik. Düşmanlık. 19 grup afet nefsinizin kalbini bütünüyle işgal etmiştir. Ya ruhunuz? Ruhunuz da bunların tam zıttı olan 19 grup hasletle mücehizdir. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret mi var? Ruhunuzun kalbinde sevgi var. Cimrilik mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde cömertlik var. Cehalet mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde ilim var. Alimlik vasfı var. Nefsinizin kalbinde isyan mı var? Ruhunuzun kalbinde itaat var. Öyleyse bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı
ruhunuzda. Ruhunuzda bütün bu pozitif karşılıklar nurlarla temsil olunur. Bu sebeple ruhunuzun kalbi pırıl pırıldır, ışık saçar. Nefsinizin kalbi ise afetlerle doludur. Afetler de karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse böyle bir muhtevada afetlerin özelliği nedir? İki özellik. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka isyan etmek, asla onu gerçekleştirmek istememek. İki, Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini yapmak istemek. Bunlar nefsinizin afetleridir. Bu afetlerin tesirinde yaşayan kişiye hevasına tabi olan kişi denir. Heva ve hevesine, yani nefsinin afetlerine tabi olan kişi. Kim Allah'ın yoluna girerse o adım adım hevasına tabi olmaktan, nefsinin afetlerine tabi olmaktan yakayı sıyıracaktır. Allah Teala diyor ki biz insanı, yani nefsi demek istiyor burada, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani ahsene ulaşacak bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşacak bir özellikle yarattık diyor. Fakat diyor sonra onu esfili safiline, cehennemin en alt katına kadar reddettik diyor. Gönderdik diyor. Öyleyse ahsene ulaşabilecek özellikle yaratılan bir mahluk nefsimiz. Ama onun üzerinde gerekli terbiye sistemini kuramazsanız o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Terbiye sistemini kurmak da sizin işiniz değil. Onu da Allah sağlayacak. Hiçbir şey yapmaya istekli olmayın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala sizin kalbinize bütün ibadetlerde isteği koyacaktır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için. Hasretleri gördük. Hasretler öyle güzel huylardır ki, duygulardır ki, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler, etmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Nefs, ruhun hakimiyetindeki her olaya katlanmak mecburiyetindedir. Bundan sıkıntı duyar. Ama ruh, nefsin yaptığı yanlışlara katlanmak mecburiyetinde değildir. Ne zaman nefs bir günahı talep ettiyse akıldan, akıl da bunu uygun görüp vücudu o günah işlemeye yönlendirdiyse, ruh derhal vücudu terk eder. O kişiyle beraberdir, onun dışındadır günah işlendiği zaman. Günah biter, ruh o kişinin hayat filmindeki rakamı elindeki mizandan okur. Ne kadar derecelik bir günah işlemişse mutlaka ruh ona o oranda bir sıkıntıyı verecektir nefse. Öbür taraftan kişinin işlediği günahın karşılığında Allah Teala o kişiye azap olarak ödetecektir.
manevi azap olarak. Herkes yaptığı günahın karşılığını azap olarak mutlaka dünya hayatında öder. Yeter mi? Yetmez. Ölürken bir defa daha öder. Adına kabir azabı denir. Yeter mi? Eğer bu kişi cennete girecekse, evet yeter. Ama cehenneme gidecekse, cehennemde sonsuz hayatı hep işkence içinde geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri birbirinin tamamen tersi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akıl bu dünyada hangi şartlarda şuur kazanmışsa o şartların standartlarına sahiptir. Bir topluluk düşünün. Allah'ın bütün emirleri yok farz ediliyor. Allah neyi emretmişse insanlar hiç ona itaat etmiyorlar. Onları gerçekleştirmiyorlar. Allah neyi yasaklamışsa o da tamamen insanların çok büyük bir kısmı tarafından oluşuyor. İnsanlar Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapıyorlar. İşte sokaklarından çamur akan, pislik akan bir toplum düzeni. Bu nedir? Bu o kişilerin devamlı huzursuz olmasını ifade eder. Neden? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz ve yasak ettiği bir fiili işlerseniz arkadan mutlaka Allah sizi azap eder ve nefsiniz de ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Bunun arkasında ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bunun arkasında sadece Allah'ın ilmini bilmemek var. Bilmeyen kişi böyle bir ortamda yaşarken hep huzursuz olacaktır dünya hayatında. Huzursuzluğun birinci sebebi şudur. Ruhunuz ve nefsiniz birbirinin tersi alanlarda harekete geçmek isterler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterken nefsiniz asla yerine getirmek istemez. Hiçbirini. Ruhunuz Allah'ın yasaklarını işlemek istemezken nefsiniz Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse akla ulaşan iki sinyalden bir tanesi diğeriyle mutlaka terstir. Akılsa sadece bir tanesini yaptıracaktır. Eğer akıl Allah'ın bütün yasaklarının işlenmesinin olağan olduğu, tabii olduğu bir dünyada şuur kazanmışsa, nefsin bütün negatif taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs ne isterse, akıl ona evet diyecektir. İçki içmek istiyor nefs, iç diyecektir nefs. Akıl, nefse, ya Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa, hangisine talep sahibi olursa o kişi, akıl öyle bir ortamda yeşermiş ki, neşvi neva bulmuş ki, öyle bir ortamda şuur kazanmış ki, bunların hepsi olağan şeyler, tabii şeyler. Ve Allah'ın yasakları çiğneniyor, emirlerine itaat edilmiyor. Hangi şartlarda? Akıl o vücuda Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman Allah'ın
yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman, emrettiği hususları da gerçekleştirmediği zaman. Öyleyse böyle bir durumda bu kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her Allah'ın emrine çiğnendiği zaman, her yasak ettiği fiili işlediği zaman Allah-u Teala tarafından azap edilecektir. Allah'ın emirlerini çiğneyen kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Mutlaka azabı görecektir. Yasaklarını da çiğneyen kişi aynı standarttadır. O da azap görecektir. Allah'ın azabının yanı başında ruhu da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Neden Allah Teala bunu gerek görüyor? Çünkü ruhunuzun emanetin sahibi olan Allah'a, ruhunuz emanettir vücudunuzda, vücudunuz bir mekandır. O emanetin mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekiyor. İşte Allah'a geri dönecek olan bir emanetiniz var, ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeye programlı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye programlı. Evvela iç dünyanızdaki kavganın nereye ulaştırdığına bakalım size. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz de ruhunuz her an çatışma halinde. Birinin istediği şeye öteki hayır diyor, İkincinin istediği şeye de birinci hayır diyor. Ve bu durumda ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga, iç dünyanızda nefsinizde ruhunuzun kavgasıdır. Sizi hep huzursuz eder. Sıkıntı duymanıza sebebiyet.

Her an farklı şeyler, yanlış şeyler yapıyorsunuz dış aleminizde. İnsanları aşağılıyorsunuz. Onlara kötü davranıyorsunuz. Sebebi de çok basit. Onlar da size kötü davranıyorlar. Dış dünyanızda da kavga var. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davranmanızın arkasında hep nefsiniz var. Başkalarının davranışlarından alınan da nefsinizin afetleri. Demek ki dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Orada da mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Yani Allah ile Allah'ın emirleri ibadetler. Onları yerine getirmiyorsunuz. Özellikle toplumun büyük kesiminde, dinlerini yaşadığını zanneden büyük kesiminde zikirsizlik müessesesi var. Zikir yapılmıyor çünkü iblis Kur'an'da farz olan zikri yok etmiş. Farzların arasından çıkarmış. Ne 32 farzda zikir var, ne de 54 farzda zikir var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Sizin şu dünyada da mutlu olmanız için, kıyametten sonra ahirette mutlaka cennette olmanız için. Allah Teala her şeyi yapmış. İndirdiği mukaddes kitaplarda herkese ne yapmaları lazım geldiğini açık ve kesin bir biçimde söylemiş, göstermiş. Ve böyle bir dizaynda ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak sadece bu kadar. Mutlu olmak için Allah'ın ibadetlerini yapmalısınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 oldu. 6.'sı da mı var? Evet. 6.'sı da zikir. Yedincisinde mi var? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'a neticede dileyerek ulaşmak. Öyleyse dilemeyen bir insan her halükarda mutsuzdur. Mutsuzluğu da o kişi ne yaparsa yapsın devam edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği sürece. Öyleyse ne oldu bu kişi? Allah'ın emirleri cephesinde de mutsuz, emirleri yerine getirmediği için. Yasakları cephesinde de mutsuz, Allah'ın yasaklarını yerine getirmediği için. Kulvara eşit şartlarla girmiştiniz. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla, ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir nefsiniz var. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, nefsinizin kalbine

Allah-u Teala nurlarını göndermeye başlar. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu nurlar nefsinizin kalbinin tamamını kaplar. %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolunca atları fazıldır. Fazilet sahibi olursunuz. Yani nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yani nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istemez. Öyleyse ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyordu. Şimdi nefsiniz de istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istiyordu. Şimdi nefsiniz de yapmak istiyor. Öyleyse aralarındaki kavga bitti. Diyalektik kavga sona erdi. Artık iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Çünkü kavga bitti iç dünyanızda. Sonra dış dünyanıza geliyor sıra. Dış dünyanızda gene kavga bitti. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamazsınız. Onları seversiniz. Kırılmalarına, sizin davranışınıza kırılmalarına nefsiniz de ruhunuz da açık değildir, müsaade etmezler. İnsanları kırmadan, onlara en güzel şeyleri söyleyerek, onları mutlu ederek bir ömür geçirirsiniz. Dış dünyanızda da kavga sona ermiştir. Peki Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini kesintisiz bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Çünkü siz nefsinizde hiç afet kalmayan birisi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olarak. Bütün ibadetleri o ibadetlerden zevk alarak yapıyorsunuz. İbadetler hepsi ayrı bir zevk. Bu zevklerin en büyüğü zikirdir sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır. Öyleyse Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O güzellikleri yaşamakla hem vazifelisiniz hem de o güzellikler sizin hakkınız. Vazifenizi yaptığınız zaman hakkınızı elde edersiniz. Öyleyse nefsinizdeki afetler sona erdiği zaman, yok olduğu zaman, ruhunuza paralel bir noktaya ulaştığı zaman iç dünyanızda kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitmiştir. Ve siz üç alemde de kesintisiz bir uyum halindesiniz artık. Sulh ve sükun halindesiniz. İçinizdeki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Dışınızdaki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için orada da kavga bitmiştir. Siz mutlu bir insan oldunuz. Ve bu noktaya kadar sizi ulaştıran Allah Teala, şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için sizi oraya ulaştırdı. Hiçbir şey yapmak istemeyen bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilesin. Bakalım o zaman istemediği şeylerin zevk haline gelmesi karşısında ne kadar şaşıracaktır. Namaz kılmak ağır gelen, oruç tutmak ağır gelen, zikir yapmak ağır gelen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman
Bir de bakıyor ki onların hiçbirisi artık kendisine ağır gelmiyor. Hepsinden doyulmaz zevkleri almaya başlamış kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki mutlu olmak sizin de hakkınız. Ve Allah'ın yolunda sonsuz bir mutluluğa ulaşmak için bir dileğiniz kafidir. Vazgeçmezseniz sonuna kadar gidersiniz. Ve birinci emanet olan ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. 7 safhalık bir İslam'ı yaşarsınız. 4 tane de teslimi gerçekleştirirsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Cennetinde en üst katına, yani adın cennetlerine girersiniz. Allah mı? O sadece sizi mutlu kılmak ister sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey sizin mutlu olmanızdır. Kim bunun ötesinde bir şey söylüyorsa onu bize ulaştırın. Her ilde konferanslar düzenleyeceğiz. Onlara biz cevap verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan insanların söylediği değildir. Önemli olan hepimizi yaratan ve yalnız ve yalnız mutlu olmamızı isteyen Allah'ın söylediğidir. Söylediklerinde hepsi Kur'an-ı Kerim'i oluşturur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün devirlere hitap eden bir kelamıdır. Hiç değişmemiştir. İkinci bir din de hiç olmamıştır. Hep sadece bir din yaşamıştır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar aynı din, bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Walter.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı, yerleriyle gökleriyle bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka tür bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, Bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar silsilesine sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarının da hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah-u Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevinmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkesi sever ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Ve bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz sizi o kadar seviyor ki sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca kesintisiz olarak milyarlarca sene belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah-u Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti dünya mutluluğunda yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünya adı verilen gezegene bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecet kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecet ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecet kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmamak ve tabii arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını Hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa bunu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmasını, mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim, Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'a dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkesine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dilediği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle hudutlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah İnsanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden iştinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin, İster yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin, netice değişmez. Her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah Teala, o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki, o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır, size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez, onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var, öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, milyarlar, katrilyonlarca lira param olsam da olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. sizde ne varsa o kadar

Ya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Görüyor musun diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz,

dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi, Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde. Bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kutsiyetindedir ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin. Ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse
Sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basit bir bileşik kaplar kanunudur. Siz varsınız, Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl Kuzey Kutup ve Güney Kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin, başkalarınla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah da sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sohbet etmek, sizlerle kalp kalbi olmak demek sevgili kardeşlerim. Kalplerin konuşması demek. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bunca yıldır sizlere hep Allah'ın çağrısını ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah sizleri çağırıyor. Gelin diyor. Sizde size ait olmayan bir şey var diyor. Benim diyor sizlere üfürdüğüm, bana ait olan ruh diyor Allah-u Teala. Onu geriye istiyorum diyor. O size bir emanet. O emaneti bana vermekle hepinizi mükellef tuttum diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki, üstelik bunun için hiç zahmet çekmeyeceksiniz. Sadece bir tek dileğiniz, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bana böyle ellerinizi kaldırıp da bir dua edişiniz benim için yeterli diyor. Siz dileyeceksiniz diyor, ben de yerine getireceğim. Siz de diyor ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu bana ulaştırmak istiyorsunuz. Ben de ruhumu sizden geri istiyorum diyor. Her ne kadar bir safsata asırlarca insanlar tarafından bir korku vesilesi olarak kullanılmışsa da durum böyle diyor Allah-u Teala. Neymiş o safsata? Ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah insan ölür. Böyle zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hala samimiyetle böyle zanneden din adamları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala sizleri seviyor. İnsansınız. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz bünyenizde. O ruh ki size danışmak gereğini hiç duymadan canı istediği an vücudunuzu terk eder. Dilediği yere bir anda ulaşır. Oralarda gezer dolaşır. Sonra da tekrar gelir. Merceği olan sizin vücudunuza geri döner. Ne zamana kadar sizin vücudunuz ruhunuza bir sığınaktır? Siz onu Allah'ın emri üzerine Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zamana kadar. Ama dileminiz ruhunuzun vücudundan ayrılması için yeterli değildir. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese bir mürşid tayin etmiştir ezelde. Kim mürşidini Allah'tan sorarsa hacet namazını kılıp o mürşidini mutlaka görecektir. Çünkü Allah bu istikamette kişiye bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu insanın ezeli macerasıdır. İnsanın ezeli hedefidir. Ve nefahihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudunun şeklini alır. %100 aynıdır. Fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri otomatik olarak muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden insanı en üstün varlık olarak değerlendiriyor? Kainatta yarattığım en üstün varlık insandır. Anlamı çıkıyor Allah'ın söylediklerinde. Neden? Çünkü o kadar mahlukun içinde hiçbir mahlukta, insanın dışında hiçbir mahlukta ruh mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, insanların resulleri var, nebileri var, cinler var, cinlerin nebileri yok ama cinlerin de resulleri var. Ve de cinler de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhları mevcut olmadığı için ruhlarını teslim edemiyorlar. Ama biz insanlar önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en son irademizi Allah'a teslim ederiz. Birincisi atlanırsa diğer sıra aynen cinlerde de var. Cinlerde de Resuller var. İnsanlarda da Resuller var. Demek ki Allah ile insanların arasına Allah Teala yardımcılar koyuyor. Kendilerinden olan yardımcılar. İnsanlardan Resuller, cinlerden Resuller. İnsanlarda bir fazla müessese var mı? Evet. O müessese nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, nebi olmak, peygamber olmak aynı şeydir. Nübüvvet, peygamberliktir. Ama Resul olmak, elçi olmak istikametinde kullanılıyor. Ve Allah Teala bütün kavimlerde Resuller bahsettiğini ettiğini söylüyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimde herhangi bir zaman devresinde bir Resul vazifeli kılmasın. Biz diyor Allah Teala her kavme arda arkası kesilmeksizin Resuller göndeririz diyor. Risalet müessesesi kesintisizdir. Nerede, hangi ülkede bir Resul rahmetli olursa ölürse o anda Allah Teala bir başka kişiyi mutlaka Resul olarak tayin eder. Hiçbir kavim, hiçbir devrede Resulsüz kalmaz. Risalet, elçilik demektir. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa, ne kadar aile dil konuşuluyorsa, bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın bir Resulü şu anda
mutlak olarak yaşıyor. Kendisinde bir Resul bulunmayan bir kavim mevcut değil. Mutlaka onlardan birisini Allah Teala Resul tayin eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne kadar kavim varsa her kavimde mutlaka bir Resul şu anda vazifeli. Nasıl oluyor da biz bilmiyoruz mu diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Elbette bilmeyeceksiniz. Sadece Allah'ın dedikleri belirler. Allah Teala Resullerinden kendilerini beyan etmelerini bir emirle mutlaka ister. Öyleyse her kavimde o kavmin iman sahibi olanları kendi kavminin Resulünü Allah'tan sorarak öğrenmek imkanının her zaman sahibidir. Ne yapması gerekir? Özellikle Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Gece saat, şimdiki saatle o gecenin 12'sinden sonra kişi kalkacak, boy abdesti alacak ve hacet namazına niyetlenecek. Niyet ettiğim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Birinci rekatta Fatiha, üç ayet-el kürsi. Bazen birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Velak Nas. Birinci rekatta Fatiha, üç ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Velak Nas. Teşehhüd. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Velak Nas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Velak Nas. Ve kişi Allah'tan mürşidini talep edecek. Mutlaka Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ona mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi kendine dikkatle baksın. Gerçekten bir mürşit istiyor mu? İstemeyen kişiye Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama bir farkla kişi iç dünyasında istemektedir. Ama bunu kendisi henüz bilmiyor. Bu şartlar altında da gösterir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlardan ne ister? Onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesi, o kişinin bu üç ayrı cephede sulh ve sükuna ulaşması demektir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. Peki insanlar kavgada mı? Benim hiç düşmanım yok diyebilir birisi size. O da kavgadadır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga vardır. Ne zamana kadar devam eder? Nefs afetlerden kurtulana kadar. Üç vücuttan oluşan insanın birinci vücudu bu görünen, konuşan, elle tutulur, gözle görülür hüviyetteki fizik vücuttur. Sonra bir nefsimiz var.
Sevgili kardeşlerim. Sonra bir ruhumuz var. Fizik vücudumuz zahiri alemin, nefsimiz berzah aleminin, ruhumuzsa emr aleminin varlığıdır. Emr alemi ölümden sonra bütün ruhların toplandığı kesimdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada ruhumuz ölünce, biz ölünce ruhumuz ne olur? Ruh canlılığını devam ettirir. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın zatına geri döner. Bütün ölenler için olay bu kadar basittir. O kişinin fizik vücudu görevini tamamlamıştır. Bu dünyada ölmüştür. Ölmek her canlı fizik vücudun sonudur ve ölüm olayının tahakkuku bütün insanlar için mutlak oluşur. Ve de ölen kişi o ana kadar nefsiyle, içinde nefsiyle yaşamaktaydı. Nefs her gece bu kişi gerçek uykuya daldığında vücudu terk eder. Ve de bazen berzah aleminde dolaşır. Orada fiziktir. Yani duvarların içinden, kapıların içinden geçemez. Bir kapıdan çıkmak için mutlaka o kapıyı açmak mecburiyetindedir. Ama eğer fizik vücutlarımızın yaşadığı bu alemde ise, burası zahiri alem, o zaman bu alem onun için, yani nefs için sadece bir görüntüdür. Bütün nefsler için zahiri alem sadece bir görüntüdür. Onun için rüyanızda kendinizi duvarlardan geçerken, kapılardan geçerken, duvarın içinden geçerken, kapı kapalıyken kapının içinden geçerken gördüyseniz bilin ki o zaman siz bu alemdesiniz. Zahiri alemdesiniz. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Berzah alemi bizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdir. Bizden evvel ölmüş olan bütün yakınlarınız, ablalarınız, abileriniz, babalarınız, anneleriniz, büyük anneleriniz, dayılarınız, teyzeleriniz, onların hepsini orada ziyaret edebilirsiniz. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Herkesi bir araya getirir, eski günlerden bahsedilir. Oraya ulaştığınızda çok mutlu olacağınız başka bir olay. Sizden evvel ölmüş olan aile fertlerinizin hepsinin orada bir arada olduğunu göreceksiniz. Ve onların mutlulukları dikkatinizi çekecek. Nefsler o alemde eski beraberliklerini devam ettirirler. Siz de ölmediğiniz halde, bu alemde yaşamakta olduğunuz halde rüyanızda oraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Eğer annenizi, babanızı, ablanızı, yani ölmüş olanlardan bahsediyorum, kucakladığınız zaman vücudun el kollarınızın arasında gerçek bir vücut varsa, sizinle konuşabiliyorsa, o zaman oradasınız. Berzah alemindesiniz. Onlarla eski günleri rahat rahat konuşabilirsiniz. Aklınıza gelen hatıraları
canlandırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o zaman göreceksiniz ki öldü diye toprağın altına gömdüğünüz şey sadece bir fizik cesettir. Yoksa onun içindeki nefs berzah alemindedir. Ruh ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle zaten Allah'a dönmüştür. Toprağın altına girip toprağın altında kalan bu dünyadaki örtümüz olan fizik vücudumuz. Hayattayken bir işe yarar. Hayattayken onun içinde olur nefsimiz. Başlangıçta ruhumuz da Allah Teala tarafından onun içine üfürülür. Ve derhal fizik vücudumuzun şeklini alır. Nefsiniz de ruhunuz da sizin kimliğinizi taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rüyada olduğunuz zaman iki şekilde görebilirsiniz kendinizi. Bir, oradasınız, başkaları sizi görüyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Sarıldığınız zaman kollarınızın arasında gerçekten birisinin vücudu var. Konuşuyorsunuz. Eski günleri yad ediyorsunuz. Sual sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi tam tatmin ediyor ki evet o. Rahmetli olan ablanız, anneniz, babanız, büyük babanız vesaire. Sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki hiçbir şeye dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız, kapının tokmağını tutmaya çalıştığınız zaman tokmağı tutamıyorsanız, sizin için fizik olmayan bir alemdesiniz. İşte orası zahiri alemdir. İnsanlar konuşuyor. Konuştuklarını duyarsınız. Onların yanından geçersiniz. Onlar sizi asla göremezler. Sizin başka bir özelliğiniz daha olur, uçabilirsiniz. Hem de sonsuza kadar uzanan bir sonsuz hızın sahibi olmak da mümkündür. Bir anda İstanbul'daki bir akrabanızın evinde onları görmüşken bir anda Ankara'da olursunuz. Bir anda çok kısa bir zaman aralığında Amerika'da olursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz de öyle söyleyeceksiniz. Bunları yaşadığınız zaman Allah Teala gösterecektir muhakkak. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bir uçağa binerek de dilediğiniz yere gidebilirsiniz, fizik vücudunuzu götürürsünüz. Ama uçağa binmeden de bir başka yerde Allah Teala nasip ederse olabilirsiniz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Afetler var olduğu sürece bu hedefe varamazsınız. Ancak rüyanızda bu olayları yaşayabilirsiniz. Rüyada da herkes yaşar. Eğer rüyadayken bir duvarın içinden geçebiliyorsanız, o zaman bileceksiniz ki siz zahiri alemdesiniz. İnsanlar fizik olarak yaşamaktalar ama orası sizin fizik vücudunuzun dünyası değil. Bu sebeple oradan duvarların içinden kapıların içine geçmek bir problem olmaz. Uçarak her tarafa gidebilirsiniz. Ama eğer
alemindeyseniz oradakiler için siz fizik bir alemdesiniz. O zaman eski dostlarınızla karşılaştığınız zaman onları kucakladığınızda kollarının arasında annenizin, ablanızın, abinizin, babanızın, daha büyük babanızın ölmüş olan kimler varsa onların fizik olarak mevcut olduğunu göreceksiniz. Ellerini tuttuğunuz zaman gerçekten bir el tutacaksınız. Kucakladığınız zaman bir vücudu kucaklayacaksınız. Konuştuklarını göreceksiniz sizinle. Sevgili kardeşlerim, bunlar herkesin, Allah'ın yolunda olan herkesin rahatça yaşayabileceği olaylar. Allah'a güvenin, Allah'tan isteyin. Bilin ki Allah'ın size vereceği hediyeler sadece size, sizin liyakatinize bağlıdır. Neyi hak ederseniz onun karşılığını alabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası her zaman Allah'ın ona hediye edeceği büyük nimetlerin sahibi olabilir. Bu onun kalbinin saflık oranına, temizlenme oranına bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Çünkü buradan sonrasını Allah Teala tahakkuk ettirecektir. Mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin vücuda getireceği husus yeni bir dünyada yeni bir olguyu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaştıkça Allah'ın dostu olma hüviyeti arttıkça, Allah'a daha yakın olunca, bu yakınlık biliniz ki zikrinizin oranındadır. 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Üstün olanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, siz de daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Yatağınızın hazırlanmasında kıbleyi sağınıza alacak şekilde yatağınızı hazırlayın. Yattığınız zaman başınızı sağ tarafa doğru çevirin, sağınız. Kıble istikameti olsun. Sonra kulağınızı yastığa yapıştırıp dinleyin. Kalbinizin çift atışını hissedeceksiniz kulağınızda. Hissetmemek mümkün değildir. Kulağınızın üzerine yattığınız zaman kulağınız duyuyorsa, yastığınızı biraz hareket ettirdiğinizde kalp atışlarınızı mutlaka duyarsınız. İşte o vaziyette kalın. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Sağ kulağınız yastığın üzerinde ve kalp atışlarınızı duyuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statü içerisinde sadece kalbinizin çift heceyle atmasında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz Allah'ın ismini tekrar edin. Bir gün
Uyuyakalan siz, uyandığınız zaman da hala Allah kelimesini iç dünyanızda dilinizi kımıldatmadan bu işi yaptığınız için tekrar ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun manası, siz o geceyi Allah'ın zikriyle geçirdiniz. İşte gündüzleri sesli veya sessiz Allah'ı zikretmekten hiç çekinmeyin. Diliniz bu işte bir vasıtadır ve de en güzeli size ulaştırır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Hepsi Allah'ın katında geçerlidir. Ne zaman zikre başlarsanız Allah'ın katından evvela başlangıçta bizdeki rahmet nuru gelecektir. O geçtikten sonra en başında olur manevi gelişmenin. Ondan sonraki bütün başlangıçlarda artık fazıl nurları gelecektir kalbinize. Göğsünüze gelecektir. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşacaktır ve kalbiniz devamlı tazelenecektir. Allah'ın fazlıyla dolu bir kalbin sahibi olacaksınız zaman içerisinde. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızı doğru değerlendirin. Sadece iki tane alternatif var. Bir, rüyanızda fiziksiniz. Yani kapıyı açmadan öbür odaya geçemiyorsunuz. O alemde olan nefsinizin yaşadığı normal hayattır. Her gece o alemde yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız zaman da eğer olay buysa, kapıyı açmadan geçemiyorsanız, o zaman dostlarınızı, sizden olanları, akrabalarınızı, beraber olmuş olanları hatırlayın. Orada bulacaksınız kendinizi. O zaman onlarla her gece sohbet yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı çok vasıflı bir varlık olarak yaratmış. Ve rüyanızda uçabildiğinizi görmek çok büyük bir zevktir. Uçmak, sevgili kardeşlerim, pilot bürovesini böyle bir aşk uğruna alır pilotlar. Ama bunları yaşamışlarsa, bunu yaşamadan da pilot olan bir kişi uçmanın o büyük zevkini aldıktan sonra kolay kolay vazgeçemez. Uçmak, yerçekimi kanununun dışına çıkmaktır. Bir kişi için çok büyük bir zevk oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen mahlukuna o kadar büyük zevkler nasip etmiş ki, bunlar fiziğin ötesini yaşamanın çeşitli şekillerdir. En güzeli de bu uçma müessesesi. Hepiniz için her zaman, her gece bu olay vücut bulur. Ama siz onu fark edemezsiniz. Fark etmek için formülleri uygulayın. Allah-u Teala'nın dostları bunu tüm boyutlarıyla yaşamışlardır. Ne diyordu birisi?
Biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, uzaya gitmek bir problem değil. Her gece gidersiniz. Ama hatırlayamazsınız. Hatırlayacak vasfı kazanmanız lazım. O da daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka sonuçlanır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bu kadar zevkli bir olay. Allah için olmak, Allah için yaşamak, nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiyede herkesin ulaşabileceği bir nokta olan tezkiyede bir insanın mutluluğu yarım mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurlarla aydınlanmıştır kişinin. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bu rakam %51'i bulur. Ondan sonra da kişi zikrini arttırabilirse bu %51 rakamı giderek büyüyecektir. Peki ne zaman hedef? Hedef daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin Allah-u Teala'nın kanunu gereğince zikrettiği, Allah kelimesini tekrar ettiği her noktada Allah'ın katından fazıllar o kişinin kalbine ulaşır. Salavat nurları fazılları getirir ve fazıllar kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalbinde birikmeye başlar. İşte bu birikimin tamamlanması hali daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. O zaman o kişi nefsinin kalbinde ahmet kalmadığı cihetle hiç kimseye bir kötülük edemez. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Herkesi sever. Kendisine kötülük yapanları da. Onlara öfkelenemez. Kin tutamaz. Bu onun elinde değildir. Çünkü onun kinin, nefretin yuvalanabileceği bir yapının artık sahibi değildir. Nefsin bütün afetleri o zeminde yok olmaya mahkumdur. Kişi sadece sever, nefret edemez, kin duyamaz, intikam almayı düşünemez. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlara anlaşılması güç tarifler gibi gelir. Yaşasalar, onlar da dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirler. Kapılar herkese açık. Bütün kapılar, cennetin kapıları ve bu dünyada mutluluğun kapıları. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun oranı nefsinizin kalbindeki afetlerin fazıllara dönüşüne paraleldir. Nefsinizin kalbindeki fazıllar hangi orandaysa mutluluğunuz da yüzde o kadar orandadır. Daimi zikirde fazıllar bütün kalbi doldurmuştur. %2 rahmetin ötesinde fazıllar. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İnsanlara kızamaz, kin duyamaz. Ona kötülük edebilirler. Ama o onlara bir şey yapmaz, yapması mümkün değildir.
Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır.
Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç dünyası

Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için en çok bizim mutlu olmamızı Allah-u Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı iş dünyanız size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah-u Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, o zaman bundan vazgeçmeyiz. Devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah-u Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah-u Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor?

Belli değil mi? Sebep. İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler başka insanları mutlu edebilseler her birine verdikleri mutluluğun toplamını kendilerinin yaşadığını hissetseler bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutluluğu Allah da bize de Allah bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim,
Siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah-u Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındaki mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya
3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece etti 5. C'ye 7 derece etti 12. D'ye 9 derece etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana, ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirseniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine, onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne ka küfte, o ka ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da
O gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın. Tetkik edin kendinizi. O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah Teala'nın bütün emirleri, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a İradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi %81'e çıkarır. Muhlis olmak 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz.
cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Öyle insanların zannettiği gibi bir süre cehennemde kalıp ondan sonra oradan çıkıp cennete girmek diye bir olay ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an-ı Kerim'de arda gelen üç kitapta hiçbirinde mevcut değildir. Bir insan ne kadar derecat kazanırsa o dereceleri kazandığı sürece o kadar mutlu olur. Ve sadece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa
Terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaklar, para kazanacaklar. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği, giyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır. Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'e koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? 7 safa, 4 tane teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah-u Teala, biz ona tabiiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah-u Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa 4 teslimin, nasıl Kur'an'da 7 safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim orada da var. Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber, yani Nebi. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar, biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor, Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek, Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var, cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. Ayet-i Kerime, cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarına da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. Ama Allah Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dilediği Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünib. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım bu dileğim kalpten değilse bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa ama burası söylemiyorsa kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o zaman Allah Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona üfürmeyi uygun görmüş. Bu insanı eşrefi mahlukat kılar. Yani bütün mahlukatın en şereflisi kılar. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de başka bir varlık, herhangi bir varlık Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyamaz. Bu insana has bir olgudur. İnsan doğarken Allah'ın ruhu onda değildir. Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra bebek, dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa doğduğu an
Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah-u Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun, yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a müdaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttaki. Lil muttakine gayri vayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan cennet budur. Diyor Allah Teala. Likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için kim Allah'a mürşidini sorarsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişinin içini bir mürşid sevgisi doldurur Allah Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetine sahip olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünyası ona haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da sessiz. Hatta dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir.
Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşid sevgisi verir ki, Allah Teala iştiyakı verir ki, mürşide kavuşma talebi verir ki, kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşit, o kişinin mürşidi olan o 4 tane kişiden, 5 tane kişiden hangisi ise, 3 tane kişiden hangisi ise, o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşit odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, şıkırıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde başından ve eline kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında, o arka tarafında olmak üzere ruh, vücudun ruhu, affedersin devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbiki ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada 7 katlı bir alemler dizisi geçilecektir. Birinci alemde çimenler üzerinde, seccadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte, bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü
Hükkatında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beyt-ül Haram'ın aslında secde edilecektir. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkte bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Bu çatlakların geçmesi temin edildiğince o kişi Cebrail Aleyhisselam'ın elinden hilat giyecektir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. Ve o boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet o kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, buradan 7. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen hemen hemen sıfır sonsuz izin sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçirecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi o kişinin önündeki o hücreler dizisidir. Kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur.
Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat oradadır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil oradadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim oradadır. Hepsi bir tek kitabın bölümlerini ayrı ayrı bölümlerini oluşturur. Yani birbirine yapıştırılmış durumda, birbirine eklenmiş durumda Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim.

ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı olur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah Teala için hep değişir. Allah Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir ve Allah Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Bu onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah Teala ona dayanılmaz bir irşat, mürşit sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. Dişi boy abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra. Aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatle bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Şimdiki saatte saat birden sonra kişi kalkar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin nuru içinde, aydınlığı içinde mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık ikinci kat cennetin sahibidir. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader yücelerini geçer, sonra ümmü kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar.

Onlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası, lavlar, onun için hiçbir şey ifade etmez, ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer makam-ı Mahmud'tur. Orası makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Ve yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salih'ine ulaşırlar. Oradan zikir hücrelerine ulaşırlar. Ve zikir hücrelerinde 1,5 metre, 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir hücrelerinden. Sitedin müntahaya ulaşır. Sitedin müntahadan dikey bir yolculukla Hind-i İlahi'ye ulaşır. Hind-i İlahi'de Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, kaybolur. Önce el öpme işlemini gerçekleştirir Allah-u Teala'nın zatında o muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın.
içinde, zatında yok olma. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine indi ilahide verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında. Her namazda saflara katılacaktır. O da namazın bir rükne olacaktır. Namaza katılacak, namazı kılacaktır. İşte Allah'ın zatında fani olan ruh, yok olan ruh, Allah'ın zatında kalmıyor. Tekrar Allah'ın zatından ayrılıyor. Kendisine verilen tahtlar üzerinde bir yeni hayatı yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar bu güzellikleri yaşamak için verilmiştir insanlara ve orada indi ilahide ruhlar fenafillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazına iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayreti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi fenafillah olmuştur. Sonra da Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuzluk insan içinde hangi sıradaysa Allah Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, biter mi? Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığımız bu kadar kesim. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavu.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde üç kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun üç katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar, nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler, konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah Teala onları cezalandırır. Onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur. Devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır.
sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şeyi kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onu niçin seveceksin? O sana bir güzel güler yüzü gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı,
olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kızın ayağı öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap, bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak, biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek, nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman, onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise, onları mutlu ettikçe bizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki, sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz, o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun, ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama bu kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa, bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Onu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar.
Ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse, o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. Mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım. Bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer
sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler. Aleyhinizde konuşabilirler. Hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah-u Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır. Her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder.
Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes, sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız, Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Sen sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa, sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki, daimi zikre ulaşan herkes
bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverirler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakınız, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız.
sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet, hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder, netice vermese de o neticeye ulaşamanızsınız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla o bütün insanlara açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsanız. Allah'a şükürler olsun, onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun, diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun, ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz? Onlara yardımcı olsanız? O zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel? Yoksa bana böyle geliyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah Teala'nın hepinizi başkalarını mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızda, dileklerimizde, konuşmamızda inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El-Fatiha me'as salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk. Arkamdaki renk. Sarıyla turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitetül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel günleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız.

yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi. Hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok hisli değil mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarıyla turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu yaşarsınız. Hayat dersiniz, ne kadar zevkli bir şeymiş. Sevgili kardeşlerim, bir görseniz onu. O kadar çok seversiniz ki
o

sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan, sevmek değil sevgili kardeşlerim, aşık olmak da değil, onun da ötesi, onun da ötesi, hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz, her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde. Avunmak için şu sevgiye dayalı standartta avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş. İşitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız
dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz.
O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere, üslup katmak üzere, ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesteder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi. Yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim. Ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hilkatinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar.
bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur. Acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar ona döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o, öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz?
Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki, o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara, yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim. Vaktiyle onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya gelip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi mi çocuktu? Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar.
sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya. Onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa, evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah-u Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için, bizim kardeşlerimizseniz, Allah-u Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. Aa, benim mutsuz kardeşim. Bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, aa benim gözümün bebeği, seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır.
Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın. Allah'ın hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın. Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor. Bu güzel dizayn içerisinde güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, "Ya Rabbi, böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim." Firavun da böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyor ki, "Hadi bakalım," diyor, "açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık. Şimdi hakikati gördün." Firavun diyor ki, "Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin." Allah-u Teala diyor ki, "Ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim," diyor Allah Teala. "Şu cesedin var ya," diyor, "seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca İnsanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler," diyor Allah Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani İlaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onları da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek.
Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın. Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen edersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı. Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, düşmanlık. Sayayım mı da? Her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır. Bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefsleri ne derse onu yapmak isterler.
Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhlarını derse, onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri, başka insanları mutlu etmek için yaşar, her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız, bir. Sizin dışınızdaki herkes var. İki. Allah var. Üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız, hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız, onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın. Ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman
biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa, başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim. Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbe olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin.
hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki bizler sevgi dolu bir dünyada yaşayanlarız. Sevmenin, sevginin hakim olduğu bir hayat felsefesi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk herkesin hedef olarak mutlaka ulaşmak istediği ama insanların pek çoğunun ulaşamadığı bir serap gibi görünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, bu mutlu olamayan insanlara baktığımız zaman bu insanların nefretten ibaret bir dünyaları olduğunu görüyoruz. Haksızlar mı? Hayır, kendilerine kötü davranıldığı için onlar da başkalarına kötü davranıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey kötülüğe kötülük değil ki. Allah'ın hedef gösterdiği şey kötülüğe karşı iyilik. Allah Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendilerine zulmedildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik ondan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyoruz, mutsuz olmak mı? Bizim bildiğimiz herkes mutlu olmak ister. Bunun için yaşar ama herkesin kendine göre ayrı bir mutluluk reçetesi var. Ve de çevre şartları içerisinde o reçeteyi tatbik etmeye çalışır ve genellikle yanılır. Zanneder ki kendisine kötü davranan insanlara o da kötü davranıp intikamını aldığı zaman mutlu olacak. Bu hak verilmiş mi? Evet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de kötülük yapana aynısı.

tehlike unsuru, bir sıkıntı unsuru, bir tövbekarlık unsuru olarak Allah-u Teala kısası koymuş üç mukaddes kitaba da. O acaba insanların birbirine karşı davranışlarında en güzeli hangisidir? Kötülüğe kötülük mü? Kötülüğe karşı hareketsiz kalmak mı? Yoksa kötülüğe karşı iyilik mi? Eğer Allah'ın hangisini tercih ettiği vakasıyla karşı karşıyaysak bilelim ki Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Neden öyle acaba? Neden Allah-u Teala kötülüğe karşı kötülüğe de müsaade ettiği halde kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaya, tarafsız kalmaya, aktivitede bulunmamaya da evet diyor. Kötülüğe karşı iyilik yapmaksa Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedef. Kim başkalarının kendilerine yaptığı kötülüğe iyilikle mukabele ederse bu kişi Allah katında çok kazanç sahibi olur. Tabii bu kazanç manevi kazançtır. Sevgili kardeşlerim, insanlar şu dünyada yaşar. Ama sevgili kardeşlerim, hedef mutluluk değil mi? Allah Teala bütün mukaddes kitapları, yani Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın hakikatlerinin, emirlerinin herkes tarafından bilinmesi için indirmiş. En çok istediği şey kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı hiç cevap vermemek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı kötülük. Günümüzde kapıları açık. Allah'ın dostu olan bir kimse normal standartlarda gerçek bir Allah dostuysa, Allah aşıkıysa başkalarına kötülük etmez. Yani ilk kötülük ondan başkalarına hiçbir zaman ulaşamaz. Başkaları ona kötülük edebilir mi? Edebilir. İşte bundan sonraki davranış biçimi önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Bu kişi acaba ne yapmalı? O kişiden intikam alabilir, kısas uygular. O kişiye hiçbir şey yapmaz. Onun kendisine yaptığı kötülüğü kabul etmiş olur. Bir de üçüncüsü var. Kendisine kötülük yapan kişiye iyilik etmek. Onu mutlu edecek imkanlar sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç davranış biçiminden üçüncüsü, yani kötülüğe iyilikle davranmak, kötülüğe mukabil

iyilik yapmak. Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimi budur. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerden bir miktar temizlenmiş olması, önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın istediği şeye dikkatle bakalım. Önemli olan o. Allah ne istiyor? Allah istiyor ki bize kötülük edilse de biz onlara iyi davranmalıyız. Onlardan intikam almak ikinci safhayı onlara hiçbir şey yapmamak ikinci safhayı onlardan intikam almaksa üçüncü safhayı ifade eder. Öyleyse kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Kötülüğe karşı kayıtsız kalmak, bir kötülük yapmamak ama bir iyilik de yapmamak. Ortadaki durum, kötülüğe karşı iyilik yapmaksa bunların arasında en üstünü. Kötülüğe kötülük kısıtsız uygulamak, kötülüğe karşılık kayıtsız kalmak ve kötülüğe karşı iyilik etmek üç ayrı davranış biçimini ifade eder. Şeytanın istediği ne? Herkese en çok kötülük etmek. Bir insan ne kadar çok kötülük ederse şeytana o kadar yakın bir insandır. Bir insan ne kadar çok iyilik ederse Allah-u Teala'ya o kadar yakın bir insandır. Öyleyse insanlar cemaat halinde yaşıyor. Cemaat halinde yaşayan, topluluğun bir ferdi olan, bir parçası olan insan, etrafındaki insanlara örnek davranışlarda bulunursa, her haliyle onları sevdiğini belli ederse, her haliyle onlara yardım ederse, her davranış biçimiyle onları mutlu etmeyi hedef alırsa, bu güzel davranış biçimleri toplumda arttıkça toplumun seviyesi, manevi seviyesi süratle yükselir. Sevgili kardeşlerim, din önderlerinin bu istikamette insanlığa yapmaları lazım gelen temel telkinler, kötülüğe karşı kötülüğü değil, kötülüğe karşı hareketsiz kalmayı değil, kötülüğe karşı iyiliği emredici hüviyette olmalıdır. Allah-u Teala bunu istiyor. Bir yeni devir yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. O devirde insanlar birbirlerini çok sevecekler. Allah'ın hakikatleri Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de
aynıdır. Kitapların iniş sırasına göre konuştuk. Kötülüğe karşı kötülüğe müsaade var. Kötülüğe karşı hareketsiz kalmaya müsaade var. Ama kötülüğe karşı iyilik etmek Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki isteği. İstiyor ki herkes böyle yapsın. Kötülüğe karşı iyilik etsin. Ne olsun? Böylece kötülüğün kökü kazınsın. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapanlar iki ayrı cepheden müteala edilmelidir. Bir, nefsinin afetleri sebebiyle özellikle kötülük yapan insanlar. İki, ihtiyaçları sebebiyle yaşamak için kötülük yapan, mesela çalan insanlar. Bunlar ayrı ayrı iki tane kategori oluşturuyor. Elbette Allah-u Teala bir insan kötü durumdayken bile onun çalmasını uygun görmez. Mutlaka kişiye derecat kaybettiren bir olaydır çalmak. Ama dereceleri incelendiğinde davranış biçimlerinin başka hiçbir çaresi kalmayan bir insanın yapabileceği tek şey oysa onu yapması ona derecat kaybettirir. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri, adalet ölçüleri olduğu için bu kaybedilen derecat az bir derecedir. Kişi her yolu denemiştir, istemiştir, vermemişlerdir. Araya adamlar koymuştur, sonuç alamamıştır. En sonunda çalmak mecburiyetle koymuş, kalmıştır. Doğru mu yaptı? Hayır, doğru değil. Yapılan şey açık ve kesin bir şekilde yanlıştır. Derecat kaybını mutlaka oluşturur. Allah-u Teala iki ayrı davranış biçimi koyuyor ortaya. Başkalarını mutlu eden davranış biçimleri, başkalarını mutsuz eden davranış biçimleri. Öteki, yani başkalarını mutlu veya mutsuz etmeyecek olan davranış biçimleri bir ara unsur olarak devreye giriyor. Asli unsurlar mutlu etmek veya mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Her zaman insanların etrafında bir takım kişiler vardır. Ve yardıma ihtiyaçları vardır. O zaman onlara yardım etmekle zengin bir insan bir şey kaybetmez. Ama çok şey kazanır. O kişinin mutluluğunu sağlar. Onun mutluluğu kendisine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, niçin Allah-u Teala güzel davranışları, insanları, başka insanları mutlu edecek davranışları hem emrediyor hem de destekliyor? Ama başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimlerini de yasaklıyor. Birinci muhteva derecat kazandırıyor kişiye. Başkalarını mutlu ettiği cihetle derecat kazanıyor. İkinci muhteva ise başkalarına zarar verdiği için, onları mutsuz ettiği için o kişiyi de huzursuz ediyor. Bunu vücuda getiren kişiyi de huzursuz ediyor.
başkalarına kötü davranmak. Öyleyse davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarda gerçekleştirmeliyiz. Olabilir. O kişi bizim bilmediğimiz bir sebeple bize bir kötülük yapmış olabilir. Böyle bir durumda eğer zaten konuştuğumuz birisi ise kızmadan, öfkelenmeden bunun sebebini sormalıyız. Gayemiz kavga etmek olmamalı. Gayemiz sulhu, barışı aramak olmalı. O kişiye sorduğumuz zaman neden ben sana bir şey yapmadığımı zannediyorum, sana karşı kötü bir davranışım olmadığını zannediyorum, bunu hak edecek bir şey yapmadığım kanısındayım. En azından öyle zannediyorum ama sen bana böyle davrandın. Gerçekten bir hatam varsa bana söyleseydin senden af dilerdim. Bana söyleseydin bu hatayı ortadan kaldıracak olan neyse sana bir zarar verdiysem onun bedelini öderdim. Bu hatayı sıfırlayacak olan sonuca ulaşmak için mutlaka gereğini yapardım. Bu tarzda bir ifade karşı tarafın öfkesini büyük ölçüde yok edecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hata yapabilir. Bu hata bilerek yapılan bir hatadır veya hata olduğunu farkına varılmadan başka birisini üzen bir hatadır. Netice itibariyle aynı olay olduğunu düşünelim bunun. Yani yapılan işlem aynı olsun, sebepler farklı olsun. İkisinde de karşı taraf üzülecektir. Kendisine bir kötülük yapıldığı cihetle. Böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey o kişinin gönlünü mutlaka almaktır. Eğer bilinmeden, farkına bile varılmadan yapılan bir yanlışlık söz konusuysa burada hiçbir problem yok. O kişi, kötülüğü yapan kişi, onun karşı kişiye, karşısındakine bir kötülük olarak intikal ettiğini idrak ettiği anda zaten bundan büyük pişmanlık duyar. Ve derhal bunu affettirmek için harekete geçer. Çünkü ağır bir vicdan azabı onu kemirmeye başlamıştır. Vicdan sahibi bir insan için başkalarına kötülük etmek öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları başkalarına bilerek kötülük etmezler, edemezler. Böyle bir şey onların kalbi yapıları için imkansızdır. Sevgili kardeşlerimiz, onların, Allah dostlarının yaptığı her şey başkalarını mutlu etmeye yöneliktir. Kendi cephelerinden olay mutlaka budur. Ama insanlar çeşitli olayları çeşitli yorumlara tabi tutarlar ve kendi ölçülerine göre tabi tutarlar. O zaman başkalarına iyilik yapmak üzere bir olay vücuda getirilmiş de
Bakıyor bunu başka bir cepheden inceleyeyim. Üzülmüşse o zaman yapılacak şey derhal af dilemek ve vücuda gelen bir zarar oluşmuşsa farkına bile varılmadan karşı tarafa bir üzüntü verilmişse farkına varılsa da varılmasa da mutlaka bu konuda af dilenmelidir. Zaten doğru düşünce sahipleri için bu kaçınılmaz bir şeydir. Mutlaka af dilerler. O kişiyi af dilemek de tatmin etmemiş olabilir. O zaman yeniden bir sual sorulmalıdır. Ne yapabilirim? Görüyorsun ki ben seni üzen böyle bir olayı isteyerek yapmadım. Ama Allah-u Teala'nın huzurunda seni üzmek gibi bir hakkımın olmadığını gayet iyi biliyorum. Buna dayalı olarak ben sana bir kötülük etmek istemediğim halde senin üzülmene meydan verdiğime göre ben senden af dilemek mecburiyetinde olan bir insanım. Bunu gerçekleştiriyorum ve yaptığım büyük hata sebebiyle senden özür diliyorum, affını diliyorum. Ayrıca bu hatamı nasıl telafi edeceğimin senin tarafından bana bildirilmesini de diliyorum. Eğer bunun telafisi senin bana anlatacağın bir şekli varsa onu derhal yerine getirmeye hazırım. İşte böyle bir davranış sevgili kardeşlerim kırılan bir fincanın parçalarını toplayıp bir araya getirmeyi sağlar. Eğer samimiyse kişi, karşısındaki kişi, yani üzdüğü kişi, bunun karşılığında üzülmeden evvelki durumunun aynen var olmasını isteyecektir. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun olan bir haktır. Üzülen kişi için ve karşısındakini üzen kişi için de konunun başlangıç noktasına iadesi mutlak olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz, insanlara iyilik etmeliyiz. Eğer insanlara belki farkına bile varmadan onları üzen bir davranışta bulunmuşsak derhal af dilemeliyiz ve bunu onun üzülmesini oluşturan müesseseyi yok etmeliyiz. Ne yapmışsak onun telafisi için büyük gayret göstermeliyiz. Eğer yaptığımız davranış o kişiye bir şeyleri kaybettirdiyse mutlaka kaybedilen bedeli ona ödemeliyiz. Bir prestij meselesi ise manevi açıdan o kişiyi üzmüşsek ona af dilemeliyiz ve ona sormalıyız. Kendisine acaba ben sana ne yapabilirim? Gerçekten şimdi yaptığım şeyi düşündüğüm zaman bunun gerçekten yanlış bir hüviyet taşıdığını şimdi anlamış bulunuyorum. Eğer başlangıçta bunu ben akıl edebilseydim, asla sana böyle bir yanlış davranışta bulunmazdım. Şimdi bana hatamı telafi etmek düşer. Bu beni affetmen için sana ne yapabilirim? Lütfen bana bir yol göster. Bu
samimiyetin ve kalp temizliğinin bir ifadesidir sevgili kardeşlerim. Demek ki kişi gerçekten bir kötülük yapmış karşısındakine ama ona kötülük yapmak isteyerek değil, başka bir sebeple oluşmuş bu kötülük. Yani karşısındaki kişi rahatsız olmuş o davranıştan. Sıkıntı duymuş, belki zarara uğramış. İşte yapılacak olan şey o kişiden samimiyetle, tam bir gönül samimiyetiyle af dilemek ve onun üzerinde vücuda gelen bir fizik zarar varsa o zararı mutlaka telafi etmek. Bir başkasının arabasına çarpan bir kişi, o çarpma kendisine ait bir suç olduğu cihetle mutlaka tamir bedelini ödemelidir. Hatta tamir bedelinin de ötesine girip daha da fazladan bir şeyler vermelidir. Çünkü kazaya uğramış bir arabayla kazaya uğramamış bir araba aynı miktarda para etmez. Kaza arabanın bedelini büyük ölçüde düşürür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aslında öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, ah insanlar birbirlerini bir anlayabilseler, birbirleri için yaratıldıklarını idrak edebilseler, görevlerinin başkalarını mutsuz etmek değil, sadece mutlu etmek olduğunu idrak edebilseler, o zaman dünya bir cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Herkes başkalarını mutlu etmek için çalışırdı. Şimdi çalışmıyor mu? Çok az kişi çalışıyor. Bu dersleri Allah'tan öğrenenler çalışıyor. Onların öğrettikleri çalışıyor. Ama büyük kesim bundan haberdar değil. Çünkü tasavvufu yaşamadıkları için, zikirlerini artırmadıkları için nefslerinin afetleri aynen duruyor. Nefsin afetlerini yok etmek mümkün değil mi? Mümkün sevgili kardeşlerim. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek, nefsimizin afetlerinin giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecek. İyi ama onlar bize kötülük edebilir. Evet, bu kapı her zaman açık. Ama o zaman da affetmek büyüklüğünü göstermek. O da öyle bir tesellidir ki sevgili kardeşlerim. Affetmek, başkalarının yaptığı hataları affetmek büyüklüğünü göstermek. İşte Allah tarafında olan kişi affetmek büyüklüğünü gösteren kişidir. Kendine yapılan her kötülüğü. Şeytan tarafında olan kişi de affettiğinin bir tarafa bırakılmasını ve de o kişinin kendisine yaptığı kötülükten çok daha fazlasını ona yapmak isteyen bir hüviyet taşır. İkisi arasında görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim çok büyük fark var. Öyleyse biz insanlar
Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz ve cemaat halinde yaşıyoruz. Bir toplum düzeni içerisinde yaşıyoruz. Öyleyse iki türlü davranış biçimimiz var. Bir, etrafımızdaki herkesi mutlu etmek için çalışan bir insan olmak. İki, başkalarını rahatsız eden boyutlara ulaşan bir nefs taşımak. Sevgili kardeşlerim, işte bu iki kutbun arasında tasavvuf adı verilen bir müessese var. Bir din öğretisi, nefsin afetlerini yok etmek suretiyle öfkeyi, kini, intikamı devre dışı bırakabilmek yapılabilir mi? Yapılabildiğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse yapamayan değil, yapmayanlar var sadece. İsteseler başkalarını mutlu edecek davranışları, mutsuz edecek davranışların çok ötesine taşıyabilirler. Bilmezler ki öyle yaptıkları zaman asıl kendileri mutlu olacak. Etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verseniz, siz 10 A kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Ama cemaat halinde yaşayan insanların bir kısmı nefslerinin afetleri sebebiyle başkalarına kötülük yaparak yaşarlar. Ama her kötülüğün karşılığında mutlaka kendileri üzülürler. Allah-u Teala onlara sıkıntı verir. Ve 10 kişiye sıkıntı ver, 10 kişiye kötülük yapan bir insan onların birinin yaşadığı üzüntünün 10 katını kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olmasıdır. Başkalarını mutlu etmek, mutlu olmanın en büyük çeşmesidir. Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken neden onları mutsuz edelim de kendimiz de mutsuz olalım? Ha, onlar bize yanlış davranıyormuş. Olabilir. Ama bu bizim problemimiz değil. Onların problemi. Çünkü her yapılan yanlış ve karşısındaki kişiyi üzecek davranış biçiminin o davranış biçimini vücuda getiren yani kötülüğü yapan kişiye verdiği Allah'ın azabı çok ilginç bir tamamileşmeyi ifade eder. Olay her seferinde kapanır Allah'ın huzurunda. Ama o kişi yaptığı kötülüğün azabını Allah'a karşı mutlaka öder. Dehşetli bir huzursuzluk, sıkıntı o kişiyi kaplayacaktır. Yaptığı hatanın büyük oluşu noktasında bu üzüntü üst seviye bir sıkıntı haline gelir. Sevgili kardeşlerim, o zaman her halükarda eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki herkesi mutlu etmek değil mi? İnsanlar cemaat halinde yaşıyor. Bu Allah'ın verdiği bir büyük nimet. O nimeti kullanalım. Etrafımızdaki herkesi en güzel standartlarda mutlu edelim. Ve ne kadar kişiyi mutlu ediyorsak onların toplamı kadar biz mutlu olalım. Ne diyorsunuz? Böyle bir hedefe el ele gönül gönüle bizimle beraber
Ulaşmak için hazır mısınız sevgili kardeşlerim? Hazırsanız, hadi yolunuz açık olsun. Allah'ın dostları, Allah'ın dostları başkalarını mutlu etmek için zamanını kullananlardır. Zamanınızı hep başkalarının mutluluğuna adayın, onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamiyin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbe mi var? Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet kelimesinde de onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu
Nereden kaynaklanıyor derseniz sevgili kardeşlerim, ilim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez, ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilayıl taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı. Belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvelde göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını.
ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuru ile biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık, bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz
Sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek bu bir mecburiyettir, zarurettir ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı. Onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat fiziğin ötesi bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, 7 kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her Perşembe akşamı iftardan sonra, her Perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda, cübbemizle o görevi yaparız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz kendi camimizde Ankara'da namaz kılarken öyle kıldık ki her zaman öyle kılarız. Ve bu da bizim televizyonda, o zamanlar televizyonumuz kapanmamıştı, yayınlandı. Ve hemen bizi mahkemeye verdiler. Ve de arkasında da tutuklama kararı çıkardılar. Öyle televizyonda göründüğümüz için. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor ve başörtülü olan hanım kardeşlerimiz üniversitelerde imtihanlara alınmıyorlar. Hangi adalet? Ne olması lazım? Başını örtmesi lazım gelen kişi, eğer başını örtmek istiyorsa ona kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Kim de başını, hangi hanım da başını örtmek istemiyorsa, dilediği kıyafetle dolaşmak istiyorsa, ona da kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Sistemleri tek taraflı ve adaletsiz bir şekilde kurmuşuz. Bu Allah'ın emirlerine
karşı çıkmaktır. Burada hep bize şunu söylemişlerdir. İşte bir sağ iktidar oluşursa, iktidara gelirse onlar da bunu mutlaka aksini yapacaklardır. Başörtüsü giymeyen hanımlara zorla başörtüsü giydireceklerdir. İşte bir sağ iktidar iktidarda. Kimi kandırıyorsunuz? Adaletsizlik değil midir? Allah'ın kendisine verdiği emri yaşamak isteyen bir hanımı bundan engellemek? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fid dini diyor Allah Teala, dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için, bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizi

şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilimde tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir. Ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evrenos oğulları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evrenos oğulları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evrenos oğulları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam, umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş,
gerek

insanların ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep. Bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler, kimler var Allah-u Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah-u Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki, biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle
adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hatemün Nebiyyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hz. İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hz. Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün. Daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından
Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka 3. kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını
mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz, bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarf-ı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gıçaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 7'de 1'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa
Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet lefaz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. Ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah-u Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak, tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah-u Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de
Aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı denemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idi alemi aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki, sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah Teala nefreti, kini, düşmanlığı, haseti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz dahi bir zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi dahi bir zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler, sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört desinlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren, Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. Bu kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O, başkalarına kötü davrandığı için, başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman, bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelbap makamı, üçü de daimi zikri ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur.

Ruhunuz size ait değil. Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var. İnsan, Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu bapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması, ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz

geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu, Allah-u Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiye'de beşinci gök katına, mardiye'de altıncı gök katına, teskiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz.
salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Türk milleti. Türkiye, ekonomik tarihinin en kara günlerini yaşamaktadır. Ekonomisi çöktürülmüş bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye bundan 6-7 yıl evvel iç ve dış borçları toplamı gayri safi milli hasılasının %17'si çevresinde olan bir ülkeydi. Bugün borç yükü gayri safi milli hasılasının %150'sini aşmış durumda. Bir çığ gibi borçlar büyüyor. Ve Türkiye bu borçlarını ödeyebilecek olan imkanların sahibi değil. Ekonomi her açıdan çözümsüz bir aşağı gidişin, yokluğa gidişin içerisinde. Çözümsüz kelimesini kullanmamızın arkasında bugüne kadar alınan tedbirlerin yanlışlığı, ekonomi politikasının ülke ekonomisini bilmeyen ellerde felakete götürülmesi söz konusu. Sebep Türkiye'nin dışarının iştahını kabartacak olan servetlere sahip olması. Diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Gerçekten Türkiye bir petrol denizinin üzerinde bulunmaktadır. Türkiye dünyanın en zengin bor madenlerinin sahibidir. Fırat Nehri'nin yataklarında geniş ölçekli altın damarları söz konusudur. Türkiye sadece akarsularında akan potansiyel itibariyle bütün ihtiyacını nehirlerden karşılayabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Dünyanın en ucuz elektrik enerjisi. Şu anda Türkiye potansiyel olarak enerjisinin, hidrolik enerjisinin sadece %4'ünü kullanabilmektedir. Dış sömürücüler Türkiye'yi bir sömürge haline getirmek isteyenler bu tahribatı açık ve kesin bir şekilde hedefli olarak gerçekleştirmişlerdir. Son yılların tahribatından sonra ortaya çıkan tabloya beraberce baktığımız zaman bir faciayı gözlemliyoruz. Türkiye'de son 6-7 yıl içerisinde 2,5 milyon insan işinden atılmıştır. İşsizdir. Türkiye'de bu devre içerisinde
120 binden fazla üretken işletme kapatılmıştır. İki buçuk milyon insan üst üste ortalama 4 kişilik bir aile dizaynı içerisinde Türkiye'de 10 milyon insan evine ekmek götüremeyecek durumdadır. Sevgili kardeşlerim, arkasında sadece bu ülkeyi bir sömürge haline getirmek isteyen bir zihniyet yatmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde de onlarla işbirliği halinde olan ciddi bir kesim, hatırı sayılı bir kesim mevcuttur. Ve kilit noktalarında genel anlamda onlar duruma bugüne kadar hakimdiler. Bir taraftan bürokratik engeller, işletmelerin kapatılmasına sebebiyet verirken aynı zamanda yeni yatırımların vücut bulmaması için aynı bürokratik çevre ciddi bir rezistans göstermiştir. Ve yerli yatırımcılara gösterilen onca engelden sonra bu ülkede isim yapmış birçok müteşebbis ülkemizi, Türk müteşebbisi, dürüst insanlar bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülkede para kazanmış, imkan bulsalar bu ülkede yatırım yapabilecek olan birçok insan ülkeyi terk etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. İsimler herkese biliniyor. Hangi açıdan ekonomiye bakarsanız yürekler acısı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki 81 banka 41 bankaya düşürülmüştür son yıllarda. Ve bu noktada yabancı sermaye ile çalışan bankaların sayısı 41 taneden 22'sidir. Yerli bankaların sayısı böylece 19'a düşüyor. Yani Türkiye'de, bu ülkede yabancı bankaların sayısı yerli bankaların sayısından artık daha fazla. Sevgili kardeşlerim, probleme adım adım yaklaşalım. Belki birçok kişi ne olur yabancı bankaların Türkiye'de yerli bankalardan fazla olması globalleşen bir dünyada yanlış bir şey değildir diye düşünenler var. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye kalkınmasını kendi kaynaklarıyla, hareket halindeki fonlarıyla yapabilecek olan bir ülkedir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz.
Türkiye bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden de bankalar sisteminde her gün bir hareket oluşmaktadır. Bankalar sisteminden ekonomiye bir para akımı ve aynı gün tekrar bankalara dönen bir para akımı. Bankalardan gelen ve tekrar bankalar sistemine geri dönen bu paralara baktığımız zaman hiçbir devrede aradaki fark %1'e ulaşmıyor. Başka bir ifadeyle ne kadar para ekonomiden bankalar sistemine girerse bankalar sisteminden ekonomiye aynı miktarda para geri dönüyor. Sabah başlayan bankalardan para çıkışı akşama kadar devam ediyor. Ama gün boyunca da el değiştiren paraların dönüş yeri tekrar bankalar sistemi. Sevgili kardeşlerim, liket mekanizma adındaki bu ekonomik işlev Türkiye'de her 3 günde bir tedavüldeki para kadar bir miktarı temsil eder. Yani Türkiye bankalar sistemi ekonomiye her ay tedavül hacminin 10 katı kadar para enjekte eder. Ve tekrar bu parayı bankalar sistemine ekonomi geri verir. Yani senede sadece bankalar sistemi eliyle paranın devir hızı 120'dir. Peki yani ne olacak mı deniyor birçok kişi tarafından. Onlara şunu söylüyoruz. Bu çekilen paraların %80'i mevduat çekilmeleri, %10'u krediler, %6'sı bankalara faydasız alanlara giden paralar, %4'ü de bankaların masrafları. Sevgili kardeşlerim, bu hareket halindeki fonlardan sadece %5'i tüketim harcamalarında kullanılmakta olan bu paraların sadece %5'i yatırımlarda kullanılabildiği an Türkiye yatırım patlaması olan devirlerdeki üst seviyedeki gayri safi milli hasılaya karşın yatırım oranının daha da ötesine geçebilir. Türkiye biliyorsunuz ki bir yatırım patlaması geçirmiştir. Türkiye'nin yatırım şantiyesi olduğu günleri yaşadık. GAP projesi de bu konuda bir kilometre taşıydı. O devirlerde bu yatırım seferberliğinin içinde olan birisi olarak konuşuyoruz. Bir eski devlet planlama teşkilatı uzmanı. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz gerçekler hep araştırmalara dayalıdır. Orada devlet planlama teşkilatında bize ait 27 tane araştırma mevcuttur. Bunlardan bir tanesi likit mekanizma adını taşır ki ülkedeki paranın nabız atışını oradan rahatlıkla yakalamak söz konusudur. Bu hareket halindeki fonların
dedik ki sadece %5'ini kullanmak suretiyle gayri safi milli hasılaya göre en büyük yatırım oranını tutturduğumuz o yıllardaki yatırım hacminin daha ötesine Türkiye'ye geçebilir. Peki ne oluyor? Niçin geçemiyor? Bütün çekilen paralar tüketim harcamalarında kullanılıyor. Şimdi beraberce çözümü düşünelim sevgili kardeşlerim. Nasıl bir çözüm? Türkiye kalkınmasını gerçekleştirecek olan hareket halindeki fonların sahibidir. Bunun gerçekleşebilmesi bankalar sisteminin konuya vatanına olan borcunu ödeyecek bir sadakatte yaklaşmasıyla mümkündür. Yaraların sarılması lazım gelen devrede ne yapılması gerekir? Bankalar sistemi bunca yıl Türkiye'de yatırım yapmış, isim yapmış, vergi kaçırmamış, çok sayıda dürüst iş adamı, dürüst müteşebbis barındırır. Sermaye yetersizliği sebebiyle harekat alanında bulunamayan bu vasıftaki insanların sermayelerinin bankalar tarafından da diye o kadar katılımıyla yeni üretken yatırımların devreye girmesi mümkün olmalıdır. Bu bankalar sisteminin bu ülkeye borçlu olduklarının kabulüyle gerçekleşebilen bir tatbikat oluşturabilir. Kredi bu konunun çözümü değildir. Ne zaman Türkiye'deki bankalar üretken yatırım şirketleriyle bir ortaklık stratejisine girerlerse ve ekonomiden hareket halindeki fonlar aynı gün bankaya dönmeden önce tüketim harcamalarında kullanılan kesimin sadece %5'i yatırım harcamalarında kullanılırsa ve bankalar ortak sıfatıyla devreye girerlerse bu konunun çözümü rahatlıkla mümkündür. Japon kalkınmasının temelinde bu vardır. Bankalar kanunundaki bir madde hiçbir kuruluş, finans kuruluşu yatırımlara %5'ten fazla ortak olamaz kaydı. Japon finans kurumlarının %5'in altındaki rakamlarla çok sayıda üretken yatırım oluşturmasını engelleyemedi. Bugün Japonya bir ekonomik devse arkasında vatanlarını seven, ülkelerine ellerindeki imkanlarla hizmet eden Japon finans sistemine borçludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türk bankacıları Japon bankacıları kadar vatansever değil midir? Bunu kabul etmek istemiyoruz. Türkiye ekonomik kalkınmasını yaparken hiçbir yabancı kaynağa ihtiyaç yoktur. Sadece bankacılarımızın ve yatırımcılarımızın anlayış göstermesi gerekir. Ve eğer Türkiye bankacıları
1989 yılında devlet planlama teşkilatında verdiğimiz o konferansta söylediklerimizi o gün kabul edebilseydi, Türkiye bu feci duruma düşmezdi. Bankaların genel müdür muavini ve genel müdür seviyesinde bir toplantı yapmıştık, devlet planlama teşkilatında bir konferans vermiştik. Ve bunları anlatmıştık. Likit mekanizmayı anlatmıştık. Hareket halindeki fonları anlatmıştık. Ve çözümün bununla sağlanabileceğini anlatmıştık. Haklı mıydık? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki İstanbul Sanayi Odası her yıl 500 en büyük firmanın, son yıllarda da ikinci bir 500, onlardan daha biraz ufak olan gene en büyük firmaların bilançolarını yayınlar. 10 yıllar boyu bunu yapar. Şimdi burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. O 500 tane firmadan bir kısmını beraberce ortaya koyalım. Geri kalanları devre dışı bırakalım. Ve sadece sermayelerinden daha fazla borçlanan şirketleri ele alalım. Bu şirketlerin bir kısmı kar etmiştir. Yani eğer sermayelerinin %50'sini bankalar vermiş olsaydı bugünkü durumdan daha karlı mı olurdu? Evet. Çünkü firma bankalara olan faiz borcunu ödemiş. Görünüyor bilançosunda. Banka faizden alması lazım gelen miktarı almış. Ama onun ötesinde firma büyük oranda kar sahibi. Eğer banka kredi vermek yerine o firmalara ortaklık standardında girmiş olsaydı, idare meclislerinde banka yetkilileri de yer alsaydı, o zaman banka sadece faizdeki kesime değil, faiz olarak aldığı kesime değil, kardan da %50'sine sahip olacaktı. Faiz de karın içinde olacaktı ve karın faizin ötesindeki kesimine de %50'sine banka sahip olacaktı. Öyleyse bankalar böyle bir tatbikatta zararlı değil, faydalı unsurlar oluyorlar. Yani kendilerine böyle bir tatbikat zarar getirmiyor, tam aksine beklediklerinden daha karlı bir yatırımcı hüviyetine giriyor bankalar. O zaman özel bankaların bir nevi yatırım bankacılığı hüviyeti oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Eğer banka bu konuda dikkatli olabilirse, bir başka yerden daha gelir sağlayabilir. Biliyorsunuz ki her yatırımcı kuruluş teşekkür ederken onların lokomotifleri vardır. 4-5 kişi başı çeker, bunlar kuruluşun esasını hazırlarlar ve adım adım yürürler yollarında. Sonra ne olur? Bu kişiler distribütör firmayı kurarlar, bu lokomotifler. Ve fabrikanın kurulan sistemin bütün ürünleri ilk etapta onlara satılır. Ve onlar da satın aldıkları malı dağıtırlar. Tabiatıyla bundan da ayrı bir kar sağlarlar. İşte ortak hüviyetinde giren bankalar, eğer aynı zamanda bu distribütör firmaların da %50 ortağı olurlarsa, ki başlangıçta iştirak ederken bu bir şart olarak koşulabilir ve koşulmuştur, başarıya da ulaşılmıştır. O zaman bankaların karı üst seviye olur. Peki bugün Türkiye'de bankacılığın durumu ne? Bankaların büyük kısmı artık ellerindeki fonları yatırımlara, kredilere vermiyor. Bunun büyük miktarı hazine bonolarına gidiyor.
ve Türkiye'de ne yazık ki bir rantiye sınıfı oluşmuş durumdadır. Ve yatırımlarda kullanılması lazım gelen fonlar yatırım dışında sadece faiz getirici fonksiyonlara yöneltilmiştir. Çöküşün sebeplerinin önemli bir tanesi de ne yazık ki budur. Sevgili kardeşlerim, bunu matematik olarak ispat etmek zor değil. Eğer bakarsanız o bilançolara, bunu net olarak hepiniz göreceksiniz. Öyleyse Türkiye'de böyle bir hususun gerçekleşmesi ülkeye ne kazandırır? En büyük ölçekte yatırım kazandırır. Önemli mi sevgili kardeşlerim? Düşünemeyeceğiniz kadar önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye bir refah ülkesi olmak yolunda yürürken yürüyüşünü tersine çevirmiş ve bir fakr-ı zaruret ülkesi olma noktasına gelmemiştir, getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, nasıl başardılar? Çok basit. Bir misal vermek istiyorum sevgili kardeşlerim. Diyelim ki iki tane ülke var. İki ülkede de aynı sayıda işçi çalışıyor. Ve işçilerin maliyetteki parçası diyelim ki %25. Bu rakamın çevresindedir zaten genellikle işçi maliyetleri. Maliyetteki işçilik payı %25 diyelim. Ama aynı sayıda işçi çalıştıran bu ülkelerden bir tanesi yüksek teknoloji kullanıyor ve ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Ne olur? O 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline ortalama diğer ülkedeki işçinin eline geçen paranın stabil parayla, reel parayla tam 10 katı geçer. İşte bu refah devletidir. Diğeri de bizim ülkemizin olduğu fakr-ı zaruret devletidir. Öyleyse refah devleti olabiliriz. Bu hedeflere yönelecek olan potansiyelin sahibiyiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, ekonominin düze çıkabilmesinin şu anda Türkiye'yi bulunduğu bu bataklıktan kurtarabilecek olan bir tek yolu var. Alternatifi olmayan bir tek yol. Üretken yatırımlar. İkinci bir çözüm yok. Sevgili kardeşlerim, üç dört yıl evvelden beri herkesi uyarmaya çalışıyoruz. İki yıl evvel başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sözü geçer diye düşündüğümüz pek çok insana mektuplar gönderdik. Ve çözümü gösterdik. Ve çözüm ne yazık ki özellikle gerçekleştirilmedi. Bu ülkenin mahfına çalışanlar var. İçerideki hainler ve dışarıdakiler. Sevgili kardeşlerim, eğer tatbik edilebilseydi bu konu Türkiye'de bir büyük girişme söz konusu olurdu. Bu aşağı doğru giden trendin yukarıya doğru gitmesi söz konusu olurdu. ...1989 yılında
İstanbul'da Fatih Vakfı'nda ...39 tane öğretim üyesine verdiğimiz bir konferansta Türkiye'nin 9.7'lik bir kalkınma hızına ulaşmasının zor olmadığı, bu kalkınma hızıyla 10 yılda Türkiye'de kalk başına düşen milli gelirin altın karşılıklı parayla, reel parayla net olarak en az 2 katına çıkabileceğini ispat etmiştik. Enflasyonun bir anda durdurulabileceğini ispat etmiştik. Ve eğer rahmetli Turgut Özal'la Adnan Kahveci kardeşimiz sağ olsalardı, altın karşılıklı para Türkiye'de tatbike girmişti. Dünyanın en sağlam parası bu ülkede olacaktı. Konumuzu dağıtmadan buraya tekrar gelmek üzere yatırımlardan bahsetmek istiyorum size sevgili kardeşlerim. Dedik ki şu anda Türkiye içinde bulunduğu bataklıktan çıkartabilecek olan iki tane çözüm yok. Alternatifsiz tek bir çözüm var, üretken yatırımlar. Neden yatırımlar değil de üretken yatırımlar? Ya da neden kapasite kullanım oranlarının yükselmesi değil de yatırım, yatırım, yatırım deyip duruyoruz? Bakınız neden? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sadece üretken yatırımlar şu anda problem olan bütün problemlerin çözümüdür. Nelerin çözümü olduğuna gelin beraberce bakalım. Bir, her yeni yatırım yeni katma değerdir. Çünkü bu yatırım, üretken yatırım, onun için kurulmuştur. Üretim yapacaktır. Öyleyse gayri safi milli hasılaya yeni bir katma değer, bir ek mutlaka girecektir. Bunun için kurulur. Üretken yatırım bu demektir. Katma değer artışını mutlaka sağlar. Ne demek bu? Arz kanadının genişlemesi demek. Arz kanadının yükselmesi demek. Gayri safi milli hasılanın büyümesi demek o oranda. Madde bir. İkincisi, eğer bir üretken yatırım kuruyorsanız, maksadınız üretimse, o zaman mutlaka personel almak mecburiyetindesiniz. Alacağınız her çalışan istihdamdan o kadar kişiyi, istihdam dışı olan insanlardan, işinden kovulmuş insanlardan, 2,5 milyondan o kadar kişiyi işe almış olacaksınız. İstihdama almış olacaksınız. İşsizken artık o insanlar iş sahibi olacaklar. Para kazanacaklar. Bunun için tek yol yatırım. Hem toplam efektif talebi arttırmak için. Affedersiniz, başlangıçtan başlayalım. Hem toplam katma değeri arttırmak için, hem istihdam dışı kalan insanlardan, işsizlerden bir kısmını işe almak için. Etti iki. Peki ne olur? Biz insanları işe alırsak ne olur? Eğer alabilirsek onlara ücret ödemeye başlarız. Peki ne olur ücret ödemeye başlarsak? O zaman toplam gelirler seviyesi yükselir. Yükselirse ne olur?
yükselirse ürettiğiniz o fazladan ürettiğiniz katma değeri, yeni getirdiğiniz, ortaya vücuda getirdiğiniz yeni katma değeri, yeni üretimi, yeni mamulleri satın alabilecek olan bir toplam efektif talep artışı söz konusu olur. Olmasaydı ne olurdu? Efektif talep artışı olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı stoğa çalışırdınız. Üretirdiniz malınızı, katma değer artardı ama satamazdınız. Depolarınızda o mal beklerdi. Yetmez. Eğer krediyle çalışıyorsanız o bekleyen mal için bir de faiz ödemek mecburiyetinde kalırdınız. Öyleyse çözüme dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Toplam efektif talebin artışı bu üretken yatırımın istihdamı aldığınız kesimiyle mümkündür. Sadece o gelirler seviyesini arttırabilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu problemin çok yönlü çözümlerinden bahsediyoruz. Devletin vergi gelirlerinde artış olur. Nasıl bir artış? Evvela bordro mahkumlarına verdiğiniz paradan bir kısmını kesmek durumundasınız. Devlet stopaj yoluyla devamlı artan bir verginin sahibi olur. Önemli mi? Vergi konusuna geleceğiz. Ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada olaya baktığımız zaman gelirler seviyesinin artışında olayın bitmediğini görüyoruz. Bir pozitif yön daha, stopaj yoluyla devlet yeni vergilerin sahibi olacak. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Müteşebbis, o işletmeyi kuran adam da bundan kar edecektir normal standartlar içinde. O zaman müteşebbisten de ya gelirler vergisi, gelir vergisi olarak veya kurumlar vergisi olarak devlet gene pay alacaktır, vergi alacaktır. Önemli mi? Eğer bir ülkede vergi gelirleri borçların faizine yetmiyorsa orada bu konu son derece önemlidir. Öyleyse demek ki üretken yatırımlar çok yönlü bir çözüm müessesesi, başka bir çözüm de yok. Alternatifi olmayan bir konu. Hem katma değeri arttırıyor, hem gelirler seviyesini arttırıyor. Satın alma gücünü de beraber oluşturuyor. Hem vergiyi arttırıyor, hem de istihdamın yegane çözümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu can çekişen Türkiye ekonomisine gelin beraber bakalım. Acaba ülkeyi sömürge yapmak isteyenler bir ülkeyi buna nasıl zorlayacaklardır? Onun ekonomisini çökerterek. Arkasında ne yatar? Enflasyon yatar. Bu konunun sahneye konmasında hep aynı kılıf kullanılmıştır. Enflasyonu tedavi etmek maksadıyla ekonomiye müdahale. Arkası mı? Her geçen gün biraz daha iflasa gidiş. Peki ülkemizde bu olay başladığı zaman neler oldu? Şu oldu. Bu konunun standartlarını oluşturan başlangıç seviyesinde iki kişi vardı. Merkez Bankası Başkanı ile Hazine Müsteşarı. Bu sadece ortalıkta görünenler bunlar. Enflasyonu
azaltma konusunda aldıkları tedbirleri başlangıç noktasından bugüne kadar incelersek, ki onlar devamlı değiştiler. Neden değiştiler? Ekonomi içinden çıkılmayacak olan bir bataklığa düştüğünde bu kişilerin istifa ettiğini gördük. Bu bataklığa ülkeyi sürükleyen insanlar istifa ediyorlar, olay bitiyor. Peki arkasında ne var? Çok basit sevgili kardeşlerim, ekonomiyi küçültmek. Küçültebildiler mi? Bütün boyutlarıyla. 120 binden fazla üretken işletmenin kapatılması, 2,5 milyon insanın işinden atılması, 10 milyon aç insan ve sadece 2001 yılında gayri safi milli hasılada %25, dolar bazında %25 düşme. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir vaka ile karşı karşıya Türkiye. Peki enflasyon dedikleri şeyi önlemek konusunda, biz enflasyonu önlüyoruz diye ülkenin enflasyon belasını özellikle önlememek size ne ifade ediyor? Aslında arkasını saklanacakları bir kılıf var. Biz enflasyonu önlemek konusunda elimizden geleni yaptık. Ama olmadı, başaramadık. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Enflasyonu önlemek sadece 2 aylık bir meseledir. Ve bu önlenemeyen enflasyon Türkiye'ye 245 milyar zarara mal olmuştur. Enflasyonun şu son 7-8 yıldır, hatta 6-7 yıldır önlenememesi neticesi Türkiye tam 245 milyar dolar zarara girmiştir. Şimdi böyle bir dizaynda acaba enflasyon diye çırpınan şu ekonomistlerimizin haline bakın sevgili kardeşlerim. Bir felaket tablosuyla karşı karşıyasınız. Herkes dalgalı kurla, çıpalı kurla Merkez Bankası'nın olayları müdahalesiyle enflasyonun önleneceği masalına inanıyor. Enflasyon palavrayla önlenmez. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu ülke enflasyona hemen çözüm getirmelidir. Götürmek mecburiyetindedir. Bu çözümü getirmek, tatbik etmek mecburiyetindedir. Peki enflasyonu hemen önlemek, 2 ayda önlemek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Türkiye'deki enflasyon, sözüme dikkat edin, önleme süresi sadece 2 aydır. 2 ayda bu mesele 5 kuruş zarara uğramadan ülke halledilebilir. Yapılması lazım gelen nedir? İşte yapılması lazım gelen şey son derece basit bir işlem. Altın karşılıklı bir para rejimini derhal devreye sokmak. Her kaçırdığımız gün zarardır. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Merkez Bankası'nın kasasına tedavüldeki para miktarı kadar
Eğer büyük bir garanti istiyorsak, onun 1,5 katı kadar, onun 2 katı kadar altın stokları oluşturmamız lazım. Teminat. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki Türkiye'de her yıl tedavüldeki paradan daha fazla bir miktarda işletme sermayesi kanaması olmaktadır. Türkiye devamlı enflasyon sebebiyle kan kaybediyor. Bu altını dışarıdan borç olarak aldığımızı düşünün. Ülke daha birinci yıl sermaye kanamasını bitirmemiz açısından kesinlikle biteceği için. O kadar parayı zaten ülke kazanmış oluyor. Daha birinci yıl. Oysa ki bu altını 10 yıl vadeyle alabiliriz. Sevgili kardeşlerim, ülkenin sadece düşmanları yok, dostları da var. Onlardan borç da alabiliriz. Bu altın rezervini bankaya koyduk. Bir kısmı zaten var. Geri kalanını da tamamladığımızı düşünelim şimdi. Piyasadaki, tedavüldeki bütün parayı topladık. Karşılığında ne verdik insanlara? 6 tane sıfır silerek 1 milyon lira 1 Türk lirası olacak. Bunun tahakkuk ettiği anda, parayı onlardan alıp demonetize ettiğimiz anda, o kadar Türk lirasının kaç gram altına tekabül ettiğine bakacağız sadece. Ve o kişiye yeni Türk lirasıyla o kadar gram altının karşılığı kağıt para olarak verilecek. Bu altın karşılığı Türk lirası, bu para şu kadar gram altının karşılığıdır ifadesini taşıyacak. Ve halktaki merak sebebiyle biliyoruz ki başlangıçta birçok müracaat olacak Merkez Bankası'na. Ama oradan karşılıklarını altın olarak aldık.

Fransa De Gaulle devrinde Almanya ile beraber dolara çelme takmaya çalışıyorlar. Başardılar mı? Evet, başardılar sevgili kardeşlerim. Ve dolar dalgalanmaya, aşağı doğru yürümeye başlayınca Amerikan hükümeti deklarasyon yayınladı. Her dolarımı altın karşılığıyla öderim. Sadece iki gün veya üç gün müracaatlar yapıldı. Karşılığı ödendi. Olay bitti. Dolar eski paritesine kavuştu ve sarsılmadan yerinde durdu. Sevgili kardeşlerim, o bir zaruretin gereği olarak bir tatbikattı. Ama Türkiye bunu altın karşılıklı bir parayı devreye koyduğu an Türkiye'deki en sağlam paraya ulaşarak halkını mükafatlandıracaktır. Bunu bu standartlarda sağlayacaktır. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. Bugün Amerika'nın 1.3 trilyon doları ülkenin dışındadır. Bu 1.3 trilyonun Amerikan maliyetine maliyeti binde birin altındadır. Ama binde bir olduğunu düşünün. Trilyon, milyar, milyon. 1.3 milyon dolarlık para çıkıyor ülkeden. 1.3 milyon dolarlık para çıkıyor. Maliyeti bu. Ama 1.3 trilyon dolarlık mal giriyor Amerika'ya. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Türk lirası altın karşılıklı bir para hüviyetine girdiği gün dünyadaki biriktirme parası olacaktır. Bugün neden? Enflasyon olan Türkiye memurları ay başında aylıklarını aldıkları zaman gidip dolara yatırıyorlar. Hiç değilse ay sonuna kadar enflasyondan kurtulmak için. Bütün dünyada aynı olay var. Onun için Amerika'nın 1.3 trilyon lirası ülkenin dışında dolaşıyor ve bu paranın ülke dışında olması sebebiyle Amerika'nın enflasyonuna hiçbir etkisi yok. Ve Amerika doları her sene %2 ile 3 arasında mutlaka enflasyona maruzdur. Altın karşılıklı Türk lirasının bütün dünyada biriktirme parası olduğunu düşünün. Bu Türk liralarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın maliyeti onların binde biri kadar olacaktır. Daha da aşağı rakam, binde biri kabul edelim. O zaman Türk lirası dünyanın en sağlam parası olarak bütün dünyadaki biriktirme paralarının hepsini sollayacaktır. Ve Türkiye buna layık olan bir ülkedir. Böyle bir dizaynda Türk lirasını altın karşılıklı para haline getirdiğinizde başlangıçtaki o birkaç gün gelenler altınlarını aldıkları zaman birkaç gün içinde kesin olarak emin olurlar ki bu para Merkez Bankası'nda karşılığı olan bir paradır. Manası nedir peki bunun? Bunun manası artık piyasada para yoktur. Kağıt para yoktur, altın para vardır. Yani bir Trump ekonomisine girdiniz. Altınla mal karşılığı, altınla malın karşılaştırılması. Hiçbir zaman enflasyonun oluşması mümkün değildir. Böyle bir parayı devreye soktuğunuz zaman, biriktirme parası olduğu zaman bütün dünyaya Türk lirası yayılacaktır. Türk lirası o noktadan itibaren mutlak konvertibl bir paradır. Bütün dünyada ihracat ve ithalatta kullanılacak olan birinci sınıf para Türk lirası olacaktır. Bu sebeple altın karşılıklı olması sebebiyle hiçbir zaman değer kaybetmesi mümkün.

olmayan bir para. Paritesi altının gramajıyla daima eşdeğer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o dışarıya çıkan paraların bin misli mal Türkiye'ye girecektir. Türk lirası, o kağıt paralar yurt dışına çıktığı zaman. Acaba ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Böyle bir olayı gerçekleştirmek için yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Tekrar edelim. Bir defa da altını çizerek söyleyelim. Rahmetli Turgut Özal ve Adnan Kahveci ölmeseydi, bu altın karşılıklı para Türkiye'yi 1989 yılında, 87 yılında, o yıllardan bir tanesiydi, kurtaracaktır. Kurtaracaktı. Ve Türkiye altın karşılıklı bir parayla şu enflasyon denen bela için 245 milyar dolarını heba etmeyecekti. Peki sevgili kardeşlerim, böyle bir paranın kurulması defaatle teklif edildiği halde acaba neden kabul edilmedi? Ülkesini seven, bu vatan için kalbi çarpan bir insan bunu kabul etmemekle acaba ülkesini neler kaybettirdiğini fark ediyor mu? Ve bugüne kadar yaptığımız teklifler hep negatif olarak değerlendirildi sevgili kardeşlerim. Ama artık Türkiye'nin makus talihini yenecek bir noktaya gelindi. Ülkenin başına bunca belayı açan ihtilas, rüşvet ve her türlü ahlaksızlığın hakim olduğu bir arenada at oynatan insanlar birer birer elendiler. Ve artık bu ülkeye kötülük yapamayacak bir durumdalar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimiz geçmişi bırakalım. Onlara düşman olmanın bize bir faydası yok. Onları kendi hallerine bırakalım. Ama bizler, bu ülkenin evlatları, sağcı demeden, solcu demeden el ele verelim. El ele, gönül gönüle bir yeni Türkiye. Dünyanın en sağlam parasına sahip olan bir Türkiye. Enflasyonu sıfırlamış olan bir Türkiye. Bunun ne kadar çok belayı bertaraf edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır sizleri hep enflasyonu önleyeceğiz masalıyla avutup ekonomiyi küçültme konusundaki bütün hedeflerine adamlar gözümüzün önünde, gözümüzün içine baka baka ulaştılar. Bugünlere geleceğinin işaretlerini o günlerde bütün yetkililere mektuplar ulaştırarak haber vermiştik. Açın bilgisayarlarınızı, hangi tarihte o mektubu kimlere gönderdiğimizi oradan görün. Bunların başımıza geleceğini biliyorduk. Ama ulaştırdığımız insanların iki tanesi hariç geri kalanları bize cevap bile vermek mecburiyetini hissetmediler. Anlatabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Şu ülkenin, Osmanlı'nın yegane mirası olan bu Türkiye'mizin kurtuluşa ulaşması için yapmayacağımız fedakarlık yoktur. Ama yetki
ellerinde olanlar ülkenin menfaatlerini hiçe saydılar ve gittiler. Onlarla gelecek hesabımız yok. Bizim için düşman yoktur. Sevgili kardeşlerim, sadece size ülkenin panoramasını çizmek istedik. Sadece çözüm yollarını göstermek istedik. Ve bakıyoruz ülke ekonomisinin durumuna, bütün bu saydığımızdan daha vahim, daha büyük bir derdimiz var sevgili kardeşlerim. Borçlar. Yıllarca evvel bu noktalara gelineceğini haber vererek demiştik ki, dikkat edin, yaptığınız şey yanlış. Siz yeni borçlar alarak eski borcunuzu ödüyorsunuz. Bir defa eski borcunuzu faiziyle beraber ödeyeceğiniz için daha fazla borç almak mecburiyetindesiniz. Bu yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ödemek mecburiyetinde olacağınız yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ama onun vadesi geldiği zaman onun da faizini ödemek mecburiyetindesiniz. Yani faizlerle, yüksek faizlerle çığ gibi büyüyen ve bir iç ve dış borçlar dizisi bugün Maliye Bakanlığı'nı sadece borçları ödemek için bütün gayretiyle çalışan bir tatbikatın içine sokmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, her şeyimiz yanlış. Bir Maliye Bakanlığı düşünün ki bütçesi her yıl %30 çevresinde açık verir. Bir gelir düzeyi düşünün ki ülkenin vergi gelirleri ülkenin borçlarının faizlerini bile karşılayamıyor. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 6-7 yılda Türkiye'nin borçları gayri safi milli hasılasının %17'sinden %150'sine ulaşmış durumda. %17'sinden %150'si diyoruz. Her doğan çocuk daha büyük borçla doğuyor. Ve sırf bir takım insanların egolarını tatmin etme gayretleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, kaç yıl evvel söylediğimiz gibi bu borçlar için sadece bir tek çözüm vardı. Evvela ülke bütçelerinin denk bütçe haline gelmesi. Sevgili kardeşlerim, kimse ayağını yorganına göre uzatmak istemiyor. Ne olurdu denk bütçeler yapabilseydik ve bir konsolidasyon yapabilseydik borçlarımızda? Denk bütçeler yapabilseydik yeniden borçlanmak artık mecburiyet olmaktan çıkacaktı. Konsolidasyon yapabilseydik, yani bütün borçlarımızı alıp da dışarıdan bir konsorsiyumdan, ne kadar borcumuz varsa onların hepsini alıp da, konsorsiyum belki ikinci planda gelir. Bu ülkenin onca dostu var, onlardan da borç alırız. Ve o alınan borçlarla ne kadar bizim dışarıya borcumuz varsa, dış ülkelere, kendi vatandaşlarımıza, hepsini bir kalemde ödemek. Ne yapmak ondan sonra?
Eğer 10 yıllık bir borç almışsak her yıl sadece onun onda birini ödemek. Dikkat edin ki bu olay enflasyonun sıfırlandığı bir noktada olacak. Yani %60, %80 faizler yok. %4, %5, %7 faizler. Daha ilk yıl Merkez Bankası'na koyduğunuz altın karşılığın bedelini işletme sermayesi kanamasından onu sıfırlamak suretiyle zaten kazanmış ülke. Dünyanın en sağlam parasına sahip bir ülke. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da kadırgalarımız düşman tarafından yakıldığı zaman, o zamanki sadrazam diyor ki, siz diyor bu devleti, Osmanlı'yı tanımazsınız diyor, bu milleti tanımazsınız. Bu millet diyor, eğer isterse şu donanmanın bütün yelkenlerini atlastan, halatlarını da ibrişimden yapacak olan gücün sahibidir. Yeter ki istesin. Siz diyor İnebahtı'da bizim sakalımızı kestiniz. Ama bundan sonra ne olacağını göreceksiniz. Sonra da zafer söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse borçların çözümü bu değildir. Borçların çözümü denk bütçelerdir. Ve bir defa da bütün borçları ödemek, bir daha da borç almamaktır. Peki, bize dışarıdan borç vermek için kucağını açıp, ha işte sana istediğin kadar borç, al kullan diyenler, acaba bunu bizim kara gözümüze, kara kaşımıza aşık oldukları için mi yaparlar? Hayır, ülkeyi sömürge haline getirmek için yaparlar. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir deyimi onlara ait. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Türkiye bu tuzağa bundan evvel 30'dan fazla ülkenin başına gelen faciaya rağmen Türkiye'nin başına son olarak gelen bu bela önlenemez miydi? Önlenebilirdi. Borçlar bu seviyeye gelmeden ama devlet idare edebilecek olan yetenekler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz durumu? Bugünlere geleceğimizin bütün delillerini veriyoruz. Çözümü gösteriyoruz. Özellikle tatbik edilmiyor. Yani işbirlikçilerle, içimizdeki işbirlikçilerle, dışarıdakiler öyle sağlam bir kale oluşturmuşlar ki top işlemiyor. Ve çözüm mü getiriyorsunuz? Asla kabule şayan değil. Sevgili kardeşlerim, bu konulara meraklı olanlara, yani teorisyen bir ekonomist olmayı istemeyen, pratisyen ekonomist olmak isteyenlere biz o kitabımızı sağlık veririz. Türkiye'de enflasyon probleminin çözümü ve kalkınma. 1989 yılıydı zannediyorum veya 88. İstanbul'da verdiğimiz o konferansın temelini teşkil etmişti. Orada Türkiye'nin bütün problemlerini göreceksiniz. Çözümleri de.
Sevgili kardeşlerim, acaba bizi bu borç batağına sokan insanlar bizden ne isterler? Çok basit sevgili kardeşlerim, ülkemizi bir ekonomik sömürge yapmak. Nasıl gerçekleştirecekler? Gelecek zaman kullanmak yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Nasıl gerçekleştirdiler? Sual bu. Bunca teşebbüse rağmen hiç netice alınamayan bir ortamda, her geçen gün daha kötüye gideceğimizin bilinci içerisinde hep ikazlar, hep red olayları. Nasıl bir insan ülkesine bu kadar kayıtsız kalabilir? Nasıl bu 10 milyon insanın açlığına göz yumabilir? Böyle bir trajedinin sahipleri halen aramızda yaşıyorlar. Çözüm getirmemekte ısrar edenler. Sevgili kardeşlerim, zaman biz istesek de istemesek de geçiyor. Ama şunu bilin ki çözümler her zaman var olacaktır. Öyleyse acaba bizi borçlandırmaktan bu insanların muradı ne? Murat son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Eğer borcunuz varsa elinizdeki bütün parayı borçlarınızı ödemeye, yönlendirmeye, siz de borç vereni hak sahibi kılmışsanız, o zaman mahfınıza imza attınız demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün bu olaylar boşuna oluşmadı. Türkiye'yi sömürge yapmak isteyen global imparatorluk kendisine düşeni bugüne kadar başarıyla uyguladı. Bizden evvel 30 küsur ülkede uyguladığı gibi. Peki borçlandırmaktan muratları ne? Neden borçlandırılıyoruz? Çünkü eğer borçlanırsak elimizdeki bütün kaynakları, gelirleri borçlarımıza tahsis etmek mecburiyetinde kalırız. Ne olur kalırsak? Konunun ruhuna şimdi giriyoruz. Yatırım yapamayız. Türkiye'nin bu duruma düşmesinin arkasında madalyonun bir tarafında kapatılan 120 binden fazla üretken işletme, ikinci tarafında bunların yerine yeni yatırımları yapacak kaynak bulunmaması. Sevgili kardeşlerim, aslında kaynağın bulunmaması mı söz konusu olan şey, yoksa insanlarımızın ve bankacılarımızın bu konudaki özel anlayışsızlığı mı? O konuda daha ciddi bir noktaya ulaşmak mecburiyetindeyiz. Evvela şu gerçeği hepimiz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dışarıdaki adam size acımaz. O bizim ülkemizi sömürgeleştirmek ister. Küresel imparatorluk bunun peşindedir. Bütün dünyayı sömürge haline getirmek istiyor adamlar. Türkiye'de bu kurbanlardan sadece bir tanesi. Peki ya bizim içimizdeki hainler? Onların emirlerinde hareket edenler, rüşvetler, ihtilaslar, her türlü ahlaksızlık, İsviçre bankalarında çoğalan hesaplar. Dikkat çekiyor gazetelerde Türklere ait olan İsviçre bankalarındaki paraların anormal büyümesi. Sevgili kardeşlerim, bankaları hortumlayanlar mı istersiniz? Devlet adına kontrol yapıp da
para karşılığı her şeyi görmezlikten girenler mi istersiniz? Perde arkasından verilen milyar milyar dolarlar mı istersiniz? Her tarafta aynı şeyler söz konusu. Adam bizi borçlandırıyor. Borçlandırdığı zaman bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Eğer küçültme ekonomisini başarabilirse, ki kesin bir şekilde başarmışlardır, Türkiye ekonomisi küçülmeyi neticede tahakkuk ettirmiştir. Bir, ekonomi küçülüyor, insanlar işsiz kalıyor, gayri safi milli hasıla küçülüyor. Bir yılda %25. Sonuç mu? Sonuç, madalyanın öbür tarafına bakmakla daha açık bir hüviyet kazanacak. Öbür tarafında yatırım yok. Ülkeyi mahveden asıl sebep bu. Bir taraftan enflasyon var. Enflasyon sebebiyle işletme sermayesi ekonomisi bütün boyutlara devam ediyor. Her yıl tedavüldeki para kadar bir miktar, ondan daha da fazla bir miktar mutlak olarak gidiyor sermaye kanaması olarak. Ve her geçen gün borçlarımız ödenmesi artık mümkün olmayan boyutların ötesinde seyrediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adamlar hem bizi aşırı borçlandırmakla yatırım yapmamızı önlüyorlar, hem de üretken yatırımlarımızı yok ederek insanımızın işsiz kalmasına sebebiyet veriyorlar. Illuminati'nin küresel imparatorluğun hedefi daima budur. Bir ülkeyi aciz bırakarak onun her şeyine el koymak. Peki bu hedefe nasıl varacaklar? Ülkeyi bir fakr-ı zaruret ülkesi haline getirerek getirirler. Ne olacak? Ülke kaosa girecek. Şu anda sadece İstanbul'da her gün 4000'den fazla hırsızlık vakası olmakta sevgili kardeşlerim. Şimdi size bir sualim var. Babasınız ve işinizden kovuldunuz. Bir süre işinizden, dostunuzdan borç aldınız, evinize ekmek götürdünüz. Sonra onlar da artık size borç veremez hale geldiler. Ne yapacaksınız? İşte o korkunç gerçek bugün karşınızda. Ahlakın bu kadar sukut etmesinin arkasında ihtiyaç var. İhtiyaçlar, evine ekmek getirmek mecburiyetinde olan insanları hırsızlıklara sevk ediyor artık. Senetlerin %70'den fazlası ödenmiyor. Çeklerin de öyle. Hapishanelerde çekler sebebiyle insanlar yer bulamıyorlar. Sıraya konuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık borcunu ödememek bir ahlaksızlık adıyla anılmıyor ülkemizde. Osmanlılarımızdan ne kadar çok şeyler kaybettiğimizin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Tablonun ne kadar acı olduğunun farkında mısınız? Bizi borçlandıranlar ekonomi tökezleyince nereye ulaşırlar? Kaos döneminde ekonomi yavaşlar. Ne olur peki yavaşlarsa? Yavaşlarsa işinden atılan işçilere iş bulunamazsa o insanlar öyle bir noktaya ulaşabilirler ki dükkanları yağmalamaya başlarlar. Arjantin'de
olduğu gibi. Şu son yıllara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bütün gazeteleri tek tek inceleyin. Ülkeyi ekonomik açıdan vesayet altına alanlarda acaba yatırıma dair bir tek kelimelik açıklama gördünüz mü? Aradığınız zaman hayretle göreceksiniz ki hayır. Bizim için hayret söz konusu değil. Çünkü öyle olduğunu zaten o günlerden biliyorduk. Adamlar ülkeye bir kaos hüviyeti kazandırmak için buradalar. Ve ülkeyi mahvetmek için buradalar. Kaos neticesinde oluşacak kargaşalıkların ardından her şeye el koyacaklar. Nasıl? Satın alırım. Türk lirası korunmasız bir zavallı para hüviyetinde şu anda. Ve bu hale bedavadan gelmedi. O özellikle enflasyonun önlenmesi konusunda çaba gösterdiğini iddia eden ama aslında realistleri bunu hiç yapmayan, hatta tam aksini yaparak enflasyonu kürükleyen bir gayretler dizisinin sonucunda Türkiye bu hale geldi. Yıllardan beri ekonomi küçülüyor, çok yanlış bir politika izleniyor, yatırımlar diye söylemekten, bağırmaktan dilimizde tüy bitti sevgili kardeşlerim. Dikkat edin. Ne kadar zamandan beri burada ekonomi konuşmaları yapıyoruz. Sualler soruluyor, cevaplar veriyoruz. Açın bilgisayarlarınızı ve o cevapların en eski tarihine kadar gidin. Orada her sualde o haftanın panoramasını göreceksiniz. Birer hafta aralıkla 3 saatlik ekonomik konuşmalar bunlar. O panoramada yetki sahiplerinin verdiği demeçlere hep yer verilir. Oradan hareket ederek ekonomiyi inceleriz. O süreç içerisinde idare yetkisi kendisinde olan insanların hiçbirinin yatırımla ilgili bir tek kelime telaffuz etmediğini o bilgiler size ispat eder. Yetmez. Elinizde bütün gazeteler var. Hepsini inceleyin. Türkiye'nin çökme devresi boyunca bu ülkeyi idare edenler, ekonomiyi idare etmek için başka ülkelerden buraya gelenler, Türkiye'yi vesayet altına alanlar, yatırımlar konusunda acaba neden hiçbir faaliyetin sahibi olmadılar? Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Artık biliyorsunuz. Çünkü bu ülkenin kendini toparlamasını istemiyorlar. Ve yatırımsız bir toparlanma da hiçbir zaman gerçekleşmez. Türkiye ekonomisini çıkmaza sokan sebeplerden bir tanesi de devletin masraflarının azaltılamaması. Sevgili kardeşlerim, neden başka ülkeler harpten çıkmalarına rağmen denk bütçelerle işletmelerini devam ettiriyor da Türkiye nasıl oluyor da bu kadar hovardaca insanlara borçlanıyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Böylesine hesapsız bir borçlanma dizaynına Türkiye'nin itilmesi acaba bir tesadüf müdür? Her şey büyük ölçüde bilinçli bir dünya çetesinin standartları içinde gerçekleşiyor. Ve her geçen gün Türkiye'nin borçlarının çığ gibi büyümesini temin ettiler. Ve onca zamandır söylediğimiz
konsolidasyon önerileri hiçbir noktaya ulaşamadı. Hatta onlara ulaştığında demeç vermek gereğinde duydular. Hayır, konsolidasyona hayır diyoruz diye başbakan cevap veriyor. Bize direkt olarak cevap vermeye tenezzül etmiyor da, ama ekonomiye verdiği beyanat açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer sizi bu standartlarda gayri safi milli hasılınızın %50'si kadar değil, %150'si kadar borcun altına sokmayı başarabilen insanların hedefleri son derece açık. Sizi böylece daha büyük borç batağının altına sokuyorlar. Neden? Çünkü her borcunuzu ödemek için sizin imkanınız yok. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer bir ülke bütçesini zaten %30'dan fazla açıkla kapatıyorsa, kendi masraflarını yapabilmek için, devletinin masraflarını yapabilmek için %30'unu borç alıyor demektir. Evvela onu ödeyecek. Neyle ödeyecek? Bütçesindeki imkan bu kadar. Öyleyse yeniden borç alacak. Her borcunun faizi ve taksiti gelince yeniden borç alacak. Her aldığı borç eski borcunun faiziyle beraber ödenmesi için eskisinden mutlaka faiz kadar fazla. Yetmez. Bu ödemeyi yaptıktan sonra onun ödeme vadesi geldiğinde onun da faizini ödeyecek kadar daha fazla borç almak mecburiyetinde. Ve hiç kimse ayağını yorganına göre uzatmak mecburiyetini duymuyor. Devletin başının üzerinde 3 kat kadro var. Devlet memurları, bugünkü devlet memurlarının 3'te biri o işi en rahat şekilde götürür ve çok daha rasyonel olur sonuç. Öyleyse şu anda zaten devlet 3 kat fazla personele ücret ödemek mecburiyetinde. Sosyal açıdan imkansız bir olay. Bu dertten şu anda kurtulabilmek. İnsanları sokağa dökmek demektir bu aç bir ilaç. Ama sevgili kardeşlerim, her şeyin yolu var. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sonuç çok ümitsiz görünüyor. Hayır, ümitsiz değil. Çözüm her zaman var sevgili kardeşlerim. Sakın ümidinizi yitirmeyin. Öyleyse borç müessesesi, Türkiye'nin düşmanı olan, Türkiye'ye el koymak isteyen bir Illuminati'nin varlığına rağmen Türkiye'nin dostları da vardır. Ve o dostlarıyla Türkiye yeni bir süper güç oluşturabilir. Sevgili kardeşlerim, bizi en fazla yaralayan Osmanlı ruhumuzu derin hüzünlere sevk eden olay, aslında şu defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne girme konusundaki çabalarımız. Yazıklar olsun bize. Osmanlı'nın torunlarından bu mu kaldı geriye sevgili kardeşlerim? 8 ülke bizi baş tacı etmek için bizimle birlik kurmuş durumda ve biz onları sırtımızı dönüyoruz. Bir federasyon oluşturabilecekken onların hepsi Osmanlı'yı başkan olarak görmeye tarihleri boyunca alışmışlar. Orası bizim yerimiz. Ait olduğumuz yer orası. Dostlarımızla, bizi sevenlerle bir
ekonomik güç oluşturmak. Türkiye mübadireden kurtarabilir mi kendisini? Adamlar kumpasları kurmuşlar. Peki meselenin finans tarafına gelelim. Sevgili kardeşlerim, demin bir nebze dokunmuştuk. Bir daha dokunalım. Ve daha açık bir şekilde meselemize yaklaşalım. Nedir şu anda Türkiye'de durum? Türkiye'de şu anda durum 41 bankanın mevcudiyeti. Bunların 22 tanesi yabancı banka şu anda. 81 bankanın 8 tanesi yabancı bankayken 41 bankanın 22 tanesi yabancı banka olmuş. Bu kendi kendine oluşmadı sevgili kardeşlerim. İlluminati, küresel imparatorluk hedeflerine finans açısından hep böyle gider. Acaba maksadı ne? Size bu konuşmanın başında anlattığım kalkınma seferberliğinde bankaların kilit rolünü adamlar bizim planlama teşkilatındaki araştırmaları alıp öğrenmişler. Böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberleri yoktu. Ama öğrendikleri zaman Türkiye'yi nasıl bir oyuna getirebileceklerini, o düşündükleri, planladıkları şeyi tatbik mevkiine koyarak gerçekleştirdiler. Türkiye'de bugün 10'dan fazla kurul veya kurum var. Bize borç verenlerin Türkiye'yi vesayet altına alanların talimatlarıyla zorla kurdurulmuş kuruluş ve kurumlar. Bunlardan bir tanesinin adı Banka Denetleme ve Destekleme Yüksek Kurulu. İsimleri bile unutuluyor. Şeker Kurulu, Tüketim Kurulu, Telekomünikasyon. Piyasa Destekleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası'nı vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu kurullar Türkiye'yi bu felakete sürükleyen küresel imparatorluğun maşaları. Bu Sermaye Piyasası'nı Denetleme Destekleme Kurulu'nun neticesinde Türkiye'deki bankalar 81'den 41'e indi. Elbette bankalardan birçoklarını idare edenler de onların adamıydı. Hala tatbikat mekanizmasında insanların bir kısmı ülkesine ne yazık ki şu anda ihanet eder durumda. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Maksatları ne? Neden yerli bankaları yok etmek istiyorlar? Çok sebep var. Neden özellikle büyük müteşebbislerin bankalarına saldırılar tertip ediliyor? Çünkü arkasında onların o bankalar vasıtasıyla kurduğu birçok yan kuruluş var. Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu'nun üyeleri bugün o kadar çok kuruluşa idare meclis azası olarak katılıyorlar ki adamların işlerini yapmaya vakitleri kalmıyor. Ve
ne kadar çok müteşebbisi çökertebilirlerse o kadar başarılı sayıyorlar kendilerini. Şimdi bankalar sisteminin yabancı sermayeye yönlendirilmesinden acaba ne muratları var? Sözlerimin baş tarafına dönelim. Sizlere likit mekanizmadan bahsetmiştim. Yani bankalar sisteminden ekonomiye akan para nehirleri, aynı gün ekonomiden tekrar bankalara geri dönen para nehirleri ve sabahtan akşama kadar çıkan parayla inen para, giren para bankalara eşit. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir emme basma tulumba ekonominin içinde dolaşıyor ve her şeyi halletmeye hazır. Yani bu paradan bir kısmını yatırımlara sevk ettiğiniz zaman, tüketim harcamalarında kullandığınız parayı yatırım harcamalarında kullandığınız zaman yatırım ortaya çıkıyor ama para gene bankada. Ertesi gün gene aynı miktardaki parayı gene yatırımda kullanabilirsiniz. Para gene bankada. Gene yatırım harcamalarında kullanabilirsiniz. Para gene bankada. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Ne oluyor? Sonuç ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Eğer Türkiye bankaları bu vatana borçlu olduklarını, bu vatanın evlatları olduklarını hatırlarlarsa, o zaman bu ülke için kalkınma kesinlikle gerçekleşebilir. Ve adamlar bunu öğrenmişler. Ne yapabilirler? Eğer finans sistemini yabancı sermayenin eline verebilirlerse, yabancı sermaye Türkiye'ye, Türk müteşebbislere vermez bu parayı. Onlara ortak olmaz. Onların gayeleri Türkiye'yi kalkındırmak değil, Türkiye'yi müstemleke yapmak, Türkiye'yi sömürge yapmak, Türkiye'yi kaosa sürüklemek ve emellerini gerçekleştirmek. Ne olur peki kaosa sürüklenirse Türkiye? Kaosa sürüklenirse ekonomi durur. Ekonomi durduğunda ne gayrimenkullerin, yani ticari olmayan gayrimenkullerin, ne de fabrikaların, ticarethanelerin çalışması devam edemez. Devam edemezse onları çalıştıran adamlar ellerindekileri satmak mecburiyetinde kalırlar. İşte yabancı sermaye bunu bekliyor. Şu anda Türkiye'de devamlı parsel parsel araziler, evler, binalar, fabrikalar yabancılara satılıyor. Hızlı bir alışveriş devrede. Türkiye kaosun üst seviyesine hamdolsun ki gelmedi. Alt seviye bir kaos hırsızlıklarla, her türlü ahlaksızlığıyla yürüyor. Böyle bir ortamda eğer Türkiye'yi kalkındırmak istemiyorlarsa, hareket halindeki fonlardan Türk müteşebbisinin faydalanmasına müsaade etmeyeceklerse, bunun en kestirme çözümü bankaları, finans kuruluşlarını yabancı sermayeye devretmektir. Sevgili kardeşlerim, gazetelerde çıkan havadisler, bu
banka denetleme ve destekleme kurulu gibi kurum ve kuruluşların hepsinin global imparatorluğun kesin tazyiki ile kurulduğunu gösteriyor. Bu kurul veya kurumların hepsi ücretlerini Türkiye maliyesinden alıyorlar. Ama hesaplarını Türkiye parlamentosuna, Türkiye hükümetine vermiyor adamlar. Vermek mecburiyetini duymuyor gazetelerdeki havadisler bunlar. Global imparatorluktan aldıkları emirleri uyguluyorlar. Bu memleketin insanları, içimizdeki maşalar. Ve sonuçlara gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuçlar her tarafta negatif tablolar gösteriyor. Ve alarm her tarafta yangın hüviyetini gösteriyor. Ekonominin hangi cephesine bakarsanız bakın, mahvedilmiş bir sonuçla karşı karşıyasınız. Yoksullaşmış bir ülkeyle karşı karşıyasınız. Şimdi kapasite kullanım oranlarındaki artış sebebiyle ekonominin düze çıkacağını iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, kapasite kullanım oranlarının arttırılması üretimde artış sağlar. O kadar. Acaba bu konuda iddia sahipleri istihdam dışındaki 2,5 milyon insandan bir kısmını işe mi almışlar? Acaba şu devamlı artmakta olan borçlarımızdan bir kısmını aşağı mı indirmişler? Türkiye'nin başındaki engele kılanları işte bu borçlar, işte bu enflasyon, işte yatırımsızlık, bunların her biri ülkeyi boğacak olan korkunç gerçekler. Gene gelecek zaman kullandık. Hayır, boğmuş olan sevgili kardeşlerim. Bugün Türkiye kendini kurtaramaz bir noktadadır. Öyleyse ne yapıyor adamlar? Adamlar hareket halindeki fonları ellerine geçirip Türk müteşebbislerine değil, yabancı müteşebbislere Türkiye içinde hareket halindeki fonlardan kaynak aktarmak istiyorlar. Tekrar ediyoruz ki Türkiye'de yabancı sermayeye ihtiyaç yoktur. Ama bankacılarımızın bu ülkenin bankacıları olduğunu, bu vatana bir şeyler borçlu olduklarını idrak etmelerine dayalı bir mekanizma. Sevgili kardeşlerim, şu cehalet dediğimiz müessese korkunç bir şey, biliyor musunuz? İspat etmemize rağmen bankalar sisteminin eğer sağlam müteşebbislerle iş yaparak yatırımlar kurması ve aynı zamanda onların distribütör firmalarına da iştiraki onların mutlak kazancına sebebiyet verebilir. Bunu ispat ettik. İspatını bizim yapmamıza da gerek yok. Her biriniz İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük firmasındaki anketinden seçin firmaları. Hangi firma sermayesinden daha fazla borç almışsa inceleyin. Kâr edenler banka için bir muhteşem kaynağı ifade ediyor. Kaldı ki son yıl zaten bir kriz yılıdır. Evvelki yıla bakın, daha evvelki yıla bakın.
sonuçların ne kadar iç açıcı olduğunu görün. Daha evvelki yıllarda her gün kararan bir tabloyla karşılaşacaksınız. Ama 2001 yılında sonuç kesindir. Birinci 500 büyük firmada, ikinci 500 büyük firmada her ikisinde de toplam zararlar toplam karlardan fazladır. Yani Türkiye ekonomisinde 20 milyon insan çalışıyorsa eğer, bu kadar insan zararına çalışıyor. Aktiflerde küçülme olduğu kesin. İşletmeler küçülüyor. Yani o fabrikaların sahipleri, o işletmelerin sahipleri, işletmelerini devam ettirebilmek için bir kısım makinelerini, bir kısım işletme dışındaki gayrimenkullerini satmak mecburiyetinde kalmışlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ülkeyi bir kaosa düşürmek hedefine yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Hala bekledikleri kaosa ulaşabilmiş değiller. Beklemedikleri bir devrede de bir seçimle Allah-u Teala Türkiye'nin kaderini hamdolsun ki değiştirdi. Ne demek istiyoruz? Dürüst insanlar iş başına geldiği zaman birçok problemin çözümü için zemin temiz bir zemin olacaktır. Şimdi bu noktada yapılması lazım gelen şey, bütün finans sistemi yabancıların eline geçmeden önce Türkiye bankacılarının bu vatana bir şeyler borçlu olduğunu düşünmeleri gerektiği vakası. Ya düşünürler Türkiye'nin geleceğinde sorumluluk almış olan, fedakarlık etmiş olan, alnı açık, yüzü pak insanlar olurlar. Ya da Türkiye'nin geleceğinden daha karanlık bir çehreyle sorumlu olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden kredi değil de iştirak, sermaye iştiraki? Bizim manevi değerleri olan tutkumuz sebebiyle faize karşı olduğumuz bir genel hükümdür insanlar üzerinde. Aslında bu bir vakadır, gerçektir. Ama Allah-u Teala da sebepsiz hiçbir şey yapmaz. Acaba niçin faiz yanlış? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel yüksek faiz devrelerinde yatırım yapılamaz. Dikkat edin, kalkınmanın ruhu yatırımdır. Ve yüksek faiz devrelerinde yatırım yapamazsınız. Marjın ötesine geçtiği anda faiz oranı yatırımınızı yapamazsınız. Neden? Yüksek rakam vererek kesin bir çözüme gidelim. Diyelim ki bir ülkede yüksek enflasyon sebebiyle masraflar ve faiz enflasyonla paralel, yani %100. Şimdi yatırım yapacaksınız. Yatırımınız için sermayenin yarısı sizin, yarısı bankadan alındı diyelim. Banka size 5 yıl vadeli veriyor. Taksitle birinci yıl taksit ödemeyeceksiniz. Ana para ödemesi yok. Sadece faiz ödeyeceksiniz. İyi ama faiz ve masraflar toplamı aldığınız paraya eşit. Diyelim ki bir yıl yatırım süreniz var. Bir yılın sonunda işletmeye geçeceksiniz. O zaman yatırımı yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Çünkü yatırımı gerçekleştirmeniz için
kendi imkanlarınızı kullandınız. Yarısını harcadınız, fabrikanın yarısını tamamladınız. Geri kalanı yapamazsınız. Çünkü her üç ay

İşte yüksek enflasyonda devrede kalkınmasını Japonya'nın devam ettirebilmesinin arkasında bu gerçek var. Finans firmaları kredi vermemişler, faiz vermişler. Üretken yatırım firmalarına kredi vermemişler, onlara ortak olmuşlar. Ne olur, yüksek enflasyon devresi var, olsun. Yüksek enflasyon da olsa siz yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü banka sizden kâra geçmedikçe bir şey istemiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir bankayı hamdolsun ki vaktiyle kurmak bizlere nasip oldu. Devlet İşçi Yatırım Bankası, kurucu heyetin içinde biz de vardık. Sevgili kardeşlerim, faize karşı kurulmuştu banka. Yani banka parayı verecek ve ortak olacak. Parayı faiz olarak vermeyecek. Ve banka bir süre çalıştı. Biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir süre sonra bir maliyet muhasebesi seminerinde bulunmak üzere Altın Yunus'a gittik. Orada o zamanki İşçi Yatırım Bankası genel müdürüyle karşılaştık. Ve ona durumu sorduk. Nasıl bankanın durumu diye. Zararda dedi. Şimdi bunu söylemenin de alemi var mı yani? Hem diyoruz ki size bu yatırımları bankalar yaptığı zaman karlı olur. Hem de bunun kuruluş işlemi şekli var. Zararlı diyor. O zaman biz hasbihal yaptık o zamanki genel müdürle. Ve dedik ki bir yanlışınız var sizin burada. Sualleri sorduktan sonra aldığımız cevaplardan gördük ki o lokomotiflerin distribütör firmasına banka ortak değil. Hemen dedik gerekeni yapın. Distribütör firmalara her yeni yatırımınızda mutlaka ortak olmanız gerek. Sonra ne oldu sevgili kardeşlerim? Başka bir zaman devresinde oradan haber geldi bize ki evet tatbikatını yaptık ve artık banka kârda. Sevgili kardeşlerim, her şey kendi regülasında en güzele doğru yol alacaktır. Ama bizler bunun standartlarını bilmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Japon mucizesi bize çok şeyler söylemeli. ...1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda Japonlar hala birer taklitçiydi. Batı'nın tekniğini taklit ediyorlardı. Ama içinde bulunduğumuz devrede Batılılar Japonya'nın tekniğini taklit etmeye başladılar. Acaba arkasında ne yatıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir Japon yatırımcının sözü bu. Vaktiyle diyor, biz taklitçiydik, sizi taklit ediyorduk. Siz kaşiftiniz. Ama diyor şimdi biz kaşifiz, keşifleri yapan biziz, siz bizi taklit ediyorsunuz. Aradan geçen 30 yıllık bir devrenin sonunda Japonların ulaştığı sonuç. Vaktiyle askerliğimizi Kore'de yapmıştık. Bu sebeple bir ayda Japonya'da bir tatil geçirdik. Japon milletinin misafirperverliği ve milliyetçiliği şayanı takdirdir. Sevgili kardeşlerim, mucizenin arkasında Japon milletinin birbirine olan dayanışması var. Onları yıkmak isteyen dış kuvvetlere karşı toplam müdafaa

sıkıntısı var. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir birliği aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Türkiye oluşturamadığı için bu noktalara ulaştı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzeline doğru bir hedef tayini yapılabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankacılık kesimini mutlaka yatırımlara dönük, fonların en az %5'ini yatırımlarda kullanabilen bankalar haline getirmemiz lazım. Bu ise fizibilite raporlarına dayalı bir olgudur. Bugün Türkiye'de hamdolsun ki yeterli sayının da üzerinde fizibilite etütleri yapabilen ve bunları değerlendirebilen ciddi bir kadro hamdolsun ki bütün bankalarda mevcuttur, piyasada da mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Türkiye bir yatırım seferberliği başlatmalıdır. Bu yatırım seferberliğinin içinde bulunmuş ve bunu başarmış olanlardan birisi olarak konuşuyorum. Yatırım patlaması olduğu devrede biz planlama teşkilatındaydık. Ve aynı haineler o günlerde Atatürk Barajı'nı yaptırmamak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlardı. Ve sonra iki kişi özel izin alarak gittik oraya, İstanbul'a. Ve öyle bir sonucu oluşturduk ki Atatürk Barajı Türkiye tarihinde ilk defa terminden aylarca evvel yatırımını tamamlayabilen firma oldu. Gecikseydik ne olacaktı? Gecikseydik onlar orada da duruma hakim olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, barajlar meselesi Türkiye için bir yürek yarasıdır, biliyor musunuz? Hidrolik barajlar. Türkiye'de elektrik enerjisinden en çok para kazanan kurum Türkiye Elektrik Kurumu'dur eski adıyla. Şimdiki adıyla TH ve TEDAŞ isimli iki gruba ayrıldı. Aynı hain kafalar bu elektrik enerjisinden en çok para elde eden kurumu hidrolik yatırım yapmaktan men edecek olan maddeyi Türkiye Elektrik Kurumu'nun kuruluş kanununa koymayı başardılar. Türkiye Elektrik Kurumu hidrolik santral yapamaz ifadesi oradadır. Sevgili kardeşlerim, o devreyi hatırlıyorum. Türkiye elektromekanik sanayini kurmak için ne kadar gayretlerin içindeydik. Kurduk. Ama çalıştırmadılar. Aynı haineler orada da kendilerini gösterdiler. Nasıl 1920'li yıllarda uçak sanayini kurduysak aynı haineler 2 sene sonra bu uçak sanayini Messerschmitt motorlarını yapmamıza rağmen kapatmayı başardılarsa, nasıl 1940'lı yıllarda 200'den fazla uçak Türkiye'ye ihraç etmesine rağmen kısa bir süre sonra Etimesgut'taki bu ikinci 40'lı yılların ikinci uçak sanayini de gene aynı haineler nasıl kapattılarsa, 1950'li yıllarda Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında uçakların performansı ispat edilmesine rağmen nasıl Nuri Demirağ iflasa götürüp
üçüncü uçak sanayini de yok ettilerse, aynı hainler aramızda. TUSAŞ'ı bir marifet zannetmeyin. Montaj sanayinden ötede değiniz. Üretilmesi lazım gelen sudan şeylerin dışındaki her şey oradan geliyor, dışarıdan geliyor. Kendi kendimizi aldatmayalım. Artık başka ülkelerin elinde Türkiye oyuncak olmaktan kurtulmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi deyip de geçmeyin. Biz o devrelerde o barajlar sayesinde Türkiye'yi Bulgaristan'a elektrik enerjisi satacak seviyeye getirmiştik. Çorbada tuzlu olan naçiz insanlardan biriyiz. Bir pratisyeniz. Hepsi o kadar. Bu açıklamaları yaparken bir şeyin daha ıttılağınıza sunulması gerek. Bu konuşmayı bu vatan için yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, birçok insan politikaya girer, siyaset yapar. Bize de teklifler oldu. Ama kabul etmedik. Bugün de kabul etmeyiz. Biz siyasetçi değiliz. Ama ekonomiyi teorik ekonomi olarak öğrenmedik. Planlama teşkilatı bize ekonominin pratiğini öğretti. Bütün o araştırmalar o pratiğin ayrı ayrı safhalarıdır. Öyleyse şu ülkeyi kurtaracak olan formül hamdolsun ki vardır. Varsa tatbik sahasına geçirmeliyiz diye düşünürüz. Öyleyse konu elektrik enerjisi ise Türkiye büyük hataların içindedir. Bugün Türkiye'de elektrik enerjisinin üretilmesine ait olan bütün ekipmanlar dışarıdan ithal edilmektedir. O kadar gayretlerle kurduğumuz Türkiye elektromekanik sanayi bugün çalışan personelin ücretini devletin kesesinden borç olarak ödemektedir. Aynı hainler orada da hüviyetlerini gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, büyük gayretlerle Sarıyer Barajı'nın bir türbinini Türkiye'deki bir kardeşimiz gerçekleştirmişti. Ne kadar uğraşılardan sonra, ne kadar imkansızlıkları başararak. Ne mi yaptılar? Hangi mükafatı verdiler diye soracaksınız galiba. Mükafat verdiler, emekliye sevk ettiler çocuğumu. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Artık o kadroların büyük kısmı iş başında inşallah olmayacak. Allah-u Teala bu noktada konuya sağlam bir çözüm getirmiş görünüyor. Türkiye'nin makus talihini yeneceği yeni bir atılım içerisinde olması lazım ülkenin. Bu atılımda ihracat ve ithalat son derece önemli bir yer tutar. Ne zaman? Şu anda. Neden yer tutar? Türkiye'de her zaman dış ticaret açığı vardır. Sadece ödemeler dengesi açığı değil. Dış ticaret açığı vardır. Asıl önemli olan da dış ticaret açığıdır. Yani her zaman ithal ettiğimiz mal, ihraç ettiğimiz maldan fazla. Peki, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Amerika'nın da hep
ithalatı ihracatından çok fazladır. Ama biz bundan çok zarar görürüz de Amerika sadece fayda sağlar. Sebebini düşündünüz mü? Acaba biz bundan neden zarar görüyoruz? Çünkü Türk lirası konvertibl değil. Türk lirasıyla dışarıya ödeme yapamazsınız. Dövizle ödemek mecburiyetindesiniz borcunuzu. Döviz kıt bir müessese olduğu için, sizin elinizde bulunmadığı için devamlı döviz açığı verirsiniz. Devamlı kazandığınız dövizle satın aldığınız, ithal ettiğiniz malların mukabil ettiğiniz döviz arasında negatif fark vardır ve bu ülkeyi anormal şekilde etkiler. Peki sevgili kardeşlerim, etkilememesi söz konusu olabilir mi? Tabii olabilir. Eğer bir gün Türkiye altın karşılıklı parayı gerçekleştirebilirse, o zaman ithalatımızın ihracatımızdan kat kat fazla olması bize sadece fayda sağlar. Ne demek istiyoruz? Amerika'ya sağlanan faydadan bahsediyoruz. Amerika'nın 1,3 trilyon doları neden ülkenin dışında acaba? Hiç düşündünüz mü? Arkasında Amerika'nın ithalat fazlalığı yazıyor, yatıyor. Neden? Şunun için sevgili kardeşlerim. Her 100 dolarlık Amerikan parası Amerika'ya 1 dolardan daha fazlaya mal olmaz. Affedersiniz, 10 sentten daha fazlaya mal olmaz. Bunun manası her banknot kendisinin 1.000 katı satın alma talebinin sahibidir. Satın alma yetkisinin sahibidir. Amerika kendi parasıyla mal aldığı için, kendi parasıyla o malın bedelini ödediği için kendisine 10 sente mal olmuş 100 dolarla 100 dolarlık mal getirmektedir ülkesine. Rakamı büyütün. 1000 dolarla 1 milyon dolarlık mal, 1 milyon dolarla 1 milyar dolarlık mal getirmektedir ülkesine. İşte bir gün Türkiye'de altın karşılıklı para yerleştiğinde bu altın karşılıklı para aynı görevi yapacaktır. O zaman dış ticaret dengemiz döviz başkalarının dövizini satın alma mecburiyetinden bizi kurtaracaktır. Hangi dövizi devreye koyarsanız koyun, o dövizlerde mutlaka en az %2'lik bir enflasyon hep var olmaktadır. Ama Türk parası altın karşılıklı hüviyetini kazandığı gün ithalatınızın yarısı kadar ihracat yapın. Hiç önemli değil. Elbette ihracat yapmak önemli. Ama ödemeler dengesi açısından konu önemini sıfıra indirmiştir. İnsanların bu kadar ihracat yapalım diye paralanmasının arkasında döviz kaybımız yatıyor, döviz kanaması yatıyor. Ne kadar çok ithalat yaparsanız, ihracatınızdan ne kadar çok olursa, o kadar çok dövize ihtiyacınız var. O dövizleri satın almak mecburiyetindesiniz. Bu bir kan kaybıdır. Kendi paranız konvertibl olmadığı için, döviz olarak kullanılamadığı için. Ama sevgili kardeşlerim, altın karşılıklı bir parayı yerine oturttuğunuz gün ihracatınızın 2 katı ithalat yapın. Hiçbir negatif olayla karşılaşmazsanız
karşılaşmazsınız. Ayrıca pozitif açıdan büyük kazançlarınız olur. O paranızı dışarıda sirküle eden bir para haline getirmiş olursunuz. Ve paranızın maliyetinin 1000 katı mal girer ülkeye. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında Türkiye uzak olmayan bir gelecekte mutlaka ilk onun içine girecektir. Bunu ne zamandan beri söylüyoruz. Olaylar yavaş yavaş gelişiyor. Ve bunların arkasında bizim insanımızın kendine olan güvensizliği, aşağılık duygusu var. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bizden üstün değil ki. Biz onlardan üstünüz. Biz Osmanlıyız. Onların hepsinin ötesinde bir imparatorluğu 600 yıl sürdürmüşüz. Ve cumhuriyeti kurmuşuz. 80 yıl dayanabilmişiz. 600 yıllık bir imparatorluğun arkasından 28 tane devlet çıkmış ortaya. Bu 28 tane devletin hiçbirisini birbirine kavgaya sokmamış Osmanlı. Müsaade etmemiş kavgaya. Her dinin sahibine kendi dinini yaşayabilmesi için gerekli yardımı Osmanlı yapmış. Hiç kimseyi zorla İslam olması için hiçbir şekilde tesir icra etmemiş üzerlerinde. O gittiği Osmanlı'da, Osmanlı'nın gittiği Avrupa'da asillerle halk arasında o korkunç adaletsizliğin var olduğu devrede Osmanlı oraya adalet götürmüş. Akıncı dediğiniz adamların her birisi 3 lisan biliyordu. Sevgili kardeşlerim, tarihinizle iftihar edin. Sakın size yutturamasınlar artık Osmanlı'nın negatif taraflarını. Tarihinizi iyi inceleyin. Gerçek tarihi yazanlardan inceleyin ve göreceksiniz ki iftihar edilecek olan çok şeyiniz var. Hele bugünkü Türkiye ile o günkü Türkiye'yi karşılaştırırsanız. Türkiye o noktaya yeniden gelecektir sevgili arkadaşlarım. Türkiye'yi o noktaya getirmek isteyen birçok ülke var şu anda dünya üzerinde. Bizi idare edenler ellerinin tersiyle bugüne kadar onları hep ittiler. Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılmak için. Sevgili kardeşlerim, bir Osmanlı olarak bu tarzdaki bir onur kırıcı talepten hep utanç duymuşumdur. Adamlar diyorlar ki istemiyoruz sizi. Biz de hiç onurumuzu, Osmanlı onurunu hesaba katmadan gidiyoruz adamların karşısında onlara yakarıp duruyoruz. Biliyorsunuz son günlerdeki olayları. Adamlar Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan birliği olduğu konusunda kanun maddesini kabul ettirebilmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Arkasında bir Müslüman ülkeyi oraya almamak var. Kendimizden ne kadar ödün vermişiz sevgili kardeşlerim? Nasıl böylesine zelil olmuşuz? Nasıl böylesine küçülmüşüz Avrupa'nın karşısında? Avrupa ki Osmanlı'nın karşısında titrerdi. Böyle mi olacaktı Osmanlı'nın torunları? Biz hala o gücün sahibiyiz. Farkında olabilsek. Ama birbirimizi yemekten enerjimizi ülkemizin kalkınmasında kullanamıyoruz. Onun ötesinde ahlaksızlıktan, onun ötesinde dışarıdaki entrikaların içerideki maşalarla ülkemizi mahvetmesinden.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır, böyle devam etmeyecekti. O noktaya geldik. Dikkat edin ki şimdi tehlike var. Çünkü demokrasinin ülkeye çok şeyler getirebileceğini düşünen aynı kafalar ülkemizde demokrasiyi yok etmek için harekete geçmek arzusundadırlar. Daha evvel başka ülkelerde, bir Kuzey Afrika ülkesinde yaşanan bir senaryoyu bizim ülkemizde de oynamak isteyenler var. Biliyorsunuz bir Afrika ülkesinde seçimle iş başına gelenler iş başından kuvvet yoluyla uzaklaştırılmıştı. Hatırlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bir olun, beraber olun. Demokrasiden asla ödün vermeyin. Hürriyetinizi koruyun. Öyleyse bu bir şeref meselesidir. Bu bir onur meselesidir. Osmanlı onurunun dizaynına dikkatle bakın. Onlar buna layıktılar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu ülke bu handikapten, içine düşürüldüğü bu bataklıktan nasıl kurtulacak? Dedik ki bunun arkasında yatırımlar var. Sadece üretken yatırımlar var. Öyleyse en kısa sürede en büyük oranda yatırım yapmak. Hamdolsun ki böyle bir devreden geçtik ve bunu başardık. Öyleyse yeniden başarabileceğimize kesin şekilde inanıyoruz. Bundan eminiz. Bu ülke bunu yapar. O zaman yaptık, şimdi de yapılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çekinecek ve korkacak hiçbir şey yok. Biz bu işi başarırız. Peki ne yapılması lazım? Şu andan itibaren süratle bir yatırım seferberliği başlamalıdır ülkede. Bu yatırım seferberliği devletin sırtındaki yükü de alabilecek olan yegane faktördür. Neden? Şu anda devletin sırtında 2/3 kadro fazlası var. Devlet onları atamaz. Atarsa insanlar sokakta aç kalacaklar. Peki ne olması lazım? Özel sektörün öyle bir performans göstermesi lazım ki, öyle çekici bir cephe götürmesi, yaratması lazım ki 2,5 milyon insanı, işsiz olan insanı işe alsın. Yetmez. Devletin sırtındaki 2/3 kadroyu da cazip imkanlarla kendisine çeksin. Yapabilir mi? Yapabilir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın sözlerimizi. Bakın bugün ne kadar size neler söyledik. Şimdi hepsinin birer birer gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu hedeflere çok evvelden varabilirdik. Ama aynı zihniyet eğer olmasaydı. Unutmayın ki Turgut Özal da Adnan Kahveci de ölmediler. Öldürüldüler. Aynı ekipler tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Aziz Türk milleti, huzurlarınızda
bir çözümü getirecek olan kişi konuşuyor. Her konuda söylediklerimizden tam olarak eminiz. Kim sual soracaksa suallerine cevap için de hazırız. Öyleyse nasıl bir yatırım seferberliği? Her ilde vilayetin başkanlığında valilikten bir kişi veya iki kişi, özel idare eden bir kişi, üretim yapacak olan özel sektörden temsilciler. Bunlar en aşağı birçok grupları temsil edebilen üç kişi olmalılar. Ve bu temsilcilerin ötesinde devlet planlama teşkilatından bir temsilci, bir uzman. Ve her ilde aynı anda harekete geçiş, aynı anda o ilde yapılabilecek olan yatırımların fizibilite hazırlanmasına başlanması. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar devlet olarak hep özel sektörden ayrı kalındı. Özel sektör olarak devletle işbirliğine bir türlü girilemedi. Ama artık zamanıdır. Zaman gelmiştir. Özel sektör ve devlet el ele, kol kola, gönül gönüle bir üretim seferberliğinin, daha doğru bir ifadeyle bir yatırım seferberliğinin içine girmelidir. Tatbikata geçildiği zaman bunun zannedildiği kadar zor olmadığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bilmiyorum şu anda teşvik belgelerini devlet planlama teşkilatı mı veriyor gene, yoksa değişik bir yer mi? Neredeyse, hangi yerdeyse oradan teşvik uygulama dairesinden, oradan uzmanlar bütün ülkeye yayılmalılar. Her ilde yatırım sahaları net olarak tespit edilmeli. Ve fizibilite etütleri derhal faaliyete başlamalı. Her ilde bu yatırım projeleri önem sırasına göre bankaların ortaklığıyla birer birer kurulmaya başlamalı. Sevgili kardeşlerim, bunlar yılların biriktirdiği çözümler. Bu badireden geçmiş birisi konuşuyor. O devrede bunu başardık. Bugün de başarmamak için hiçbir sebep görmüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimi unutmayın. Hainler bu hedefe ulaşmamamız için her şeyi yapacaklardır. Ama ben bu ülkenin sağcısına, bu ülkenin solcusuna hepinize birden sesleniyorum. Burası sizin vatanınız. Ve onu korumakla mükellefsiniz. Onu hedefe götürmekle mükellefsiniz. Bu kurtuluş hedefi, ekonomik kalkınma ancak ve ancak yatırımla gerçekleşebilir. Ve süratle teşvik belgeleri sistemi devreye girmelidir. Hayır, bankalar bu sefer, o zaman krediyle yapmıştık bu işi. Bu sefer kredi vermeyecek. Sevgili kardeşlerim, ben sadece 13 ilde bu teşvik ve uygulama konusunda konferans verdim. Hamdolsun ki 100'den fazla yatırımda adımız geçer. Öyleyse bunun heyecanını duymak önemli olan o.
o hedefe yönelik olacaksınız. Kalbiniz o hedefe sizi götürecek olan taşkınlıkta olmalı. Yatırım seferberliği. Evet. Türkiye'nin yapması lazım gelen budur. Ve tatbikata başlandığı zaman zor olmadığını göreceksiniz. Hamdolsun ki şu anda teşvik uygulama dairesi ya da başka bir isim varsa bilmiyorum şu anda, ama teşvik belgelerinin hala verilmekte olduğunu öğrendik. Devam ediyor hamdolsun tatbikat. Kredi sistemini mutlaka değiştirmemiz lazım. Kredi sistemini yatırım sistemine, ortaklık sistemine dönüştürmemiz lazım. Japonya modeli önümüzde duruyor. Sevgili kardeşlerim, bırakalım Japonya modelini. Bizim o zamanki yatırım patlaması bunun bariz ve canlı misali. Demek ki oluyor, yapılabiliyor. Öyleyse mani olacak faktörler artık mani olamaz. Bu noktada sevgili kardeşlerim, çok dikkatli olmak mecburiyetindesiniz. Aynı hainler bu ülkenin gelişmemesi için her şeyi yapacaklardır. Ama bizler el ele verirsek, aramızda o sağcıymış, bu solcuymuş tarzında anlaşmazlıkları devam ettirmezsek, birbirimize kenetlenirsek, o zaman bunun başarıldığını göreceksiniz. Bu iktidar değişikliği birçok ülkesine ihanet eden adamın devre dışı kalmasının temel sebebini teşkil etti. Çok büyük bir kısmı adım adım devre dışı kalacaklar. İnsanlar biliyorlar etraflarında kimler ihanet içerisinde. Öyleyse el ele, gönül gönüle ülkenin kurtuluşa ulaşması için ekonomik seferberliği, yatırım seferberliğini gerçekleştirebilmemiz için geçerli. Öyleyse kalkınmakta öncelikli yöreler önde olmak üzere süratle yatırımlar. Sevgili kardeşlerim, neden hala bekliyoruz şu petrollerimizi yeryüzüne çıkarmaktan? Kim bizi alıkoyuyor? Onlar alıkoyuyordu. Artık alıkoyamazlar. Öyleyse bir petrol denizinin üzerinde yatıp da hala petrol ihtiyacının 1/3'ünü dışarıdan getiren bir ülke olmak istemiyoruz artık. Bunun şuuruna, bilincine varın. Kalbinizi buna yerleştirin. Kalbinize bu hakikati yerleştirin ki siz onun sahibisiniz. Hiçbir kuvvet onu işletmenize mani olamamalıdır. Öyle bir rezistans ait olduğu noktada durmalıdır. Türkiye servetlerine sahip çıkmalıdır. Şu anda yatırımlar konusunda birçok elektrik üretim projesi sıra beklemekte. Böyle saçmalık olmaz. Projeleri bürokrasinin bekletmesi kadar ülkeye zararlı bir şey düşünemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan bor madenleri, bir taraftan toryum, bir taraftan petrol, bir taraftan altın. Fırat'taki altından bahsediyorum. Evet. Ta kaç yıl evvel söylemiştik. Fırat'tan altın çıkacak diye. Şimdi sözlerimizin gerçekleştiğini göreceksiniz gene. Sevgili kardeşlerim,
Öyleyse bir yatırım seferberliği bu standartlar içinde bütün illerimizde aynı anda başlamalıdır. Ülkesine aşık olan valiler, sizlere sesleniyorum. Derhal orada harekete geçmelisiniz. Özel sektörle bir işbirliği halinde için amiri bulunduğunuz ilin yatırım imkanlarını özel sektörle birlikte mutlaka etüt etmelisiniz. Planlama teşkilatı bu konuda nasıl bir görüşün sahibidir onu bilemeyiz. Ama her ilde bir planlama uzmanının en azından bu seferberlik devresi boyunca bulunması bir farz-ı ayındır. Bu ülke için, vatanınız için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, damarlarınızda nasıl kan akıyorsa ekonomi içinde de para akıyor bankalarla ekonomi arasında. Bu parayı mutlaka yatırımlarda tüketim harcamaları yerine yatırım harcamalarında kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu da bankaların bu konudaki görüş değişikliğiyle gerçekleşebilecek olan bir olgudur. Acaba bankacılar şu bu kadar ülkenin zor durumda olduğu bir ortamda da hala hazine bonoları diye tutturmakta devam edecekler mi? Ne dersiniz sevgili bankacı kardeşlerim? Biliyorum ki aranızda çok vatansever var. Bu vatanın kurtulması sizin gayretlerinize bağımlı. Unutmayın söylediklerimizi. Sakın ülkenin gelişmesine mani olacaklardan olmayın. Bunun en çok faydası size dokunacaktır. Alın 500 büyük firmayı, bu sene bir biliyorsunuz ki zarar devresi. Ama geçen senekilerden başlayarak geriye doğru gidin, ne kadar doğru söylediğimizi göreceksiniz. Ne kadar çok firma kredi, mevcut sermayesinden daha fazla kredi almış, ayrıca karı da var. O karın da sahibi olabilirsiniz siz. Sadece iki şeye dikkat edeceksiniz. Yatırımcı olarak devreye gireceksiniz, ortak sıfatıyla bir. Distribütör firmaya mutlaka ortak olacaksınız. Aynı oranda. Vazgeçmeyin. Başarılarınız bunların arkasında. Sevgili kardeşlerim, artık Banka Denetleme Kurulu sizi kapatamaz. Bu devir bir vurgun devriydi. O devir inşallah bitmiştir. Ama bitmemesini isteyenler büyük bir rezistans göstereceklerdir. Önümüzdeki günlerde ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte onun için birliğe, beraberliğe hangi tarafta olursanız olun en çok muhtaç olduğumuz nokta bu noktadır. Burada kuvvetli olmak mecburiyetindeyiz. Burada bu ülkeye kastedenlerin daha öteye geçmelerine mani olmak mecburiyetindeyiz. Ancak el ele gönül gönüle bir beraberlik bunu sağlayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bankalar sistemi il il yatırımcılara her günkü hareket halindeki fonlarından mutlaka kaynak aktarmalılar. Bilecekler ki akşamüstü ne kadar aynı para kasalarına geri dönmüştür. Öyleyse bir yatırım seferberliği için var mısınız? Aziz Türk milleti, bir yatırım seferberliği için var mısınız? Bu konuda bütün boyutlarıyla yardıma hazırız.
Öyleyse çözüm sadece alternatifi olmayan tek bir yoldan geçer. Üretken yatırımlar. Söylediklerimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Üretken yatırımlar. Türkiye'nin bütün problemlerinin çözümü buna bağlı, üretken yatırımlara bağlı. Evvelce bunun gerçekleşmesi, şimdi gerçekleşmesinin teminatıdır. Öyleyse yapabiliriz. Biz eminiz. Bu durumda sevgili kardeşlerim, konuları ait olduğu yere dikkatle oturtun. Türkiye ekonomik açıdan gerçekten içinden çıkılması şu anda bu şartlarda iktidarı devretmiş olanların kafa yapısıyla çözülebilecek olan bir olay değildi. Ama şimdi farklı bir dizayn var. Musluk başlarında ceplerine para doldurmaya alışmış olanlar meydanı boş bırakmayacaklardır. Onun için birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz devre işte bu devredir. Ayaklarınızı yere sağlam basın. Her tarafta bir anlaşmazlıklar zinciri görüyorum. Sağ tarafta gruplar, gruplar, gruplar bir beraberlik konusunda evvelce attığımız adımlar neticeye ulaşamadı. Ama şimdi yeni bir devredeyiz. Türkiye'nin yatırım seferberliği devresi. Burada hepimiz el ele günün gününe beraber olmalıyız. Sevgili kardeşlerimiz, bu anlattıklarımız geçmişte gerçekleşenler size güven vermiyor mu? Öyleyse yapabileceğinizden emin olun. Bu ülkeyi sizler kalkındıracaksınız. Ve kalkındırmak yetkisinin ve maharetinin ve kabiliyetinin sahibisiniz. Kendinizi küçük görmeyin. Bunu başarabilecek olan bir vasıfla yaratıldınız. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. 600 yıllık bir imparatorluğun yegane varisleri sizlersiniz. Gelecekten bir küçük anekdot daha. Önümüzdeki 10 yıl içinde sevgili kardeşlerim, Türkiye dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına mutlaka girecektir. Sonrası daha da güzel görünüyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde yatırımları gerçekleştirmeye başladığımız andan itibaren bir taraftan istihdam dışındaki insanlar istihdama alınacaktır. Öbür taraftan katma değer artışı, öbür taraftan gelirler seviyesinin yükselmesi ve yeniden üretime giren malların, product'ın, mamul maddenin satın alma gücünün efektif talep olarak buluşması. Devletin hem stopajlardan hem de gelir vergisi,
ve kurumlar vergisinden kazancı. Sevgili kardeşlerim, vergi konusuna dokunmayı unuttuk. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Neden bu kadar büyük bir problem oluştuğu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sebebini biliyor musunuz? Neden vergi bu kadar büyük bir problem? Birçok yatırımcıyı yatırımından alan, eşyasını sattıran, neden böyle durum? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Devletin masrafları değişmiyor. Devlet fedakarlık etmek istemiyor. Devlet masraflarını aynen devam ettirmek niyetinde. Peki ama devlet devam ettirebilmek için 120 bin işletme, üretken işletme kapanmadan evvelki vergiyi 120 bin işletme kapandıktan sonra 120 bini aşkın 2,5 milyon insan işten ayrıldıktan sonra bugün çalışmakta şeref meselesi sayan çalışmayı mutlaka çalışmak mecburiyetini duyan şartlar ne olursa olsun buna devam edecek olan fedakar insanlardan 120 bin işletme çıktıktan sonra geriye kalan kesimden aynı vergiyi alacak devlet. Başka türlü sürdüremez yapısını. Fedakarlık etmiyor. Sevgili kardeşlerim, bu ne hovardaca bir zihniyettir. Sahip olmadığımız imkanları harcamayı, hesapsızca harcamayı, sorumsuzca harcamayı marifet zanneden insanlar ülkenin bu hale gelmesinde önemli bir grubu oluşturur. Öyleyse ne olmalı? Açık olmayan bütçeler yapılmalı. Bir defa devlet kendi masraflarını yaparken borç almaktan kesinlikle elini eteğini çekmeli. Peki buradaki vergilerdeki bu kadar feci durum arkasında ne var? Arkasında bu var. 120 bin işletme kapanmadan, 2,5 milyon işçi işten atılmadan evvelki verginin aynını, aynı miktardaki orandaki değil, aynı miktardaki, aynı boyuttaki vergiyi devlet istiyor. Yani şimdiki mükellefler eskilerinin iki katı vergi ödemek mecburiyetindeler. Devletin ihtiyaçları küçülmüyor, büyüyor. Hala ayrılmadan evvel adamlar adam oluyorlardı. Her devirde aynı şey olmuştur. Benim takımım iş başında olsun diye kendi takımlarını hep iş başına getirmek üzere faaliyete geçerler. Her iktidar. Sevgili kardeşlerim, bunun neticesi ne olur? İşte fatura ekonomiye çıkar. Reel sektör üretim yapar ama her açıdan yaptığına pişman edilir. Bir taraftan vergilerin oranlarını arttıramadıkları için yeni vergi dilimleri, yeni vergi safhaları açıyorlar. Yeni sahalar açılıyor. Başka çaresi yok devletin. Bu parayı almak mecburiyetinde hayatını devletin devam ettirebilmesi için memurlarına ücret ödeyecek. İşçilerine ücret ödeyecek. Bu ücretleri ödemek için buna mecbur. Öbür taraftan sosyal kurumlar faciası. Sevgili kardeşlerim, ne emekli sandığında, ne sosyal sigortalar kurumunda, ne Bağkur'da, ne de bilmem hangi kurumda aktüaryal hesaplar bu sosyal kurumların var olduğu süreç zarfında hiç yapılmamıştır. Hep hababam sınıfı, ben isterim, sen de vermek mecburiyetindesin havası hakimdir duruma ve her şey bu sebeple tersine gitmektedir. Tersine gitmektedirden muradımız ne? Muradımız şu. Bir taraftan sosyal kurumların
aktüeryel hesaplar yapılmaması sebebiyle masrafları devamlı artmaktadır. Ve bu masraflardan primlerle karşılanması gereken bu masraflardan primler hiçbir devrede yeterli olmadığı için geri kalan kısmı devlet tarafından ödenmektedir. Devletin sırtına yük olmaktadır. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye neremize baksak yanlış görüyoruz. Deve diyorlar ki, yahu senin boynun eğri, o da kendisine şöyle bir bakıyor. Kardeşim diyor, benim nerem doğru ki? Eğer sosyal kurumlar aktüaryel hesap yapmazlarsa ne olur? Açık verirler. Açığın sonucu devletin sırtına yük olmaktır. Peki, aktüaryel hesap yapmadılar, güzel. O zaman en azından bu sosyal kurumlar şunu bilirler. Ben prim olarak şu kadar para alıyorum. Emeklilerimin parasını verdikten sonra da elime bu kadar para kalıyor. Öyleyse bu hastalıklar konusunda benim verebileceğim bütçem belli. O zaman genelge yayınlayacak Sosyal Sigortalar Kurumu emekli sandığı. Diyecek ki, ben sizin masraflarınızın %60'ını verebilirim. 40'ını cebinizden ödeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir defa bu israfa mani olan temel faktördür. Kişi alacağı ilacı bedava almaya alışmış. Ama karşılığında para ödemeye başladığı zaman, o zaman elini cebine sokarken tereddüt edecektir. Bu geniş ölçüde ilaç sarfiyatını azaltacaktır. Öyleyse çözümü yok mu? Her şeyin çözümü var. Tatbik edilir mi? Hayır, edilmez. Herkes devletin malı deniz yemeyen domuz zihniyetinin birer temsilcisi gibi alabildiğine devletin bütün yaptıkları yanlışların bedelini ödemesini isterler. Ve devlet öder. Neyle öder? Borç alarak, borçları ayyuka çıkarak öder. E borçlarını ödemek için de borç alacak olan, borç almak mecburiyetinde olan bir duruma gelir. İşte şu anda ülkemizin durumu budur. Türkiye borçlarını ödeyebilmek için kendi imkanlarından hiçbir şey verebilecek durumda değildir. Ve borçlarını, her santimini yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. Ve bu korkunç bir borç büyümesini oluşturmuştur. Ve defaatle, kim bilir kaç defa konsolidasyon teklif ettiğimiz halde konsolidasyona asla yaklaşılmamıştır. Bütün borçları birden alıp bir defada ödemek ve adım adım geri kalanını temin etmek. Güzel bir niyetin sahibiyseniz halktan yardım görürsünüz. Dış ülkelerdeki gurbetçilerimiz de ülkeye yardım etmek için her zaman hazır dururlar. Ve söylediğimiz gibi ülkenin potansiyeli toprak altı servetleriyle, toprak üstü servetleriyle gözler kamaştırıyor. Ama biz bu zengin ülkenin evlatları fakirlikten can çekişiyoruz. Bu nasıl bir idari yapıdır ki bu kadar pozitif şartlar altında bu kadar negatif neticeye bizi ulaştırmış? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tabire üniversitemizin öğrencileri sebebiyle çok fena alışmışız. Sevgili öğrenciler diye söze başlamak, bizi bağışlayacağınızı umuyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dilimizin alışkanlığı. Yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Öyleyse görüyorsunuz ki Türkiye'deki hareket halindeki fonlar Türkiye'nin kalkınmasını sağlayabilecek olan bir suni nehir değil, gerçek akan nehirler.
Türkiye'ye yatırım yapmak için

rağmen ülke bir zenginlikler ülkesi olmasına rağmen bu kadar fakir standartlarda yaşıyor insanımız. Arkasında neyin yattığını artık çok iyi biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, birbirinize sarılın, birbirinize güvenin. O solcudur, ben sağcıyım demeyin. El ele, gönül gönüle olun. Bu ülke hepinizin. Hepiniz ona layıksınız. Herkes farklı inançların sahibi olabilir. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bunu düşmanlık vesilesi etmeyin. İnceleyin karşı tarafında sahip olduğu bilgiyi. Onda da çekici yönler göreceksiniz. Ama çoğunluk nasıl isterse öyle bir yönetim biçimi elbette ülkeye hakim olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına, demokratik kurallara ve hak nazariyesine Allah-u Teala'nın son derece uygundur. Öyleyse son salimiz şu olacak sevgili kardeşlerim. Düşmanlık niçin? Dostluk varken el ele, gönül gönüle, omuz omuza bu muhteşem ülkeyi, bu Osmanlı'dan elimizde kalan son parçayı en güzel şekilde yönetmek gerekmez mi? Dostça, sevgiyle, hedeflere giderek. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmadan bir muradımız var. Size çözümlerin var olduğunu anlatıyoruz. Sadece bir tek madenimizden borçlarımızın 20 katını, şu anda adını hatırlayamadım, bir başka yeni keşfedilmiş bir madenden bahsediliyor. Ve borcumuzun 71 katı kadar, iç ve dış borçlar toplamının 71 katı kadar o madenden ülkemizde var olduğu söyleniyor. Ve deliller öyle olduğunu ispatlıyor. Öyleyse bu zenginlik içinde bu fukaralık, bu kendi kendimize yaptığımız bir büyük yanlışın sonucudur. Birbirimizle düşman olup da enerjimizi birbirimizi yıkmak için kullandığımız için bu noktadayız. Şimdi birleşme zamanıdır. El ele verelim. Ve beraberce iki kuvvet bir arada güzele doğru yürüyelim. Ülkemizi mamur etmeye yönelelim. Bütün güzelliklerin bunun arkasında oluştuğunu göreceksiniz. Gelecekte parlak bir Türkiye görünüyor sevgili kardeşlerim. Beraber olduğu ülkelerde bir önemli güç oluşturan Avrupa Birliği'nin dümen suyunda haysiyetsiz bir standartta onlara yalvarmayan bir Türkiye. Sevgili kardeşlerim, aziz Türk milleti, hepinizi geleceğin nurlu ufuklarında güzele doğru yönelmiş bir topluluk olarak selamlıyorum. Allah-u Teala'nın ülkemizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı. Bunun için Allah'ın yedi safhada geçerli olan emirlerine riayet etmeniz ölçüsünde, emirlerine uymanız ölçüsünde mutlu olabilirsiniz. Allah'a milaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini, yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Hanif olarak veçini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın kelimelerinde la tebdile li kelimetullah diyor. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Ne demişse Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aynı şeyleri söyler.

Allah Teala diyor ki bu Hanif dinidir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Ve zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamet kopsun, o güne kadar Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç manaya ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Yani Hazreti Musa'ya Allah Teala senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İsa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece Hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da Hanif dini devam edecektir. İşte 1400 yıl Hz. İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hz. İbrahim'e kadar uzuyor. Hz. İbrahim'den evvel de Hz. Nuh'un Hanif dininin sahibiydi. İlk Hanif dininin sahibi olansa Hz. Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala Hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de Hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini, İslam teslim demek.
Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan, hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki, münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tu'âdûne li külli evâbin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31-32. İşte bu vaad olunduğunuz cennettir. Bütün evvab ve hafiz olanlar için. Evvab, meyaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meyaptır. Sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki, vallahu indehu hüsnül meyab. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı, kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. 52 mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder, ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi birinci kat cennete girer kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi, gideceği yer cehennem olacaktı. Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi, o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Dilemezse neden giremez? Çünkü amelleri heba olur. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarır diyor. Onun amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer
cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah Teala münibine ile gidiyor, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah Teala diyor ki, amel olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin günahları, bütün günahları Allah Teala tarafından örtülür. Günahları örtülen kişinin ise gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, neden? Çünkü günahları örtülmüşse geriye sadece sevaplar kalır. Bir insan düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap ettirecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a mülaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor.

Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilan nuri. Allah'a amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilan nuri, onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur, nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklar doludur. Lezine keferu evliyahum ittagute, onlar tagutun dostlarıdır. Yurucuhum mine zulümati ile nuri, onlar nurdan zulmete götürülürler. Lezine keferu evliyahum ittagute, yurucuhum mine zulümati ile nuri. Allah Teala diyor ki: "Vellezine keferu, onlar ki kafirdirler." "Vellezine keferu evliyahum ettagute yuhricunuhum minen nuri ile zulümati." Şimdi taguta dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete götürürler. Başlangıç nasıl? Allahu veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Vellezine keferu evliyahümü tagute yurucunuhum minen nuri ile zulümati. Kafirlere gelince onlar da tagutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete, şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah-u Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعُدُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَيَنُّ بِهَا اِلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Allah Teala buyuruyor ki

0: Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceden itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastalarının üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp %100 afetlerle doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh sitet-i müntaha ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden arşta kendisine bir yer tayin eden Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fenafillah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde ruh 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda 7. katta kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir hücrelerini geçecektir. Ve Sitet-i Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela birinci gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım, %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar, o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa, bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyetlidir onların inişini. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi emareden sonraki ikincisi, nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği, lehm ettiği, kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor. Ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle bir daha. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey, yoluna devam. Bu kişi ilk %7 nur birikiminde demin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan kademe. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası ve fücuru İlham edilir. Dördüncü kademe nefsi mutmainedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye, nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır. Radiye, Allah'tan razı olmayı, mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, radiye, Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması, mardiye, 7. gök katını ifade eder. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levame, ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülhime, üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mutmainne, dördüncü katına kata çıkan ruhu, dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye, beşinci kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye 6. gök katı, teskiye 7. gök katını ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra her kademede %7 nur nefsin kalbine girdikçe bu olay tahakkuk eder ve kişiyi sonuca götürür. Nefsinin kalbinde kimin nurları %50'yi aşmışsa o kişi tezkiye noktasına ulaşmıştır. 7 tane kademede vücuttan ayrılarak ana deryaya ulaşan ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Soldan sağa doğru ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitetil müntaha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah-u Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir. Karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti verir. Tabiyetinde ikinci kat cenneti ve yedinci kat cennete kadar yedinci gök katına ulaştırır kişiyi. Ve bu kişi yedinci gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada üç merhale var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, ikinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse 7 tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah-u Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun 3. katı bu kişiye Allah-u Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş aşacaktır kişi. O güne kadar günün 3 saatini, daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için zikirde kullanan kişi, zikrini günün 3'te 2'sine kadar ulaştırmak mecburiyetindedir. 18 saate ulaştırmak mecburiyetindedir. Ulaştırabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ama bu, o kişinin mutluluğunu çok büyük ölçüde arttırır. %80 mutluluğa ulaştırır kişiyi, %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır, dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. 2. kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır. üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve üçüncü kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulu'l-elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek. Ve o kişi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Yedinci kat cennetler olan, cennetlerin en üstüne olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk bedava bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense üçüncü cennetini elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk olarak üç ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması yine aynı hedefe dayalıdır. O hedefe ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kâğıt almanız, gerekli dersleri çıkarmanız, bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbiriniz de aramıza nefret giremez bizim cephemizden. Bizi izleyenler, dinleyenler, dost olmuş, düşman olmuş bize, o bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık. Ömrümüz boyunca da Allah Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur. Bize düşman olan kim olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece şeytanın tuzağına düşmüş olan nefret sahipleri. Onlar nereden bilecekler Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini? Evvela Allah'ın bir insanla konuşacağına ihtimal bile veremezler. Öyle öğrenmişler, hatalı değiller. Onlara öyle söylenmiş, Allah kimseyle konuşmaz demişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala da tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor Allah Teala. Allah insanlarla konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahiy etmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din adamlarının da davranışlarında haksız bulmamak için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse din adamlarımızdan neyi bekliyoruz? Onların bildiklerinden başka şeyleri sizlere söylemesini mi? Hayır, bu imkansız. Onlar ilim tahsil ettiler. Evvela liseyi okudular, İmam Hatip liselerinde okuyanlar. Orada dinlerini öğrendiler. Sonra üniversitede ilahiyat fakültelerine gittiler. Lisede okumayanlar, üniversitede ilahiyat fakültelerini bitirdiler. Şimdi bu kardeşlerimizden orada öğrendiklerinin dışında neyi bilmelerini isteyebiliriz ki? Üstelik bizim istememiz de oluşmuyor. Sevgili kardeşlerim, konunun en can alıcı tarafı bizim ilahiyat fakültelerimizde olsun, başka ülkelerdeki ilahiyat fakültelerinde olsun, mesela El Eser'de olsun, öğretilen şeyler hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar bir kanayan yara olduğunu biliyor musunuz? Bu bizim içimizde, kalbimizde kanayan bir yaradır. Onu sizlerle paylaşmak ve sizi üzmek istemiyoruz sevgili kardeşlerimiz. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın bize bu devrede, yani hidayet çağında öğrettiği Kur'an hükümleri din adamlarımız tarafından, yani üniversitelerde din öğrenimini tamamlamış olan din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleriyle başlayan bir yeni devre. Biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsi yaşadılar. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım. Ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini, hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir. Oysa ki hiçbiri birbirinden farklı değildir. Allah Teala Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 teslimi farz kılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi bütün hüviyetiyle yaşamışlar. Ayetler hamdolsun ki elimizde. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemez. Hiç kimse hangi dinin mensubu olursa olsun kendi kitabında yazılı olanları inkar edemez. Bu sebeple baştan başladık, Tevrat'tan başladık. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 teslimin farz olduğu kesinlikle ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi tamamen yaşadıkları da kesin. Gene Tevrat'taki ayetlerle. Kur'an'a gelelim. Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in Allah-u Teala tarafından farz kılındığını söylüyor. Kur'an 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, Yedi Safa ve Dört Teslim'in farziyetini söylüyor. Hem de o Yedi Safa'nın ve Dört Teslim'in, Yedi Safa'nın içinde bulunan Dört Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de, yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 Safa ve 4 Teslim farz ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hem 7 Safa'da farz, 4 Teslim'i ihtiva eden 7 tane Safa farz, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz?

Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi vettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin.

Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a mülaki olmayı denemişler. Ve de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduha ve en âvû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Onlar tâgûta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet, yedi safanın ikincisidir. İkinci safa. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı denemiş kişi, sonra da ölmüş, böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala

buyuruyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın. Nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle vesile olacak olan kişidir. Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyette sona eriyor. Kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin de bağlı bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşit bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah Teala'nın mürşitleri tarafından gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşit kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı sırasıyla aşacaklardır. Herkes hangi kata kadar çıkabilirse çıkacak, geri kalanlar daha yukarı çıkan arkadaşlarını bekleyeceklerdir. Sonunda altıncı kata kadar çıkanlar ayrı bir kafile, yedinci kata kadar çıkabilenler de ikinci bir kafile olarak, birinciler altıncı kata kadar, ikinciler yedinci kata kadar çıkacaklar.
Sonra da her gün tekrarlanan seyri sülukatla bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra günlerden bir gün altıncı katta kişinin artık o nurlarda yüzü beyaz yeşil olduktan sonra çok açık yeşil renkte bir beyaz olduktan sonra artık kendi rengine dönmeyecektir. O zaman o kişi fetih için hazırdır. Eline kılıç verilecek. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilecek. Ve orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünden yukarıya doğru yükselip hedefine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin. Başlangıçta %100 karanlıklarla afetlere dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah Teala ile onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7, %7, %7 devamlı nurla aydınlanır. 7 defa %7 %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuru ile beraber %49 artı 2 %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da
Ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler. Bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis. Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir. Bazı insanlar da, bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatının ikinci safhasıdır. Kişi 14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7 nur biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Allah Teala İnnallâhe ye'murukum en tu'addul emanâte ilâ ehlâ diyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah Teala'nın emri. Allah Teala Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde İrci'i ilâ rabbiki diyor. Ey ruh diyor, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruha söylenen irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah-u Teala, onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Şimdi Allah Teala'nın söylediği bu ama insanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize
Farz mı hidayet ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safa 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ey fizik vücutlar ahd almadım mı? İşte bu sıratımızda kimdir diyor. Hepimizden Allah Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarına üzerlerine farz olan fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş.

Öyleyse geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor li ulil elbab yesbirullahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulil elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cenebîm. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Zümer 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam, Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye olan emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası? Daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse irşat makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey onların o sabıkun el-evvelin var ya tövbe yüz onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve aradan 1400 yıl geçmiş. Bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene insanlar ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela
Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanları dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar yedi sefa ve dört teslimi unutmuşlar. İslam'ın beş şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Yedi Safa ve dört tane teslim hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen Hazreti İsa zamanında bütün sahabe bu ona tabi olanların hepsi onun havarileri yedi Safa ve dört teslimi hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde de farz ve hepsi gerçekleşmiş. Yedi Safa ve dört teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin yedi safa ve dört teslimini gerçekleştiren ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizler için konuşmak, size hitap etmek ve bu hitabette Allah'tan bahsetmek, Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemekle sözlerimize başlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler sevginin doruklarında yaşaması lazım gelen insanlarız. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Allah Teala bizi bu devrin imamı kıldı. Belki bu konuda tereddüde olanlar vardır. Sevgili kardeşlerimiz, kim bir tereddüdün sahibi ise o kardeşimiz boy abdesti alıp mutlaka Allah'tan bizi sormalıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir.
Allah'ın bütün insanlardan bir onları ulaştırmak istediği isteği var. Biliyorsunuz ki dinimiz İslam dinidir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor, selim kökünden geliyor. Yani dinimiz teslim dinidir. Allah'a ruhumuzu teslim etmemiz emrolunuyor. Bir, fizik bedenimizi, şu vücudumuzu teslim etmemiz emrolunuyor. İki, nefsimizi teslim etmemiz emrolunuyor. Üç, irademizi de teslim etmemiz ve Allah'ın iradesine tabi olmamız da emrolunuyor. Dört. Öyleyse Allah Teala dinimize niçin İslam dini adını vermiş? İşte bu hedefleri bizlere farz kıldığı için. Ruhumuzu da Allah'a teslim etmemiz farz. Fizik vücudumuzu da teslim etmemiz farz. Nefsimizi de teslim etmemiz farz. Ve irademizi de Allah'a teslim etmemiz farz. Hiç kimse Allah-u Teala'nın kendisine sağlayacağı doğrularla yaşamayı daimi zikrin sahibi olursa her an Allah'ın emrinde olacağı için sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Bu sebeple bunu söylüyoruz. Üstüne basarak, altını çizerek söylüyoruz. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Şimdi bütün mahlukatı beraberce düşünelim. Bütün bu mahlukat arasında, Allah'ın yarattığı bu mahluklar arasında halk ettiği, yarattığı insanlar için, her şey için Allah-u Teala onların hedeflere ulaşmasını istiyor. Canlı olanlardan insanlar ve cinler bir takım hedeflere ulaşmak mecburiyetindeler. Biz insanlar için Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi, bir, fizik bedenimizi Allah'a teslim etmemizi, yani vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, iki, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, üç, ve irademizi Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'le, ondan evvel İncil'le, ondan evvel de Tevrat'la istiyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insan, Hristiyanlar ve Museviler, onlar yoldan ayrılmışlardır. Onlar gavurdur tarzında ifadeler kullanırlar ama sevgili kardeşlerim, yakından inceledik Tevrat'ı da İncil'i de ve gördük ki Kur'an-ı Kerim'imizde mevcut olan 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizi dünya sulhü için vazifelendirdi. Böyle bir dünya sulhünün gerçekleşebilmesi, onların, bizim dışımızdaki dinlerin araştırılmasıyla gerçekleşebilir. Ve bu araştırmayı yaptığımız zaman, 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da mevcut olduğunu gördük. İncil'de de mevcut olduğunu gördük. Yeter mi? Yetmez. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Onlar peygamberler. Ve peygamberlik müessesesi, yani nübüvvet
nebilik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte son bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatem-ün Nebiyyin olduğunu söylüyor. Yani nebilerin onunla hitam bulacağı, sona ereceği ifadesi var. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir, son peygamberdir. Nebilik, peygamberlik müessesesi onunla son bulmuştur. Üç peygambere Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Değişen ritüeller insanların yüzlerce sene sonra yeni bir peygambere kavuşması sebebiyle normal bir seyir takip etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece bu insanların mutluluğudur. Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. İnsanlardan diğer insanlara sevgi selleri aksın. Sevgi ulaşsın ki onlar da sevgiyi ulaştıranı sevsinler. Allah'ın emri her istikamette sevgiye dayalı sevgili kardeşlerim. Nefret, nefret şeytanın bir tuzağıdır. İnsanların nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamaları halinde mutlaka nefslerindeki afetler onları başka insanlarla çatışmalara iter. Ve şeytanın da istediği budur. Herkesin birbiriyle çatışma halinde olması, anlaşmazlık içinde olması ve herkesin birbirinden nefret etmesi. Peki Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin birbirini sevmesini istiyor. Birbiriyle kardeş olmalarını, dost olmalarını istiyor. Birbirlerine her açıdan yardım etmelerini istiyor. Huzur içinde yaşamalarını, herkesin etrafındaki herkese mutluluk saçmasını istiyor. Yaşadığımız dünyaya baktığımız zaman insanların çoğunun birbiriyle anlaşma içinde olamadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah Teala'nın indinde mutluluk araması lazım gelen mahluklarız. Allah Teala bizleri vücuda getirmek üzere insan adı verilen bir canlıyı vücuda getirmiş, oluşturmuş. Ve bu insan adı verilen mahluk, Allah'ın halk ettiği, yarattığı bu mahluk, bütün dünyaya Allah'ın güzelliklerini ulaştırsın diye yaratılmış. Burada dünya dediğimiz zaman milyonlarca gezegenden sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Dünyamız. Kainatta dünyanın dışında da birçok gezegende hayat olduğunu biliyoruz.
Sevgili kardeşlerim, elbette Allah Teala oradaki hayattaki insanlara da din adı verilen bir kültürü öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Ve herkes öğrensin ki insanlar en kolay bir şekilde mutlu olmak istiyorlarsa başka insanları mutlu ederek bunu sağlayabilirler. Çünkü kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz o kadar Allah Teala sizi de mutlu kılar. Ve etrafınızda 10 kişi varsa, o 10 kişinin her birine A kadar mutluluk ulaştırabilseniz, Allah Teala sizi 10 A kadar mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey budur. O insanların mutluluğudur. Huzur içinde yaşamalarıdır. Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanınsa en kolay yolu mutlu etmektir. Kanun ne? Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktarda mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa hepsini mutlu etmeye çalışmalıyız. Başaramasak bile bu mutlu etmeye çalışma sırasında biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah Teala'ya insan olarak bizleri yarattığı için hamd etmeliyiz. Şükretmeliyiz. Hem manevi açıdan hamd etmeliyiz hem de zahiri açıdan şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görevimiz bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Madem ki Allah Teala kanunu böyle koymuş, kime ne kadar mutluluk verirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutsuzluk verirseniz siz de mutsuz olursunuz. İşte Allah Teala'nın istediği şey buysa ve bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bunun mutlak olarak tam Allah'ın söylediği gibi mevcut olduğunu yaşıyorsak, o zaman neden başkalarını mutsuz edelim ki Allah da bizi mutsuz etsin? Yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları huzur içinde yaşatmayı vazife edinelim. Ne kaybederiz? Eğer gayretimiz başka insanlara mutluluk vermek istikametindeyse, bunu başarsak da mutlu oluruz. Başaramasak da gayret ettiğimiz için mutlu oluruz. Ama başarmanın mutluluğu çok daha üst seviyede bir mutluluk olur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan budur. Kahvemizden bir fırt çekerek daha da mutlu olmak mümkün. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala insana da verilen mahlukunu toplum mahluku olarak yaratmış.
İnsanlar toplum oluşturuyorlar. Herkes kendi kabiliyeti istikametinde bir şeyler yapıyor. Bir faaliyette bulunuyor. Herkesin kendi kabiliyetiyle ortaya koyduğu şey başka insanların bir ihtiyacını karşılıyor. Ayakkabı imal eden bir ayakkabıcı başka insanların ayakkabı ihtiyacını temin ediyor. Kumaş üreten bir kumaşçı insanların giyim ihtiyacını temin ediyor. Gıda maddeleri üreten bütün gıda maddeleri üreticileri insanların yiyecek ihtiyacını temin ediyor. Bu sayıyı çok üst seviyelere çıkarmak mümkün. Çünkü insanların her türlü ihtiyacı söz konusu. İşte böyle yaparak Allah-u Teala neyi sağlamış oluyor? Para adı verilen bir muhtevayı Allah-u Teala'yı devreye sokmakla her değişimin, değiştirmenin demek daha doğru olur. Parayla o yaptığınız hizmetin veya ürettiğiniz malın başkaları tarafından kullanılması sizin için onunla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir nesnenin size verilmesini temin ediyor. Adı para. Öyleyse neyin karşılığı ne oluyor? Herkesin aynı anda farklı bir ihtiyacı olabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. A, ayakkabıya ihtiyacı varsa ayakkabı alacaktır. Ve elbiseye ihtiyacı varsa elbise alacaktır. Gömlek alacaktır. C, gıda maddeleri istiyorsa onu alacaktır. Herkes Allah'ın kendisine nasip ettiği parasını, ihtiyaçlarını temin etmek istikametinde harcayacaktır. Sonuca baktığımız zaman sonucun çok güzel olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bu baptaki insanlara sunduğu imkanlara baktığımız zaman her tarafta adeta her şeyin insan için yaratıldığını görüyoruz. Bu bizim dünyalarımızda insanlar için Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bir gün mutlaka hayatımızın sona ereceğini bilerek arkamızda başka insanların bizlerden mutlu olduğunu ifade ettikleri güzel bir hatıralar dizisi bırakmak istemez misiniz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Yasaklarına uyacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İşlememeye azami gayret edeceksiniz ve hayatınızı başka insanları mutlu etmek için kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği işte bu kadar. Başka insanları huzur içinde yaşatmak için, onlara mutluluk vermek için yaşamak. Neden önemli?
Çünkü her birine verdiğiniz mutluluk kadar siz mutlu olacaksınız. Öyleyse A kadar mutluluğu 10 kişiye vermişseniz siz ona A kadar mutlu olursunuz. B kadar mutluluğu ne kadar kişiye vermişseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her mutluluğu yaşadığınızda düşünün. Acaba ne yaptınız ki Allah Teala sizi mutlu kıldı? Mutlaka Allah'ın size emrettiği işlerden birini yapmışsınızdır. Ya da yasak ettiği fiillerden işleme imkanı bulmanıza rağmen kendinizi men etmeyi başarmışsınızdır. Öyleyse Allah Teala hiç kimseye fenalık etmenizi istemiyor. Kimseyi rahatsız etmenizi istemiyor. İnsanlara üzüntü vermenizi, onları huzursuz kılmanızı istemiyor. Bunlardan kendinizi korursanız, başkalarını huzursuz edecek, onlara sıkıntı verecek şeyleri gerçekleştirmezseniz, hedeflerinizi tam aksine başka insanları mutlu edecek bir formüle yerleştirebilirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, sizler her an mutlu insanlar olursunuz. İnsanları mutlu etmek, mutlu olmanın anahtarıdır. Kapı açılmadıkça içeri giremezsiniz. Kapıyı açansa odur. Mutluluk kapısını açan şey başka insanlara mutluluk vermektir. Etrafınızda her an insanlar var. Evinizde, dışarıda, iş yerinizde, her yerde insanlar var. Onları mutsuz edecek nefsani davranışlarda bulunmak yerine onları mutlu etmeyi hedef ittihaz etmek ve bütün gayretinizle herkesi mutlu etmek için çalışmak, bu Allah-u Teala'nın temel emridir. O zaman siz Allah'ın asli görevini yerine getirmiş olursunuz. Asli göreviniz nedir? Sonucu söyleyelim. Asli göreviniz mutlu olmaktır. Başkalarını mutlu etmeden böyle bir hedefe ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, sizin hoşunuza giden bir şeyi yapmanız başka insanları mutlu edici bir husussa Allah katında geçerlidir, derecat kazanırsınız. İki türlü davranış biçiminiz var. Etrafınızdaki insanları mutlu eden davranış biçimleri derecat kazanırsınız. Etrafınızdaki insanları mutsuz eden davranış biçimleriniz derecat kaybedersiniz. Öyleyse insan olarak Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Neden? Bizleri insan olarak yarattığı için. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki Allah-u Teala yarattığı kim bilir kaç bin cins yaratık içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve bizler insan olarak yaratıldık. Öyleyse Allah'ın ruhunu taşıma şerefine de onu Allah'ın emri üzerine teslim etmemizle
devam etti. Yaşadık hayatı ama gördük ki ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman mutlu olduk. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettiğimiz zaman çok daha fazla mutlu olduk. Nefsimizi teslim ettiğimiz zamansa ondan da çok daha fazla mutlu olduk. İrade teslimi ise Allah'a külliyen teslim olmaktır, tam teslim olmaktır. Bu ise hepsinin üzerinde en büyük mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren insanın mutluluğa adım atışı söz konusudur. Bunu yaşayabilmek, mutluluğu yaşayabilmek Allah'ın bir nimetidir. Onun hepiniz için hedef gösterdiği statüyü, acaba niçin başkalarına bağladığını nasıl yorumlarsınız? Herkesin kendine göre bir yorumu vardır. Ama bizim mutluluğumuzun temelini başkalarını hangi ölçüde mutlu ettiğimiz kanunu vücuda getirir. Onun için hani o ne kadar küfte o kadar ekmek diyoruz ya, ne kadar çok etrafımızdaki insanlara mutluluk verirsek o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü her mutlu ettiğimiz kişi iç dünyasında bu mutluluğu yaşadığı için o da bizi mutlu etmek sadedinde bir şeyler yapacaktır. Nasıl birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman o başkası da bir intikam duygusuna kapılır. Aynı kötülüğü ona yapmak ister. Tıpkı bunun gibi kimden bir iyilik görürsek o iyiliğin altında kalmak istemeyiz. Biz de ona bir iyilik yapmak

güzel bir davranışın altında kalmak istemeyeceklerdir. Normal statü budur. Bunun dışında insanlar yok mu? Olabilir. Ne yazar? Biz ona güzel davrandık, derecatımızı kazandık. Ama o bize güzel davranmıyormuş. Güzel davranmaması bizi rahatsız edecek bir davranış değilse problem değil. Bizim için bir derecat kazanmak söz konusu değildir. Ama sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlardan kim bize bir kötülük yapıyorsa, o zaman o bu yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizse o bize kötülük etti diye derecat kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşadığınızı kabul ederim. 100 seneyi bile aştığınızı kabul ederim. Ne yazar? Hepimiz öleceğiz. Hiç kimse için dünya baki değil. Hepimiz Allah-u Teala'nın ecel emri geldiği zaman öleceğiz. Ve sevgili kardeşlerim, arkamızda sadece yaptığımız iyilikler, güzellikler, başkalarına ulaştırabildiğimiz mutluluklar bizim için bir mutluluk vesilesi olacaktır. Başkalarını mutlu etmekle mutlu olacağız. Allah'a ibadet etmekle mutlu olacağız. Bir gün inşallah Allah Teala sizlere de Allah'la konuşmak yetkisini verir. Bu konuda yapmanız lazım gelen şey zikrinizi daimi zikre ulaştırmak konusunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmektir. Ne kadar çok zikrederseniz nefsinizin kalbi o kadar çok afetlerden kurtulur. Daimi zikir ise afetlerin sıfırlandığı bir noktayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu dünya üzerinde yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Öyleyse hayatınızın iç dünyanızdan geçen talep üzere mutlu bir şekilde devam edebilmesi, sizin başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlara verebileceğiniz mutluluk seviyesiyle paraleldir. Evvela başkalarına mutluluk vermek sizin için mutlak bir huzuru ve mutluluğu ifade eder. Çünkü etrafınıza ulaştırabileceğiniz mutluluk ne kadarsa, her birine verdiğiniz mutluluk kadarını Allah Teala size de yaşatır. O zaman ne kadar çok iyilik yapabilirsek, başkalarını ne kadar çok mutlu edebilirsek, biz de o kadar çok mutlu oluruz. O zaman İki türlü davranış biçiminin sonuçlarına bakıyoruz. Bir, biz zalim bir insanız. Başka insanlara zulüm yapıyoruz. Onları üzüyoruz. Ama biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar zulüm yaparsak, kimi ne kadar mutsuz edersek, Allah Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Öyleyse şimdi bu konunun öbür tarafına bakalım, madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne görüyoruz? Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. 10 kişiye A kadar mutluluk ulaştıran bir kişi, ona kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanların bunu kendilerine hedef ittihaz ettiklerini düşünelim. Ne kadar güzel bir hedefe ulaşmış oluruz. Her an başkalarını mutlu etmek imkanına sahipsek, her an Allah için yaşıyorsak, her an mutluluğu yaşayan birisiyizdir. O zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş olmuyor muyuz? O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyen biz olmayacak mıyız? Görevimiz çok açık ve kesin. Etrafımızda her an insanlar var. Her an birilerini mutlu etmek için güzel davranışları sarf etmek, oluşturmak imkanının sahibiyiz. Her seferinde biz mutlu olacağımıza göre neden bunu yapmayalım ki sevgili kardeşlerim? İşte burada durun, burada şeytan devreye girer. O sana ne iyilik yaptı ki sen ona iyilik ediyorsun? O sana şöyle şöyle şöyle yanlış davranışlarda bulunmadı mı? Seni üzmedi mi? Sen ona niçin iyilik edecekmişsin? Madem ki o sana kötülük etti, sen de ona kötülük et. İşte şeytanın bütün insanlara ulaştırdığı şey budur. Allah Teala ne emrediyor? O sana kötülük mü etti? Sen ona örnek olmalısın. Senin örnek olman ise onun yaptığı kötülüğe güzel bir davranışla, hatta onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap verebilmen. Asıl o zaman o kişi düşünecektir. Ben ona şöyle şöyle şöyle çok kötü davranışlarda bulundum. Ama ondan bana geri dönen şey hiç benim ona yaptığım gibi olmadı. O bana her zaman beni mutlu kılan davranışlarla cevap verdi. O zaman kişi düşünecektir. Neden? Benimle onun arasında ne fark var? İşte farkı o zaman anlayacaktır. Ben demek ki şeytana tabi olmuşum ki ona kötülük etmişim. O ise hep Allah'a tabi olduğu için benim kötü olan davranışlarıma da Allah'a tabi olmanın gerektirdiği beni mutlu edecek davranışlarla cevap verdi. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarına örnek olmayalım? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hesabını onlar Allah-u Teala'ya verecekler. Unutmayalım ki onların bize verdiği her zarar, bizi rahatsız eden her davranışı bize sadece Allah katında derecat kazandırır. Öyleyse her şey oluştuğu anda karşılığını almıştır. Bizi mutsuz eden her davranış, bizim için derecat kazanmaya sebebiyet veren Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hususu sakın unutmayın. Allah için yaşayın. Allah için başkalarını mutlu etmeye çalışın. Gayretiniz bu istikamette olduğu sürece mutluluğu hiç tükenmeden bir ömür boyu yaşarsınız. Ve başka insanları mutlu ettikçe mutluluğunuzun arttığını görürsünüz. Ne mutlu başkalarını mutlu eden insanlara sevgili kardeşlerim. Onları örnek alalım. Onlar gibi olalım. Onlar gibi huzur içinde yaşayalım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın huzurunda hepinize mutluluk vermek üzere bir gayretin sahibi olduk. Hangi ölçüde başardığımızı siz takdir edeceksiniz. Ama biz bütün insanların kölesiyiz. Allah'ın da kölesiyiz ve Allah Teala bize sadece mutlu etmeyi öğretti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Mutlu olmanızı. Ama bu aslında her şeyi istemesidir. Ne demek istiyoruz? Çok açık. Biliyorsunuz ki İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safa. İkincisi bu kişinin 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olması. Üçüncüsü ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruhun yok olması. 21 ve 22. basamaklar. Sonra kişinin ruhunu Allah'a teslim eden kişinin fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. 25. basamak. Dik yokuşu açıp 18 saat zikre ulaşıp en az 18 saat zikre ulaşıp fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. Sonra nefsini Allah'a teslim etmesi. 26. basamak. Sonra tövbe-i nasuha davet edilmesi, muhlis olması. Sonra iradesini Allah'a teslim etmesi. İrşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilmesi. 7 tane safa. 7 safa 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olması, 26. basamakta nefsin Allah'a teslim olması, 28. basamakta iradenin Allah'a teslim olması. İşte din budur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar uzayan ve bütün emanetlerin onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle noktalanan bir bütün. İşte mutluluğunuz buna paralel bir seyir gösterir. Mutluluğunuzu engelleyen şey nefsinizin afetleridir. Bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşur. Doğan fizik vücudun içindeki nefs ve Allah'ın o kişiye üfürdüğü ruh. Bunlar bir üçlüdür. Ruh, fizik, vücut, nefs. Ve bunların hepsinin Allah'a teslim edilmesi üzerimize farzdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, mürşide tabiiyeti de, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da, fizik vücudumuzu teslim etmeyi de, nefsimizi teslim etmeyi de, irşad olmayı da, irademizi Allah'a teslim etmeyi de üzerimize farz kılmış. Bu farzları yerine getirmek ise
daha büyük, daha büyük ve daha büyük bir mutluluğu ifade eder. Bir insanın nefsi afetlerle doludur, ruhu da hasletlerle doludur. Hayata insanlar böyle başlar. Allah Teala bir denge kurmuştur. Nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Yani insanı mutsuz edecek olan ne kadar faktör varsa, mutlu edecek olan da aynı miktarda nur, nefsin, ruhun muhtevasında Allah Teala tarafından konulmuştur. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi isteyen bir yapının sahibidir. Yasak ettiği fiilleri de asla işlememizi istemez. Nefse tam aksine Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamayı emreder. Ve yasak ettiklerinde yapmayı. Çünkü nefs şeytanla ilişkilidir. Şeytan nefsi kullanır. Ruh ise Allah'ın bize üfürdüğü ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Allah tarafından üfürülmüştür. Sadece bütün emirleri yapmamızı, yasak ettiği fiilleri işlemememizi ve böylece mutluluğu yaşamamızı ister. Hasretler mutluluğa, afetler mutsuzluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı cepheden mutluluğu müşahede etmek söz konusu. İç dünyamızda mutluluk. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o başlangıçtaki dengeyi ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra yeniden kurabilmek. Ondan sonra da nefsimizin afetlerini adım adım devre dışı bırakmak, yerine fazıl adı verilen nurları geçirmek ve böylece fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için tamamen duruma hakim olurlarsa insan ömrü boyunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir özelliğe kavuşacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Mutluluk, bütün çatışma hallerinin dışındaki bir olgudur. Mutlulukta çatışma yoktur. Mutluluk, sülh ve sükundur. Mutluluk, huzur ya da eski adıyla mutluluğun eski adı saadetti. Saadet. Asr-ı saadet dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Nefslerini tezkiye ve tasfiye etmiş olan sahabenin yaşadığı hayat. Bu hayat bütün boyutlarıyla bir mutluluk işaretiydi. Sahabe bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşamışlardı. Çünkü nefslerindeki bütün afetleri daime zikre ulaşarak hepsi yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyamızdaki mutluluk, nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavganın bitmesiyle bütüne ulaşır. Başlangıçta yarı yarıya mutlu olmamızı temin edecek olan şartlarla yaratılır insan. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? Ne kadar bizi mutsuz edecek olan afet varsa o kadar da mutlu edecek olan hasret var. Ama biri nefsimizde, biri ruhumuzda. Allah Teala
bu dengeyi bir yerde farklı bir şekilde kurmamızı istiyor. Yani Allah'a ait olan ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. İşte bunun için bir insan mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir ve taviyetini Allah'tan sorar bir defa mürşidine, sonra taviyetini gerçekleştirir ve gerçekleştirdiği an ruh vücuttan ayrılır, ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşır. Allah'tan sormuşsa o mürşit mutlaka mutlak mürşittir. Gerçek mürşittir. Ulaşıp teslim olduğu anda tabi olmak, ona teslim olmak manasına gelir. Tabi olduğu anda ruh vücudu derhal terk eder. Ya o insan ruhsuz mu yaşayacak? Ruh olacak ama içinde olmayacak. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerleşir. Bir ruh gitmiştir ama devrin imamın ruhu gelip başın üzerine yerleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde o ruh bir koruyucu faktördür. Ne diyordu Allah Teala? Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte böyle bir statüde kişi mürşidine tabi oldu. Tabi olduğu zaman ne olur? Ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar ve Allah Teala o kişiyi koruma altına alır. Ne tür bir korumadan bahsediyoruz? İnsanı mutsuz eden gerçek husus şeytanın o kişiye devamlı müdahaleleridir. Devamlı tesir icra etmesidir o kişinin üzerinde. Böyle bir tesirin, etkinin yok olması gerekir. İşte Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı an şeytanın kişiye etki müessesesini durdurur. O kişiyi özel bir koruma altına alır ki bu korumanın sırrı Allah'a aittir. Ama şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar? Ta ki nefsin kalbi %1, %51 fazıllarla dolsun. O muhteva içerisinde ruh nefsin kalbindeki her %7 aklanmaya, nefsin kalbine her %7 nur birikimi oluştuğunda bir gök katı yükselir. Birinci gök katının kapısının o kişinin ruhuna açılması ancak o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunu devre dışı bırakırsak ilk %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. İkinci gök katının kapıları o kişinin kalbinde ancak ikinci bir %7
nur birikimiyle gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimlerinde bu kişinin nefsinin kalbi yedi defa %7 fazıl birikimine sahip olur. Bu yedi defa %7 nur birikimi o kişi için bir halastır, kurtuluştur. Halas, kurtuluş demek. Ne demek istiyoruz? Ruh, Rabbine ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur. Fani olmuştur. Sahibi olan Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Böyle bir sonucun oluşabilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar ve o kişinin nefsinin kalbinde her %7 nur birikim oluştukça, o kişi emmare 1, levame 2, mülhime 3, mutmainne 4, radiye 5, mardiye 6, teskiye 7. 7 kat göğü aşar. Bunlar nefsin kademeleridir. Emareden başlayan teskiye kadar giden bu muhtevada nefsin 7 tane kademesi aşılır. Ve nefs %100 karanlıklardan oluşan başlangıçtaki nefs, ruh ayrıldıktan sonra o karanlıklarda bu denge sağlanana kadar, aynı denge sağlanana kadar Allah'ın muhafazası altındadır kişi. Yani başlangıçtaki dengeyi Allah Teala bir daha kuruyor. Ama ruhunu kendisine geri aldıktan sonra bu denge kuruluyor. Daha doğru bir ifadeyle ruh Allah'a bu yedi kademede yedi tane gök kapısı açılarak Allah'a ulaştığı noktaya kadar bu denge adım adım tamamlanıyor. Ruhun Allah'a ulaşması dengenin tamamlanması demektir. Yedi gök katında %7 fazıl birikimi %49, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle beraber %51 ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu. Burada bu kişiye Allah Teala cenneti de nasip oluyor. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ve gök katlarını birer birer aşar. Kişi mürşidine ulaşır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta Allah'a mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 7. 3. basamakta, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Ve ruhu 21. basamakta 14-7 daha 21, 7 tane kademeyi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, burada denge başlangıçtaki nefsin kalbinde %100 afet var, ruhun kalbinde %100 hasret var dengesi bu noktada bir defa daha kurulur. Ama ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi yarı yarıya nurlarda dolmuştur. Geri kalan %9, %49 afet hala nefsin kalbindedir. Bunun yok olabilmesi için kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir.
Nurlar %81'e ulaşır. Nefsini teslim edecektir, %100'e ulaşır. Ve bu ihlas makamında da, salah makamında da nefsin galibi bu %100 nur birikimini devam ettirir. Kişi artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah Teala mutsuzlukla mutluluğu dengede bırakmış? Neden nefsin kalbini afetlerle doldurup ruhun kalbini aynı seviyede hasletlerle doldurmuş? Çünkü Allah Teala diyor ki: "Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık." İşte nefsin kalbindeki A kadar afet, nefsin kalbindeki, ruhun kalbindeki A kadar haslet birbirine eşittir. Denge kurulmuştur. Zıttıyla kaim kılmıştır. Burada insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun yarısını mutlaka yaşamaya başlar. Yeter mi? Bu ona verilen mükafatların bir tanesidir. Dünya mutluluğunun yarısı. İkinci mükafat çok daha büyük, çok daha önemli. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ruhu ulaşan kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın sözüdür bu. Mutlaka sözünü tutar. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah talahat olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalayeti olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o dalayeti olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala söz verdi mi, sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki: "Allah'ın sözünde hulf olmaz." Hilaf kelimesi ve hulf kelimesi aynı kökten geliyor. Yani ne demek bu? Yani Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değildir. Sözünün gerçekleşmemesi mümkün değildir. İnsanlar vardır, söz verirler, sözlerini yerine getirmezler. İşte bu, o sözde hilaf olmasıdır. Sözün yerine getirilmemesi, o sözde hilaf olması manasını taşır. Söz yerine getirilmemiştir. O sözde, o sözde hilaf söz konusudur. Öyleyse bir insan için sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu söylediğimiz noktaya kadar olan kesimi garanti etmiştir. Diyor ki: "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım." Yani onun ruhunu. Bu, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesini sağlar. Şimdi böyle bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Nereye gidecek bu adam? Kıyametten sonra gideceği yer bunun cennet. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Mülaki olmayı dileyenlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti.
Bir başka insan düşünelim. Allah'a mülaki olmayı dilememiş ve de 80 sene yaşamış. 65 senesinde de İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş. Namazlarını muntazam kılmış, oruçlarını eksik olmaksızın tutmuş, zekatını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş ve 80 yaşında da ölmüş. Bu adamın gideceği yer sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyenin amelleri heba olur diyor Allah Teala. Peki dileseydi ne olurdu? Dileseydi Allah onun günahlarını örterdi. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah Teala Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Neymiş? Allah'ın günahları örtmesi söz konusu oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a mülaki olmayı dilemek ve cehennemden kurtuluş. Mutlaka cennete girmek. Şimdi hal böyleyse eğer mutluluktan muradımız cennet mutluluğuysa daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi oluyor. Eğer cennetten bahsediyorsak mürşidine tabi oluyor. Allah'tan soruyor mürşidini. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor bu kişinin. Eğer hayatı buna müsaitse. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu 7-8 ay içinde bu olay mutlaka gerçekleşir. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın birinci kısım mükafatı. İkinci kısım mükafatı ise ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin dünya mutluluğunun yarısına sahip olması. Yani o kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu olur. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama ölümden sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanlara mutluluğu garanti etmiş. Sadece bir dilekle dileyeceksiniz benden diyor bana ulaşmayı. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştıracağım diyor. Ve de diyor, üçüncü kat cennette sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliniz ki hepinizi sever. İnsan onun katındaki en kıymetli mahluktur. Onun indinde, Allah'ın gözünde insan en kıymetli mahluktur. Çünkü içine ruh üfürdüğü tek bir mahluku vardır. Allah Teala'nın o insandır. Her insana doğuşunda ruh üfürür Allah Teala. Cinlere ruh üfürmez. Şeytanlara ruh üfürmez. Onlar enerjiden yaratılmıştır.
Biz insanlarsa ben yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Her kim dünya mutluluğunun daha ötesini istiyorsa, o bir dik yokuşu aşmak mecburiyetindedir. Zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik zikirle yetinmeyip günde günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığı zaman, yani günün 4'te 3'ünü, 6, 12, 18, 24. Günü 4'e böldük. Bunun 18'ini, 4'te 3'ünü zikirle geçirmeyi başaran bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu Allah'ın bir nimetidir. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur da Allah bu talebi kabul ederse o kişiye yolunu kolaylaştırır. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dünya mutluluğunun %80'ini yaşamaya başlar. %50'den %80'e çıkar dünya mutluluğu. Cennetlerden de 4.'süne ulaşır. Sevgili kardeşlerim, daha çok mutluluk daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan insan, nefsinin afetlerini tamamen yok olmuş olan birisidir. Öyleyse, kişinin iç dünyası ne olmuştur? İç dünyası, hasletlerle %2 rahmet olmak üzere, %98 fazıllarla dolmuştur. Onlar sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir hüviyettedir. Kişi bu sebeple mutluluğu yaşar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz şey nasıl bir şey? İnsanın iç dünyasındaki mutluluk, iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesidir. Birinci faktör. İkincisi, bu kavganın bitmesi, ruhun gitmesiyle tamamlanmıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah Teala bizi koruma altına alıyor. Aynı dengenin kurulabileceği bir noktaya kadar kalıyoruz. O noktaya kadar şeytanın bize müdahalesine imkan vermiyor. Ta ki nefsimizin kalbinde %51'lik nur oluşsun. Böylece nefsimizde %100 haslet varken, nefsimizde %100 afetler varken, nefsimizde de %100 hasletler varken olan denge, ruhumuz Allah'a doğru yola çıktıktan sonra bizim içimizde de kurulsun. O denge, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsin içinde kurulur. Nefsin afetleri %51 azalır. Fazıllardan oluşur ve başlangıçtaki denge yeniden kurulur. Bundan sonraki hamlelerse nefsin afetlerini tamamen devre dışı bırakacak olan nefse has fazılların gelişini devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, iç dünyadaki mutluluk böyle bir dizaynı ifade eder. Ama çevrenizde insanlar var. O insanlarla olan ilişkilerinizde eğer onları severseniz davayı baştan kazanırsınız. Sevmeyi öğrenmelisiniz. İnsanları seveceksiniz. Severseniz
Onlara kötü davranamazsınız. Severseniz mutlu olacak olan sizsiniz. Bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşar. Yasaklarını işledikçe mutsuzluğu. Etrafındaki insanlara iyilik yapmanın koruyucu belgesi sevmektir. Seven insan etrafındakilere huzur verir. Onlara yardımcı olur. Sadece sevmeyi bilen, seven insan. Bir insan bir başkasından nefret ediyorsa, ona iyilik yapmak şöyle olsun, nefsinin afetleri var olan bir insana bahsediyoruz. Ona iyilik etmek şöyle dursun, ona her zaman kötülük etmek ister. Ama Allah Teala nefsin afetlerinden öfkeyi, kini devreden çıkartırsa, o zaman kişiye başkasına kötülük etmek için iç dünyasında bir arzunun kalamadığını görecektir. Böyle bir yanlışı da hiçbir zaman yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla olan ilişkinizde onları sevmelisiniz. Sevdiğinizi belirtmekten çekinmeyin. Sevin ki sevilesiniz. O beni önce sevsin, ben onu ondan sonra severim. Yok. Karşınızdaki kişinin de sizin gibi düşündüğünü düşünün. O da o beni sevsin, ben onu o zaman severim diyorsa, bir ömür boyu siz birbirinizden nefret eden ya da nefret etmese de en azından birbirini sevmeyen iki kişi olarak yaşarsınız. İkiniz de mutsuz olursunuz. Sadece iki kişiden bahsediyoruz misal olarak. Ama siz başkalarına iyilik etmek için yaşarsanız, onları mutlu etmek için yaşarsanız, o zaman Allah ile yeni bir anlaşmanın içine girersiniz. Kime bir iyilikte bulunursanız, Allah onun o yaptığınız iyiliğin iki katı kadar size mutluluk verir. Etrafınızda 20 kişi varsa, bunların hepsine iyilik ediyorsanız ve sizin iyiliğinizden her birisi bir zevk alıyorsa, mutluluk duyuyorsa, her birinin duyduğu mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Bu onları mutlu eder. Ama siz bu sevgiyi belirtmekle onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkese bir küçücük iyilikte bulunmanız, onların her birinin yaşadığı mutluluğun size mutlaka inikas etmesi, geri dönmesi demektir. Ve her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşayacaksınız. O zaman mutluluğunuz için kapılar etrafınızdaki insanlardır. Onları sevin. Onları sevin. Sadece sevin. Nefret etmeyin. Kimseye karşı kin duymayın. Kimseyi kendinize düşman etmezsiniz. Herkes sizin dostunuz olur. Size kötülük yapanlara da sevgi besleyebilir misiniz? Onu gerçekleştirin. O zaman Allah-u Teala tarafından
daha üst seviyeye sevilen birisi olursunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah-u Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler, bir insanın mutluluğunun zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizle paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor? Ne kadar zamanını kendisi için harcıyor? İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa bu Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah-u Teala diyor ki وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ve muhakkak ki ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah-u Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Veskürü ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskürün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden otururken ve ala cünübihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Ve öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından Allah Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfü-sükûn iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfü-sükûn dış alemdeki mutluluğu ifade eder.

O daim zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti, sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne fazıl nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın nurları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar, göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah Teala'nın nurudur. O nurla Allah Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler, yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100 afetler dolundur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iç dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Edep, başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin

Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah Teala onun insanın en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor, hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar.
Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu, bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kabilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır. Hak edenler Allah-u Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş. Dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor, yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini
soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi, cezve adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezve sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah-u Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayri ihtiyar Allah kelimesini tekrar etmesi ifadesidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu tahkiki imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah-u Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir sesle çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda
sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın bu lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah-u Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşid de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anla itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz?
Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız, o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir illiyet rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız, gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa, o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah Teala'nın hepinizi en güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a Rabb salli Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Manirrahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle ve onunla Yüce Rabbimizle birlikteyiz. İşte şu dünya adı verilen gezegende bir insanı en çok mutlu eden şey Allah ile bile olmaktır. Osmanlı zamanında bile olmak, beraber olmak anlamına kullanılmaktaydı. Allah ile bile olmak, Allah ile beraber olmak. O kainatın neresinde olursanız olun, sizinle beraberdir. Bütün söylediklerinizi işitir. Ve ister ki cevap verdiği zaman siz de işitebilirsiniz. Ama işitebilmeniz bir gayretin neticesinde tahakkuk eder. Allah Teala karşılıksız bir hediye vermiyor sevgili kardeşlerim. Bunun adına liyakat deniyor. Neye layıksanız sadece onun mükafatını alırsınız. Liyakat ve mükafat birbirinin arkasından gelen iki müessese. Kim neye ne kadar layık olursa Allah Teala ona ondan o kadar verir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Zikrinizi arttırın. Ne kadar zikrinizi artırırsanız, o kadar mutluluğa ulaşırsınız. Yani ne ka küfte, o ka ekmek. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. O sizi, hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki öyle bir dünya kurulsun, öyle bir dünya kurulsun, herkes herkese dost olsun, herkes birbirini sevsin. İşte dünyada verilen bu gezegende Mihir Camiası, Mihir Vakfı'nın mensupları, sizler sevgili kardeşlerim, bu güzelliği yaşayabilenlersiniz. Allah Teala şu dünya üzerinde birbirini seven bir toplumu bize nasip kıldı, hamdolsun. Her zaman elmaların içinde çürük elmalar da bulunur sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah Teala öyle bir olaylar dizisi oluşturur ki çürük elmalar bir bir sağlam elmalardan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Onların ayrılmasını biz istediğimiz için değil, kendi dilekleriyle kendi yollarını seçerler ve bir daha dönüşü olmayan bir uçuruma doğru adım adım yönlenirler. Sevgili kardeşlerim, onlara şu açıdan çok acıyoruz. Onlar cehennemi görmediler. Nelerle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Cehennemi de belki bu dünya gibi bir şey zannediyorlar. Ama biz Oradaki işkenceleri gördük sevgili kardeşlerim. İnsanlara zebanilerin yani cehennem bekçilerinin nasıl azap verdiklerini gösterdi Allah-u Teala bize. Bu korkunç bir sahneydi. Ömrümüz boyunca aklımızdan çıkması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan cenneti de gösterdi. Cennetleri demek daha doğru olur. Her birinin ayrı özellikleri var. İşte bu dünyada cennetteymiş gibi yaşamak mümkün mü? Mümkün. Neye bağlı? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi adı verilen iki temizlik dizaynına bağlı. Zikir adlı bir müessese bunun oluşmasını temin eder. Zikir, zikrullah, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edilmesidir. Hafî zikir ise Allah'ın isminin diye sessiz olarak zikredilmesidir. Bu sessiz zikir hatta dili ve dudakları kımıldatmadan da kişinin iç sesiyle Allah'ı tekrar etmesi şeklinde de tezahür edebilir. İşte daimi zikre ulaşanlar gece yatarken onu tahakkuk ettirirler. Yani diye Allah'ı o kelimeyi, Allah kelimesini tekrar ederek hep hatırlarında tutarlar. Dil kımıldatmadan da Allah ismi kişinin iç sesiyle tekrar edilebilir. İşte eğer sevgili kardeşlerim Kabe'yi sağınıza alarak yaptıysanız ve sağa döndüyseniz yüzünüzü Kabe'ye çevirmiş olursunuz. Ekvatordan, ekvator çizgisinden 5 derece güney, o kadar. 360 derecenin sadece 5 derece güneyi orayı vurur. Yüzünüzü, demek ki vücudunuzu sağa çevireceksiniz. Sağ omuzunuzun üzerine yatacaksınız. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Allah kelimesini iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan söylemeye başlayacaksınız. Tekrar etmeye başlayacaksınız. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük. Kulağınızda kalbinizin atışlarını derhal duyarsınız. Kalbiniz diye atar. Yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek atar. Birisi toplar damarların getirdiği kanı ifade eder, diğeri dağıtıcı damarların dağıtmasını. İkisi birbirinin ardından gelecektir. Kalbiniz çift olarak atar. Çift eceyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar eder. Ve sizin için de uyuduğunuz zaman, uyumadan evvel yüzünüzü kıbleye dönerseniz, yatağınızı ona göre dizayn ederseniz, yüzünüzü kıbleye dönerseniz ve pozisyonu bozmadan uykuya dalarsanız bir gün uyandığınız zaman da içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye yani diye attığını göreceksiniz. İşte sizi dünyada en çok mutlu edecek olan şey zikri daimdir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde daim zikre ulaşırsanız, hiçbir afetin kalması mümkün değildir. Siz, nefsinin kalbi sadece hasletlerden oluşan bir insan hüviyetine girersiniz. Siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Siz herkesi seversiniz. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize kadar bir çevre oluşur aklınızda. Ve size kötülük yapanları da affetmeyi usul haline getirirsiniz. Hiç kimseye karşı kin tutamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında Allah'ın sevmek fiili yer alır. Allah'ı ne kadar çok severseniz, insanları da o kadar çok seversiniz. Ve Allah size öylesine büyük bir sevgi verir ki, onları affedersiniz. Onlar, yani başkalarına kötülük eden herkes, aslında başına ne geleceğini bilmeyen bir zavallıdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ne yazar? Sonsuz bir cehennem hayatı veya sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuza kadar ulaşan, trilyonlarca yıl sürecek olan bir cennet hayatı veya cehennem hayatı. Cennet hayatının ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir tarafa bırakalım. Ama şu cehennem hayatı var ya sevgili kardeşlerim, her gün bitip tükenmek bilmeyen işkenceler. Acıktıkça, susadıkça, yerinden oluşan suları içmek. Boğazınızı neredeyse parçalayacak olan şeyleri yemek. Ve sonsuza kadar buna devam etmesi, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Öbür taraftan dünyadaki en güzel nimetleri Allah-u Teala'nın size ikram ettiği cennetin içerisinde, cennetlerin içerisinde 7 ayrı kat cennet söz konusu. O cennetin içinde sonsuza kadar devam edecek olan bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, cehennemi seçenler ne kadar büyük bir yanlışlık yapıyorlar. İşte Osmanlı bunun farkındaydı. Osmanlı bütün tebaasına dinin bir zevk olduğunu sadece söylememiştir. Tatbikatını yaptırmıştır. Herkes tasavvuftaydı. Hani hatırlayacaksınız anlattığımız o fıkrayı, birisi aklına koymuş, demiş ki ben bütün Allah'ın evliyasını yazacağım. Bir kağıt almak üzere, bir defter almak üzere. Bakkala giriyor o zaman. Defterler bakkallarda satılırdı. Bana diyor bir defter verir misin? Bakkal gülümseyerek defteri alıyor, veriyor ona. Sonra da diyor ki beni de yaz diyor. Şimdi bu adam bakkala hiçbir şey söylememiş. Bakkal onun Allah'ın evliyasını yazmak istediğinin haberini Allah'tan alıyor. Ve diyor ki beni de yaz. Sürpriz bu kadar değil. Çıkıyor kasabın önünden geçerken kasap da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, böylesine güzel bir dünyada yaşıyordu Osmanlı. Osmanlı ne yaptı? Osmanlı bütün tebaasını tasavvufta yaşattı. Bir taraftan askerler, Yeniçeriler, Hacı Bektaş'ı veliye tabiydiler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş'ı veli diye devamlı köstler çalınırdı. Her tarikat ayrı bir grubu muhtevasına alırdı. Kadiriler, Nakşiler, her türlü tarikat mensubu hiç birbirinden ayrılmazlardı. Birbirlerinin en büyük dostları, onlar da ayrı ayrı tarikatlara mensup olan insanlar, birbirlerini en çok sevenlerdi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah için yaşıyorlardı. Allah için başkalarına hizmet etmeyi şeref bilirlerdi. Bilirlerdi ki kim bir başkasına yardım ederse, kim bir başkasının derdine deva olursa, o ona yaptığı, ona verdiği mutluluğun iki katını yaşayacak. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzeldi ki her şey. O alemde, Osmanlı'da yani, sabah ezanları okunmadan evvel kalkıp bir süre zikretmek, yarım saat olabilir, bir saat olabilir, 2 saat olabilir, insana göre değişir. Erkenden kalkarlardı. Zikirlerini yaptıktan sonra sabah namazını kılarlardı. Teheccüd namazı kılarlardı evvela. Sonra sabah namazını kılarlardı. Sonra büyük bir mutlulukla işlerine koşarlardı. Yatmazlardı. Yatmazlardı deyince bütün gece yatmazlardı demiyoruz. Erken yatılırdı ve herkes zikirle uyumanın metodunu öğreniyordu. Ve zikrederek uyurlardı. Sonra da ona göre uyanır, tavanda uyanır ve teheccüd namazını kılarlardı. Teheccüd namazı biliyorsunuz gece saat 12 ile sabah namazının başlangıcı arasında kılınan namazın adıdır.

Eğer bir insan dilerse bu namazı borçları olduğu takdirde dört rekatı mesela öğle namazının borcu olarak kılabilirdi. İkinci dört rekatı mesela ikindi namazının borcu olarak kılabilirdi. Son üç rekatı akşam namazının borcu olarak kılabilirdi. Veya bu şekilde zamanında bu görevlerini yapamayanlar ki bu beş vakit namazın dışındaki namaz, kuşluk sünneti, teheccüd sünneti ve kuşluk sünnetiyle yedi rakamı gerçekleşirdi Osmanlı'da. Yedi, Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemekten, iradeyi Allah'a teslim etmeye kadar kişi yedi tane kademe yaşardı Osmanlı'da. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. 3. Dördüncüsü, fizik vücudun teslimi. Beşincisi, nefsin teslimi. Altıncısı, muhlis olmak. Yani, tövbe-i nasuh ile tövbe etmeden evvelki son nokta. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirmek. Ve yedi, iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak. Bu da kişiyi salih yapar. Muhlislerden sonraki son kademe salihlerin kademesidir. Salah makamına ulaşanların kademesidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir Osmanlıyız. Sapına kadar bir Osmanlı. On dört asırlık ceddimizi hamdolsun ki biliyoruz. Elimizde bunun çizilmiş olan isim statüsü var. Babadan oğula geçer ve de bize kadar gelmiştir. Bozoklağından başlayan ve Osman Bey zamanında Osman Bey ile beraber olan Evranos Bey'i muhtevasını alan soyadımız da Evranosoğlu buradan gelir. Yani Osmanlı'nın başlangıcı olan Osman Bey'den bu tarafa Osmanlıyız. Bununla da en büyük iftiharı yaşarız. Sevgili kardeşlerim, soy kütüğümüz bir bütün olarak mevcuttur. Herkes görebilir. Bu bizim için bir onurdur, bir şereftir. Kanımız saf Osmanlı kanıdır. Belki de Osmanlı'yı bu sebeple bu kadar seviyoruz. Mümkündür. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen Allah'ın yarattığı o muhteşem yaratma dizaynın içinde sadece bir tek yıldızdır. Düşünün, bugünün teknik vasıtalarıyla varılan sonuç 100 milyar galaksinin mevcut olduğu, her bir galakside de ortalama iki rakamda öyle, ortalama 100 milyar yıldız olduğu şeklinde.
100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız. Kainat yılda 500 milyon kilometre hızla büyüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratırsa böyle yaratır. Biz ona hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Hayran olmak bunların son safhasıdır. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe Allah'a hayran olamazsınız sevgili kardeşlerim. Her şey Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Önce mürşidimize tabi olduk. Sonra Allah Teala ruhumuzu ulaştırmamızı sağladı. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik. Sonra nefsimizi, sonra da irademizi teslim aldığını söylüyor Allah Teala. Ve bu devrin imamı o biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki size yüzlerce defa anlattığımız 7 kat göklerin hepsini Allah Teala bize yüzlerce defa gösterdi. Şimdi de sizlere anlatırken gene görerek konuşuyoruz. Birinci gök katında neler olduğunu, ikinci gök katında neler olduğunu, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında, yedinci katın 7 tane aleminde neler olduğunu biliyoruz. Görerek biliyoruz. Buradaki gözlerle değil, buradaki gözle görerek biliyoruz. Biz onu görmek yetkisinin sahibi değiliz. Bunu bize hediye eden, ihsan eden Yüce Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse ne söylüyorsak sözümüzün arkasındayız. Ölene kadar hiçbir şeyimiz değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşıyoruz. Ve şu canımızın da zerre kadar bizim için bir önemi yok. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bize şu andaki kainattaki en büyük görevi vermiş. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kainatın merkezi bu dünya. Allah-u Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Seni bu dünyaya değil, seni diyor alemlere rahmet olmak üzere yarattım. Bu dünyadaki devrin imamıydı. O bir peygamberdi. Nebiydi. Ve seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor Allah Teala. Alemlere rahmet olacak kişi bu dünyanın dışında hiçbir insan adı verilen mahlukun yaşadığı gezegende oluşmaz. Bu dünya bu sebeple kainatın merkezi hüviyetindedir Allah ile ilişkiler açısından. Adem Aleyhisselam'la Havva Hanım'ız da dünyada verilen bu gezegene indirildi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevdikçe sevilirsiniz. Ve de bu sevilmeden büyük mutluluk duyarsınız. Allah'ın sizi sevdiğini Allah size mutlaka hissettirir. Bu bir insana verecek olan hissiyat, hissedebilmek,
Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Yani bir süre sonra Allah'ın söylediklerini işitebilen bir kalbe sahip olacaksınız eğer zikirlerinizi yeterli seviyeye çıkartabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevmek var. Allah'ı sevmek, başka insanları sevmenin de esasını teşkil eder. Allah'ı seven herkesi sever. Ne diyordunuz? Yaratılanı sevdik, yaradandan

ihtivasını Allah ona yaşatır. Ne diyordu Yunus? Bana ben de deme. Ben de değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Ben diyor, ben de değilim. Onun için bana bende olduğumu, benim içinde ben olduğumu söylemeyin diyor. Bir ben vardır bende. Benden başka bir ben daha var diyor bende. Benden içeri, benim içimde. İşte o Allah. Ya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne diyor? Sen bensem, ben de sensen, sen bensen, ben de sensem, bu ayrılık nicedir diyor. Onlar vahdet-i vücut sırrının sahipleriydi. Bu devirde de Allah Teala bizi vahdet-i vücut sırrının sahibi kıldı. Bu devrin imamı sıfatıyla. Sevgili kardeşlerim, belki anlattıklarımı anlamanız çok zor. Olabilir. Ama bunlar Allah'ın bütün insanlara hediye etmek için hazır olduğu Allah'ın en büyük nimetleri. O zaman bu nimetleri Allah'ın ikramından almak istemeyenler, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka iç dünyasında mürşidini aramak ihtiyacını hissedecektir. Allah hissettirecektir. Mürşidi mi? Ezelde tayin edilmiştir. Allah Teala mutlaka ona mürşidini buldurur ve büyük bir sevgiyle kişi gider, aşk ve şevk ile mürşidinin elini öper, mürşidine tabi olur, mürşidinin emrine girer. Bu onun ruhunun vücudundan ayrılma noktasıdır. O dergâhtaki kafileye katılır. Hangi kafileye? Allah'a ulaşmak için yola çıkan o dergahın ruhlarının kafilesine. Bir de 7 tane gök katını aşacaktır. Diğerleriyle beraber evvela birinci kata çıkacaktır. Daha yukarı çıkamayacaktır. Bir süre oranın dizaynını aldıktan sonra ikinci kata çıkmak imkanının sahibi olacaktır. Orayı tamamladığı zaman üçüncü kata çıkmak imkanının sahibi olacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkacaktır. Yedinci katta 7 tane alem geçecektir. Aşağıki katlarda birer alem söz konusu ama 7. katta 7 tane alem söz konusu. Çıkış dikeydir, 7. kattaki yolculuk yataydır. Onun için sırat-ı müstakim adlı sistemin bütünü 2 yatay, 2 dikey, 4 ayrı yoldan oluşur. Birincisi, kişi hangi mürşide tabi olduysa o mürşidin dergahından devre imamının dergahına kadar o kişinin ruhu bir yatay yolculuk yapar evvela. Ana dergahta erkekler grubuna katılır. Hanımlar da hanımlar grubuna katılır. Mutlaka ana dergaha, yani devre imamının dergahına ulaşmak söz konusudur. Yolculuk oradan yapılır. Birinci gök katına kadar yukarıya çıkanların hepsi yolculuğunu tamamlar. Ama birinci katta kalacak olanlar orada secdede kalırlar. Sonra ikinci gök katına çıkılır.

İkinci gökkatında kalacak olanlar orada kalırlar. Diğerleri üçüncü gökkatına çıkar. Üçüncü kattakiler katta kalacak olanlar orada kalırlar. Dördüncü kata çıkılır. Dördüncü katta kalanlar orada kalırlar. Beşinci kata çıkılır. Beşinci katta kalacak olanlar kalırlar. Altıncı kata çıkılır. Altıncı katta kalacak olanlar kalırlar. Yedinci kata çıkılır. Yedinci katın yedi aleminde kafilenin geri kalanları birer birer kalırlar. En sona kalanlar da zikirlerini tamamlamak üzere yedinci katın altıncı alemine ulaşırlar. Yedinci katın yedinci alemi Sitet-i Münteha'dan sonra insan ruhunun Allah'a ulaşması ile tamamlanan indi ilahidir. İnsan ruhlarından sadece bir kişi hazır olan, zikrini tamamlayan kişi Allah-u Teala tarafından evvela Sitet-ül Münteha'ya ulaştırılır. Sitet-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla uçarak sonsuzluğa Allah'ın zatına ulaşır kişi. Allah'ın zatında, kişinin ruhundan bahsediyoruz. İfna olur, yok olur. Bu Allah'ın zatında fani olmaktır. Adına fena fillah denir. Allah'ın içinde fena, fani olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kadar güzellikleri yaşayıp bu kadar büyük mutlulukları yudum yudum içtikten sonra dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizlere sesleniyoruz. Bugün bu görev bize verilmiştir zamanımızda. Devrin imamı görevliği bize verilmiştir. Bu Allah'ın tercihidir. Sevgili kardeşlerim, bu seçim bizim seçimimiz değil, bu Allah'ın seçimi. Biz dinsiz büyüdük. Bizim zamanımızda dine hiç önem verilmezdi. Bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda Kur'an öğrenenler, öğretenler karakola çekilip onlara dayak atılırdı. Tekkelerin hepsi birer birer kapatıldı. Benim ilkokulu okuduğum, birinci sınıf okuduğum yer adı Kediler Tekkesi'ydi. Bizim çocukluğumuzda 1500'den fazla din adamı asıldı. Sadece Allah'ın evliyası oldukları için. Sevgili kardeşlerim, ca güzelliği yaşayan, tasavvuf adı verilen Kur'an'ın bütün yaşamının adı tasavvuftur. Kur'an'ın bütünü 7 Safa ve 4 teslimden oluşur. Ve de Allah-u Teala'ya bunları bize yaşattığı için Allah-u Teala'ya görevlerin en büyüğü olan devrin imamlığı görevini bize vermesi sebebiyle, bize tevdi etmesi sebebiyle sonsuz şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Biz onun kölesiyiz. Hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık bir değeri yok. Var olmakla
dünyada hayat olarak bu hayatı yaşamakla ölüm arasında bir büyük farkının olmadığını en iyi bilenlerdiniz. Öyleyse eğer adına mutluluk deniyorsa o mutluluğu en üst boyutta yaşayan biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın dostu olmak bedavadan gerçekleşmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu dostluğa sahip olurlar ve bu bir garantidir. Allah Teala burada garanti veriyor. Diyor ki: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani biz insanlara düşen görev Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ın bu konudaki yardımı ise o kişiyi kendisine ulaştırmaktır. Kim dilerse sadece bu dileği o kişinin Allah tarafından kendisine ulaştırılması için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu o kişi hayattayken mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Bu yolun yarısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka mürşit sevgisi verir Allah Teala. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği sevgi, mürşidi gördüğü zaman ona büyük bir sevgi duyar ve hürmetle onun önünde eğilerek onun ellerinden öper. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı öyle bir dizayn ki bütün insanlar için söz konusu olan mutluluk bu talebin arkasında yatar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu ulaştırmanın sonucu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu yarım yaşama neticeyi oluşturacaktır. Bu netice kalıcıdır. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Bu dileği o kişinin gayretiyle tahakkuk eder. Böyle bir gayretin başlayabilmesi ise bir dileğin mevcut olmasını gerektirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşma nefsin kalbinin yarısı Allah'ın nurlarıyla dolacağı için
o kişi için bir mutluluk vesilesidir.

Öyleyse hepimiz için bu muhtevada bir dünya hayatı söz konusu olacak. Allah'ı seveceğiz. Allah'ı sevince insanları seveceğiz. Biz insanları sevdiğimiz zaman onlar da bizi sevecekler. Bazıları öylesine şeytanın tesiri altında kalabilirler ki sadece onlar bizi sevmeyebilirler, nefret de edebilirler. Ama biz onları tüm bunlara rağmen gene severiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese hep sevgi bazında realize edilir, gerçekleşir. Öyleyse siz de Yunus gibi yapın. Yaratılanı sevin, yaratandan ötürü. İnsanları sevin. Allah'ı sevin. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. Ve o zaman insanları seversiniz. Bu sevgi herkese açık olur. Kimseden nefret edemezsiniz. Nefsinizin kalbinde daimi zikre ulaştığınız zaman afetler tamamen tükeneceği için herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti, sizlerle bir yarenlik yapmak üzere huzurlarınızdayız. Hamd ve şükür ederiz Yüce Rabbimize ki bize bunları bahşetti. Sizlerle her gün sizin aranızdan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizin için olan birisi olarak varız. Sizlerle her gün sizi mutluluğa çağıran birisi olarak varız. İşte o birisi bir Allah dostu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki o bizi kendisine dost kıldı. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Azapsız köle kıldı. Biz onun azapsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu kölelik devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu Allah'a köleliğin ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu anlatmak çok kolay değil. Nasıl başlıyorduk? Allah'tan hoşlanmaya başlarsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sonra hayran olursunuz. Hayranlığınsa nihayetinde Allah'ın azatsız kölesi olmak vardır. O yaratandır. O kölenin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Görmek, yaşamak lazım. Kelimeleri sığmaz ki. Anlatılamaz ki. Onu sevmek, ona aşık olmak, hayran olmak, onun tarafından köleliğe kabul edilmek, kainattaki en büyük şereftir. Allah'ın kölesi olmak, o noktada sizin iradenize ihtiyaç yok. İlahi irade, cüz'i iradeyi vesayeti altına alıyor. Burada vekalet yoktur. Burada vesayet vardır. Onun tarafından idare edilmek, onun tarafından her yaptığınızın yaptırılması. İşte o her şey çok mu güzel, bize mi öyle geliyor sözümüz buna dayalı sevgili kardeşlerim. Sahibimiz o. Her şeyi en güzel standartlarda gösterir ve yaşatır. O Allah, kainatı yaratan, altı alem yaratan ve rahmeti ve ilmiyle de yedincisi olarak o yaptıklarını, vücuda getirdiklerini kuşatan Allah. Ne istiyor sizlerden? Allah-u Teala sizlerden ne istiyor sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuzdan başka ne istiyor ki? İstediği bir tek şey var. Hepinizin sadece mutlu olmanız. Bütün o peygamberler, resuller, şeriat kitapları, sohbet kitapları,
Bunların hepsi sadece biz insanların mutluluğu için indirildi. Arkasında başka hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Peygamberlerine indirdiği bütün şeriat kitapları sadece bu mutluluğu sağlamak için indirilmiştir. İnsan doğar, yaşar, yaşlanır ve ölür. Ya da üç kelimeyle doğar, yaşar, ölür. Bir hayat biz istesek de istemesek de Allah'ın kader çizgisi üzerinde sonlanacaktır. Hitam bulacaktır. İşte Allah Teala hepinizin bu hayatı sonsuz bir mutluluk içinde yaşamanızı istiyor. Sizler ne kadar mutlu olursanız sizi sonsuz seviyede seven Allah, o da sizin mutluluğunuz sebebiyle mutlu olur. Yarattıklarını mutlu görmek ister. Onun için yaratır. Bir kısım insanlar bu mutluluğa liyakat gösterirler. Bir kısmı göstermezler. İşte bizim naçizane tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, o liyakat sahipleri olun. Yani layık olanlar. Yani arabayı çekenler, arabanın içindekiler değil. Öyleyse gecenizle, gündüzünüzle başka insanlara mutluluk vermek için yaşayın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına mutluluk veren herkes, o mutluluk verebildiği insanların en az iki katı mutluluğu yaşar. Allah'ın kanunu bu. Kim başkalarının mutluluğu için yaşarsa, kim başkalarının mutluluğuna kendini adamışsa, o kişi mutluluk verdiği kişinin mutluluğunun iki katını yaşar. Hem Allah o kişiye mutluluk verir, hem de ruhu nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, herkes dostunuz olsun. Sakın insanlara size bir görev verildiği zaman tahakküm etmeyin. Ne yazık ki insanın benliğinde çok derin bir yerleşik dizaynı var tahakkümün. Ne zaman sevgili kardeşlerim, kime bir yetki verdiysek, arkasından bu yetkinin sahibi olan kişinin eline geçen her fırsatta etrafındaki kişilere tahakküm ettiğini görüyoruz. Yani Allah'ın emirlerinin, onlara tebliğinin ve onların severek yaptıkları o emirlerin ötesinde üstünlük duygusunu onlara kabul ettirebilmek için nefsinin afetlerinin de devreye girdiğini görüyoruz. Herkes de başlangıçta böyle oldu. Nadir kardeşlerimiz kendilerini bu tahakküm denen canavardan kurtarmayı başardılar. Ama onların sayıları az sevgili kardeşlerim. Öyleyse
kendinizi tanıyın. İbret aynasında kendinize bakın. Ulul emr kardeşlerimiz. Eğer etrafınızdaki insanlara tavır koyuyorsanız, onların söylediklerini, hedeflerini gerçekleştirmekte onlara yardımcı olmak yerine onlara engel oluyorsanız, sırf onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmek için, o zaman size soruyoruz, ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz Allah'ın yoluna mutlu olmak için girdiniz, öyle değil mi? Neden mutsuzsunuz? Arkasında ne olduğunuzu ne diyorsunuz? Sadece siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi etrafınızda kim varsa onların hepsine size Allah ne kadar imkan verdiyse onun hepsini kullanarak mutluluk ulaştırmak. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna vakfetmelisiniz. Ancak böyle huzuru yakalayabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. O zaman hiçbir şey sizi yıldıramaz. Öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala kainatı, ilahi kudret her noktasında belli oluyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizin mutluluğu için görevlendirildik. Başkalarına mutluluk yerine mutsuzluk verenler, nefslerinin zebunudurlar. Nefslerinin ve dolayısıyla o nefsin arkasında bulunan nefsi kullanan şeytanın veya daha geniş bir tabirle tağutun, insan ve cin şeytanların hegemonyası altında o kişi hem kendisini mutsuz eder hem de başka insanların. Davranış biçimlerinize dikkat edin sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerinizin arkasında sakın nefsiniz olmasın.

Düşünün sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Bu dünyada tecrübe geçirmenizden de bu dünyada yaşamanız uygun görüldü. Bu dünyada teçhiz edildiniz. Cihazlandınız. Bu dünyada yaşamanın şartlarına sahip kılındınız. Evvela Allah'ın Rahman esması bu dünyayı sizin için yaşanılır bir hale getirdi. Sizin yaşamanız için oksijen lazım. Rahman esması ağaçları vücuda getirdi. Allah'ın ilahi kompütürü sünnetullah eliyle. Onların yaptığı klorofil özümlenmesiyle fotosentez yoluyla onlar karbonhidratları oluştururken oksijen açığa çıkardılar. Hala ve kıyamete kadar da bütün bitkiler oksijen açığa çıkarmaya devam edecekler. Güneşin ışıklarının var olduğu sürece. Öyleyse her şey, her varlık bir görev yapıyor. Bir hedefe dayalı olarak yaratılmış. Siz de sevgili kardeşlerim, her biriniz başka insanların mutluluğunu sağlamak üzere yaratıldınız. Ki siz mutlu olasınız. Ne zaman kendini akıllı zanneden bir sürü insan bunun tam tersi yoldan hareket ederse, nefsinin afetleri devreye girerse, ve insanlara hükmetmeye, nefsinin afetlerini de devreye sokarak hükmetmeye kalkarsa, o mutsuz bir insan olur. Bunun çözümü yoktur. Kişi nefsinin kölesi olmaktan kurtulmadıkça, tahakkümden kurtulmadıkça mutluluğa asla ulaşamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, buraya bizim yanımıza mutlu olmak için gelmediniz mi? Peki bu yaptıklarınızla Allah'ın size sunduğu mutluluğu elinizin tersiyle itmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakın göklere, masmavi bir gök göreceksiniz. Beyaz bulutlar, denizin koyu mavisi, etrafınızdaki ağaçlara, çiçeklere dikkatle bakın. O farkına varmadığınız güzellikler etrafınızı kuşatmış vaziyette. Sıyrılın dünyanın üzerinizdeki ezici atmosferinden. Allah'a kul olun. Allah için yaşamaya başlayın. O zaman Allah Teala dünyanızı değiştirecek. Diyeceksiniz ki aynı gök, aynı bulutlar, aynı deniz, aynı çiçekler, aynı ağaçlar. Evet, %100 haklısınız. Ama artık onları başka renklerde, çok daha güzel hüviyette görebileceksiniz. Çünkü onlar hakkında hüküm veren sizin hüküm ferma olduğunuz kendi iç dünyanız.
onu nasıl çalıştırırsanız o standartlar altında yaşarsınız. O yukarıdaki sizin hepinizin, istisnasız hepinizin sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için yaratıldınız. Bakın ne diyor? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bazı saflar, buradaki liyabudun, kul olmak için ifadesini, ibadet edesiniz diye şeklinde algılıyorlar. Yani bütün insanlar dünyaya Allah'a ibadet etsinler diye gönderilmiş. Benim sevgili tontonlarım, şu dinlerini bilmeyen zavallı kardeşlerim ve din alimi geçinen zavallı kardeşlerim, İşte siz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Öyleyse işte bunlar ibadetler. Öyle değil mi? Hepiniz bunları yapmıyor musunuz? O zaman size bir soru sormayacak mıyız biz? Neden mutsuzsunuz? Biz neden mutluyuz da siz neden mutsuzsunuz? Hani Allah Teala insanları ibadet için yaratmıştı? İşte yapıyorsunuz ibadetinizi. Hep huzursuzsunuz, sıkıntı içinde yaşıyorsunuz. Çatacak adam arıyorsunuz. İbadet etmeyen insanlardan ibadetinizin dışında ne farkınız var ki? Ama eğer orada durur da şu ibadet etmekle kul olmak arasındaki farkı, abd ve abid farkını, abd kul, abid ibadet eden, ikisini de kulluk etmek parantezine alan sizler, çok büyük bir hatanın içinde değil misiniz? Mal meydanda değil mi sevgili kardeşlerim? Biz neden mutluyuz? Siz ibadet ediyorsunuz, biz sizden çok daha fazla ibadet ediyoruz. Siz 5 vakit namaz kılarsanız, biz 7 vakit kılarız. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Her gün mutlaka, eğer bir yerde kalıyorsak, mutlaka bir tane de hamd ve şükür namazı kılarız. 4 rekat. Eğer bir başka yere girmişsek, gitmişsek, ulaşmışsak, oranın bereketi içinde bir tane kılarız. Bir üçüncü yere gitmişsek bir tane daha orası için kılarız. Bizim kardeşlerimiz hep bizim gibi sonradan adam alan insanlardır. Akılları başlarına neden sonra gelenler? Biz öyleyiz. Ama ibadet diyorsanız bunun hasını biz yaparız. Şu dünyada en çok namaz kılan insanlarız. Öyleyse düşünün ki bu standartlara ilaveten yeni giren kardeşlerimiz her gün 2 günlük borç öderler. Daha sonrakilerse nafile namaz olarak bir kuşluk sünneti bir de teheccüd sünneti kılarken gene bir günlük aynı zamanda borç ödemiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki öyle değil, sizin bildiğiniz gibi değil. Sadece ibadetle olmuyor. O zaman ne var acaba Kur'an-ı Kerim'in bu sır dolu dünyasında sizin mutsuzluğunuza, bizim mutluluğumuza sebebiyet veren ne var? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman
çok açık bir şekilde görünüyor. Siz kitaplarda yazılı olan İslam'ı yaşıyorsunuz. Biz Kur'an'da yazılı olan İslam'ı yaşıyoruz. Siz Allah'a ibadet ediyorsunuz. Biz ibadet etmekle kalmıyoruz. Allah'a kul olmanın standartlarındayız. Peki nerede fark? Daha baştan başlıyor. Sevgili kardeşlerim, din adına hüküm ferma olanlar hepiniz Kur'an'ı unutmuş durumdasınız. Kur'an'ın aktif hükümlerini, emredici hükümlerini, emredici ve kurtarıcı hükümlerini uygulamıyorsunuz. Uygulamamakta da haklısınız kendi cephenizden. Çünkü onları size öğretmediler. Herkes sadece bildiğini öğretebilir. Siz de tabiatıyla bildiğinizi öğretiyorsunuz. Bu noktada, yani sadece öğrenilenlerin öğretilebileceği noktasında tamamen haklısınız. Ama sevgili kardeşlerim, din öğreticileri, bu öğrettiğiniz şeyle ne siz mutlu olabiliyorsunuz, ne de onu öğrettiğiniz insanlar, öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz? Öyleyse neden siz mutsuzsunuz da biz mutluyuz? Hiç düşündünüz mü bunu? Çünkü biz Kur'an'ın bütününe ittiba ediyoruz. Bütününe tabi oluyoruz. O bütünde 7 tane safha var tam. Tam 7 safha. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hala büyük kısmınız Allah'a ulaşılamaz olarak görürler. Oysa ki Allah Teala açık bir şekilde kendini ulaştıracağından bahsediyor insanların ruhlarını. İşte açık ve kesin değil mi? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Bu öyle bir olgu ki öğretimin her devresinde İblis sahneye çıkabilir. Bir kısmını Allah ulaşılamaz standartları içinde aldatır. Bir kısmını insan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür masallarıyla aldatır. Bir kısmını hayır biz Allah sizi Allah'a kul olasınız değil, Allah'a ibadet edesiniz diye yarattı diye aldatır. Ama insanların akılları başlarına bir türlü gelmez. Sevgili kardeşlerim, hala idrak etmiyor musunuz? Allah'ın hakikatlerini size öğretmekle vazifelendirildik. Ne olur biraz açın kulaklarınızı. En azından söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin. Buna 2 sebepten mecbursunuz. Bir, eğer biz size yanlış şeyler söylüyorsak, hemen yanlışlarımızı yakalayıp yüzümüze çarpmak için. Ama bunu denediler. Ve baktılar ki Allah'ın bize öğrettiği her şey onun öğretisi olduğu için bütünüyle doğru. Biz sizlere sizlerin bilmediğiniz şeyleri söylüyoruz. Bunda haklı mısınız? Haklısınız bilmemekte. Çünkü siz onları öğrenmekle vazifeli oldunuz. Okullar size sadece öğrendiklerinizi öğretti. Mutlu olamadığınızı gördünüz. Düşünmüyor musunuz? Bunun arkasında başka bir şey olması lazım.
insanları mutluluğa ulaştıracak olan başka bir şey. İşte o başka bir şey bize verilmiş durumda. İşte din kültürünüz çok geniş bir dizaynda fıkıh ilmini içeriyor. Onun ötesinde öğrenmeniz lazım gelen şeylerin asli unsurların sahibi değilsiniz. Ki mutluluk fıkıhta değildir. Mutluluk onun arkasındaki o öğretilmeyen ilimdedir. Görmüyor musunuz? Arkasında şeytan var. Şeytan size münkerle ve fuhuşla emredebilmek için o ilmi sizden saklamayı başardı. Hele şu kahvemden bir fırt çekeyim. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle beraber olmak gerçekten bir büyük mutluluk. Evet, ne diyorduk? İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. İslam 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha ve size o öğretilmedi. Şimdi o bilmediğiniz bir şeyse ve siz onu bilmediğiniz için mutsuzsanız ve biz size onu öğretiyorsak, o zaman öğretim mevkiinde olanların bu öğrettiklerimizi kendilerine mal edip başkalarına da öğretmesi gerekmez mi? A benim canlarım, ciğerlerim. A benim sevgili din öğreten kardeşlerim. Sizlere ihtarlar gönderdik. Dedik ki, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Üzerinize defaatle farz kılınmış. Farz mı? Elbette farz. Allah-u Teala minibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyükümül azab ediyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani bir, ruhunuzu teslim edin. 22. basamak. 2, fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. 3, nefsinizi teslim edin. 27. basamak. 4, iradenizi de teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Allah Teala sizlerden bunları istiyor ama sizlere bu öğretilmediği için siz onları bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için topluma öğretmeniz de mümkün değil. O zaman bir hata yaptığınızı şimdi kabul etmeyecek misiniz? Biz bütün üniversitelere mektuplar yazıp da sizleri davet etmedik mi? Gelin, 3 gün süreyle sizinle Pamukkale'de beraber olalım. 3 günlük bir seminer düzenleyelim. Bütün konuları tezekkür edelim. Ve de doğruları yanlışları bir dostluk havası içinde birbirimizi severek gerçekleştirelim demedik mi? Hepinize, hem öğretim üyelerine hem üniversitelerin bizatihi yönetici kadrosuna yazmadık mı bunları? Sizlere müracaat etmedik mi? Kabul etmediniz.
O andaki düşünce standartlarınız, biz dinimizi biliriz tarzındaki düşünceleriniz, o güzelliğe beraberce ulaşmamıza mani oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticiler, biz sizin düşmanınız değiliz. Biz sizden nefret etmeyiz. Biz sizi sadece severiz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilimle hepinizin kurtulması yeterli değildir öğretim üyeleri olarak. Siz başkalarını da kurtuluşa ulaştıracak olan bu ilimle mücehhez olmalısınız. Eğer bizim öğrendiğimiz bize yeter, biz senin ilmini öğrenmek istemiyoruz diyorsanız, bilin ki bu bizim ilmimiz değildir. Bu Kur'an'dır. Sizin ilminizdir. Ve siz, sizin ilminizi sizin dışınızda olan birinden öğrenmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bu konuda bizi seçmişse, bu bizim için kainatın en büyük şerefidir. Ama bu sizin bizi sevmemenize sebebiyet veriyorsa, bu sevgisizlikte yalnız kalmayacak mısınız? Allah dostlarını sevmeyenleri sevmez. Biz Allah'ın dostuyuz. O bizi dost seçti. Bize risalet verdi, biliyorsunuz. Doğrusunu söylemek mecburiyetinde değil misiniz? Neden susuyorsunuz? Bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlardan hiçbirisinde Kur'an'a uymayan hiçbir şey yok. Ve siz onları bilmediğiniz için cennetten kendinizi mahrum ediyorsunuz. Öyle değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehenneme gitmeyecek mi? Siz dilemiyorsunuz. Yetmez. Bunları öğrenip de başkalarını öğretmek şöyle dursun. O söylediklerimizin doğru olduğunu tespit ettiğiniz zaman bir kısmınız bize karşı düşmanca tavırlar alıyor. Bu şeytanla işbirliği yaptığınızın ifadesi değil mi? Nefsinize, nefsinizin afetlerine tabi olmuyor musunuz o zaman? Biz el ele, gönül gönüle beraberce şu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak mecburiyetinde olanlar değil miyiz? Madem ki din konusunda öğretim üyesisiniz, göreviniz insanları mutluluğa ulaştırmaktır. Göreviniz kendinizi de mutluluğa ulaştırmaktır. Ve eğer bizim söylediklerimizi dikkate almazsanız, ne siz ne de öğrettiğiniz insanlar mutlu olamazlar. Sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? O iblis size hükmediyor. Hükmediyor size. Bütün insanlar tağutun devamlı olarak kendilerine yön gösterdiğini, yol gösterdiğini, istikamet verdiğini ne yazık ki bilmiyorlar. İç seslerinden bir tanesi hep Allah'ın emirlerine isyan etmeyi, yasak ettiği fiilleri de işlemeyi öğütler. Bütün insanlar bunu kendi düşünceleri zannederler. Kendi düşünceleri ve o düşüncelere itaat ederek Allah'ın emirlerine isyan ederler. Yasak ettiği fiilleri de işlerler. Bilmezler ki o kendi düşünceleri değildir.
o iblisin, şeytanın onlara olan tesiridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk varken yetmez. Öğüt üyelerinin kendilerine düşeni yaparak başka insanları da mutluluğa ulaştırmak suretiyle onun da hazzını yaşamaları mümkünken, öğretim üyelerinin Allah'a ulaşmayı dilemeyerek başkalarına da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh bedenden çıkarsa insan ölür diyerek, bunun adı şu andaki mana itibariyle yalan söylemektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin söylediğinin tam tersini iddia etmektir. Tamam, kabul ediyoruz, size öğretilen ilim öyleydi. Ama elinize gelen ihtarlara Allah'ın karşısında adil olarak bakmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizin kurtuluşunuz için değildir sadece. Sizin vasıtanızla bütün insanların kurtuluşu içindir. Siz oradaki hakikatleri gördüğünüz, bildiğiniz, itiraz edemediğinize göre kabul ettiğiniz noktasından yola çıkarsak, bunu başkalarına ulaştırmamanın vebalini yaşıyorsunuz. Ve bunun hesabı sizden sorulur Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta hem sizin mutluluğunuz, neden sizin mutluluğunuz diyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gideceğiniz yer cennettir.

Yani etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Bu insanlar sizden bu ilmin gelmesini bekliyorlar. Size inanıyorlar. Ve siz onlara mutluluk ulaştıramazsanız, doğruları söylemekten kaçınırsanız görevinizi yapmamış olursunuz. Hayır, sizin göreviniz öğrendiğiniz ilmi öğretmek değildir artık. Size başkalarının öğrettiği ilmi öğretmek değildir artık. Bugün öğrendiğiniz doğruları öğretmektir. Müfredat programınızı buna göre yenilemek mecburiyetindesiniz. İnsanların yazdığı kitaplar değil, Allah'ın Kur'an'ı önemlidir. İnsanlardan her kim olursa olsun, onun yazdığı kitap hiçbir zaman Kur'an'dan ileri geçemez. Ama bir kısmınız bazı kitapları Kur'an'dan daha ötede tutuyorlar ve o kitapları okuyarak Kur'an'ı o kitaplarla yargılıyorlar. Oysa ki Furkan Kur'an'dır. Her şeyi Kur'an'la yargılamak mecburiyetindesiniz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple diyor ki, benim hadislerim olacaktır ileride ve bu hadisler tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi hepinize sesleniyoruz. Hepiniz, bütün insanlar, hepiniz mutlu olmaya layıksınız. Bunun için dünyaya getirildiniz. Dünyada verilen bu gezegende yaşamanızın arkasında bu dünya şartlarında mutlu olmanız yatar. Bu hakikati hiç unutmamalısınız. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başka birini aramayın. Sadece kendi davranışlarınız sebebiyle mutsuzsunuz. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer söylediklerimizi, yani Allah'ın bize sizler için öğrettiklerini, sizlerin mutluluğu için öğrettiklerini eğer gerçekleştirmezseniz ne bu dünyada mutlu olabilirsiniz, ne de cehennemden yakınızı kurtarabilirsiniz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Mutsuzluktan mutluluğa geçiştir. Cehennemden cennete geçiştir. Cennetin anahtarı bir dilektir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü, niyet amelden üstündür. Ne demek istiyoruz? İşte en kesin şekilde karar vermeniz için bir misal size, 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşında sorumluluklarının farkına varmış, İslam'ın 5 şartını da ölene kadar geçen 65 sene boyunca her gün gerçekleştirmiş. Her gün 5 vakit namazını kılmış. Ramazanlarda oruç tutmuş. Zekat vermiş. Hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Ve de düşünüyor, acaba Allah-u Teala bizi cennetin hangi katına alır ki? Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim.
65

5 yıllık ibadeti Allah Teala tarafından değerlendirilmiyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba oluyor. Yani dereceye girmiyor amelleri. Ve cennete girmenin şartı kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Bu kişi dereceleri kazansaydı kazansaydı amellerinden kazanacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin kazancı onların amel defterinde bir değer ifade etmiyor. Neticede Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olandır. Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse onların amelleri heba olur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve onun dilemediği için, sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için amellerinin hepsi heba oluyorsa, boşa gidiyorsa, en azından bu hakikatin herkes tarafından bilinmesi ve herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Ne yazık ki insanımızın çoğunun buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok zor bir şey mi istiyor insanlardan? Sadece bir dilek, bir hiç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve şu anda bizim insanımızın çok büyük bir kısmı hala inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri Allah'ın öğrettiği biz, insanımızın büyük kısmının, çok büyük bir kısmının, bütün bu çırpınmamıza, didinmemize, uğraşımıza rağmen, gözümüzün içine baka baka, hayır biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz, dilemeyeceğiz şeklindeki iç dünyalarında yankılanan ses bu kardeşlerimizin sesi değildir. O ses sizlerin sesi değil sevgili kardeşlerim. O ses şeytanın sesi. İnsan ve cin şeytanların sizleri kandıran o insan ve cin şeytanların sesi. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: sakın şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayın. Çünkü kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Allah Teala buyuruyor, kim bize ulaşmayı dilemezse o şirktedir diyor. Gideceği yer cehennem şirkte olanların. Kim bize ulaşmayı dilemezse diyor, yani ruhunu ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezse, o diyor, takva sahibi değildir.
Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse o küfürdedir, yani kafirdir diyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilemezse o hüsranda olanlardandır. Kim bize ulaşmayı dilemezse o tağutun dostudur. Bir ve tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur diyor Allah Teala. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tağutun kulu olmaktan kurtulamaz, Allah'ın kulu olamaz. Ama her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece bu dileğin kalpten söylenmesi, kalpte olan bir dileğin Allah'a ulaştırılması kaydıyla o kişiyi dalaletten de kurtarır, küfürden de kurtarır, cehennemden de kurtarır, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtarır. Küfürden de kurtarır. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Sizlere Allah'ın hakikatlerini daha nasıl anlatalım? Keşke mümkün olsa da hepinizin kalbini açıp içine o Allah'ın talebini yerleştirebilsek. Allah'a ulaşmayı hepinize diletmek mümkün olsa, hepinizin kitle halinde Allah'ın cennetine girmenizin Allah-u Teala'yı ne kadar memnun edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyerek şeytanın ekmeğine yağ sürüyor durumdasınız. Ve Allah sizler için hüzün duyuyor. Çünkü bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Cüz'i irade, kişisel irade Allah Teala'nın dizaynında önemli bir faktör. Olmazsa olmaz şartı insan olmanın. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu söylediğim standartlardan kurtulmanız mümkün değildir. O zaman geri kalan her şeyi bırakın bir tarafa. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne yaparsanız yapın cehennemden kurtulamazsınız. Bu dünyada mutlu olmanız da mümkün değil. Çünkü devamlı olarak şeytan tarafından emredileceksiniz ömrünüz boyunca ve hep aynı aldanışın içinde olacaksınız. Kendi düşüncelerinizi zannedeceksiniz iblisin size olan telkinlerini. Bu sebeple bütün insanların kendi düşünceleri zannetmesi sebebiyle şu anda insanımızın çoğu ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehennemden kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilen bizler hüzünle o kardeşlerimizi seyrediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallı öğretim üyelerini, zavallı din adamlarını ve zavallı halkımızı. Sevgili kardeşlerim, bu hüzün bizim içimizi dağılıyor biliyor musunuz? Ve hala sizlerin çoğu inatla Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sırf şeytan bize inat olmak üzere bunu size yaptırıyor. Ve cehenneme gideceksiniz, unutmayın. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Neden Allah'ın bizim vasıtamızda söylettiklerine değil de bir defa daha neden şeytanın, insan ve cin şeytanların tağutun söylediklerine tabi oluyorsunuz ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Bir tek dilek ve cehennemden kurtuluş.
Ama çoğunuz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. İnşallah sözlerimizi dikkate alırsınız da mutluluk sohbetinin insanlara ulaştırması lazım gelen cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna hepiniz ulaşırsınız. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek,
Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah-u Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse, biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa, Allah-u Teala ona verir. O kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala'ya derse ki, ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum, hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum. Bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinin de aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim. O Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu istesin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun.
Tabii dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için. Daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talaletten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik. Sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer.
Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine ulaştıracak. Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onu zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah-u Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır. Göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle faz ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100 kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür ufak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman, bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum.
Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu, açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor, sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah, bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah Teala adlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitre-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler.

Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını yetmez. Şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar. Dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar. Dönüş hızlarını ona aktarıyorlar. Tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala buyuruyor ki bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle, ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz eğer olmadıysa kıyamet günü yaşayanlardansak kıyamet günü öleceğiz. Bizden evvelki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Allah-u Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvarı herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah-u Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesir altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine el ilah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah tarafından ve ruhun Allah'a ulaşması
gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratıyla yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış. Bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. Ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı Hanif dinidir. Ve Allah'ın insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmekte Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar, ben Allah'a ulaşmayı diledim, dilediğimden eminim, defalarca diledim ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmak da bana çok açlık veriyor, zikrimi de yapamıyorum,
Hani siz demiştiniz ki Allah'laşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'laşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, 2 tane sebep yok. 1 tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz? Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa, biz Allah'a ulaşmayı diledik, belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz, eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz mutlaka hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'laşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz.

tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada cennette 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır, ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür. Orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle? Olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet

birlikte hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz. Hem de onunla bırakmıyor ki, birinci kat cenneti bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, hacı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak, bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah-u Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir, nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah-u Teala tarafından kalbe konulur. Yani o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah-u Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra, ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyette geliyor ki, kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamakta nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak, 7 tane gök katını aşıyorsunuz, Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası, dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz?
mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini duymak. Hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa, hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa, bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye, şartlarınız ne olursa olsun, sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz, hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Sadece bir dilekle Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Neyi zikrediyoruz? Allah'ı zikrediyoruz. Neyi zikrediyoruz? Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim çok zikri, yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim daimi zikri de farz kılmış. Buyuruyor ki Allah-u Teala Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala niçin yatarken muhtevasını kullanmıyor da yan üstü diye bir ilave yapmış yan üstü yatarken? Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığın üzerine kilitleniyor. Ne olur o zaman? O zaman kalbimizin atış seslerini kulağımızda duymak mümkün olur. Mümkün olursa ne olur? Zikir için en uygun pozisyon elde edilir. Zikrin Allah için en kıymetli olanı kalp atışlarına paralel bir zikrin yapılmasıdır. Kalbiniz atıyor. Böyle çift atar. Ve siz o her çift atışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesinizle Allah kelimesini tekrar ederseniz veya diye sessiz tekrar ederseniz veya dilinizi de kımıldatmadan yine Allah kelimesini iç dünyanızda tekrar ederseniz üçü de Allah-u Teala'nın katında makbuldür. Bunların zor olanı dili de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmektir. İşte daimi zikrin sahipleri o noktaya ulaşabilmiş olanlardır. Onlar gece uyudukları zaman da zikirleri devam eder. Sabah uyandıkları zaman zaten zikre başlamışlardır. Öyleyse bilinç altında zikrin meyvelerini verebilmesi bir alışkanlığa bağlıdır. Bunu kendiniz iç dünyanıza yerleştirmek durumundasınız. Ve de ne zaman bir sabah uyandığınızda hala Allah kelimesinin iç dünyanızda tekrar ettiğini görürseniz hedefe ulaştınız demektir. Sakın ucunu bırakmayın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık olarak söylüyor. Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve ala üzerine cunubihim, yan üstü yatma üzerine, yani yan üstü yatarken bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama buradaki ifade, yan üstü yatarken ifadesi bizi bir hedefe çağırıyor. Yatarken hep yan üstü yatmaya çalışacağız. Bir kulağımız yastıkta olacak. Ve kalbimizin atışlarını kulağımızda hissetmeye çalışacağız. Bu noktaya ulaşana kadar isterseniz kulağınıza Allah kelimesini tekrar eden küçücük bir alet koyabilirsiniz. O sabaha kadar, siz uyanana kadar teheccüde kalkabilirsiniz. O devreye kadar sizin iç dünyanızda o sesin yankılanmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra aleti aldığınızda alışmış olan vücudunuz aynı kelimeyi, Allah kelimesini, zikrullahı gerçekleştirecektir. Baştan bir hareket verirseniz ona diye, sonra çok hafif bir açılıp kapanmayla dişlerinizin devamlı çok küçük bir hareketle Allah dediğini belki hissedebilirsiniz. İşte daimi zikrin sahiplerinde hakim olan bu küçük harekettir. Bir Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah demek var. Demek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci de hareket çok azalıyor. Bu hareketin azalmasının sebebi ne? Allah Teala daimi zikre ulaşanlara böyle bir yardımcı müessese koyar. Onlar uykudayken de hep Allah'ı, o iki dişi arasındaki mesafe korunarak çok az bir hareketle gerçekleşir. İşte o kişi uyandığı noktaya kadar hep zikredecektir. Uyandıktan sonra da içindeki ses Allah kelimesini hep devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın sevgilisi olun. Bu, siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız ona göre bir dizaynı ifade eder. Allah Teala sizin onu sevdiğinizin 100 katı, 1000 katı, belki birkaç bin katı sizi sever. Herkese göre sevgisi farklıdır. Bu bir insanın hak edişine bağlıdır. Ne kadar hak ediyorsunuz? Allah Teala böyle bir müessesede nihai neticeyi ortaya koyarken sizin kalbinize bakar. Kalbiniz hangi seviyede? Yüzde ne kadar aklanmış? Nurla dolmuş. Çünkü asıl güzellik daimi zikrin sahiplerinde oluşur. Çünkü onların kalpleri tamamen Allah'ın nuruyla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, onların uykusunda baksanız Bazıları açıktır ve çok hafif bir oynamayla Allah kelimesi tekrar edilmektedir. Çok az bir hareket yokmuş gibi. Sevgili kardeşlerim, bu ince bir iştir. Ama Allah-u Teala ile dostluğunuz arttıkça onun bütün emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutlaka sabah namazından evvel namaz kılacaksınız. Tevcut namazı kılacaksınız. Sabah namazından evvel kılacaksınız. Bu namazın çok büyük bir hazzı olduğunu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı seveceksiniz. Allah da sizi sevecek. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu etrafınızdaki herkesi seversiniz. Sevdikçe onlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Öyle bir dünyada yaşamalısınız ki muhtevanızda sadece sevgi oluşsun. O zaman size düşman olanları da kin beslemenin mümkün olmadığını yaşayacaksınız. Onları da seveceksiniz. Ve Allah-u Teala'dan o size kötülük etmiş olanları, kötülüğünüz için çalışanları, size zarar vermeye uğraşanları da sevmeyi başaracaksınız. Allah-u Teala'nın onları affetmesi için dua edeceksiniz Rabbinize. Onları bağışlasın. Onların da kalplerine size verdiği güzellikleri versin Allah-u Teala diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı şey değildir. Ama Allah'ı sevmeyen bir insan insanları sevemez. Sevgi adını verdiğimiz şeyle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevgi kalbin işidir. Arzu fizik vücudun işidir. Öyleyse biz sevgiden bahsediyoruz. Kalpten bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Kalp sevginin merkezi. Nasıl kalp damarlar vasıtasıyla kanı vücudunuzun en ucu köşesine, elinizin parmaklarının ucuna kadar, ayaklarınızın parmaklarının ucuna kadar, başınızın en üst noktasına kadar, beyninizin her noktasına ulaştırıyorsa Allah-u Teala'yı zikretmek nefsinizin kalbini en güzele ulaştırmak istikametinde bir muhteşem dizayn oluşturur ki o başınızın en üst noktasından ayak parmaklarınıza kadar bütün vücudunuza hükmeder. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytanın sizlere kabul ettirmeye çalıştığı en kötü duygudur. Nefret eden bir insan nefret ettiği kişiye zarar vermeye çalışır. Seven bir insan sevdiğine huzur ve mutluluk vermeye çalışır. İkisi birbirinden son derece ayrı, birbirinin tamamen zıttı olan bir fonksiyonel yapıya sahiptir. Sevmek ve nefret etmek. Öyleyse sakın nefret edenlerden olmayın sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevin, sadece sevin. Nefret edenleri de sevmeye çalışın. Bunu yapmaya çalıştığınız zaman hiç de kolay olmadığını yaşayacaksınız. Ama gayret ederseniz Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. O zaman size kötülük yapanları da affetmesi için Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye karşı kin beslemeyin. Kin, nefsin en büyük afetlerinden birisidir. Çünkü kin, o nefret ettiğiniz kişiye kötülük yapmanızı telkin eder devamlı olarak. Oysa ki siz Allah'ın dostuysanız kimseye kötülük yapamazsınız. Sizin aleyhinizde bulunanlara Allah-u Teala sizin karşılık vermenizi uygun görmez. Onlar yalan da söylese, sizin için iftiralar atsa da bu netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, Allah karşısında mı temiz olmak istersiniz, yoksa insanlar karşısında mı? Allah'ın sizi sevebilmesi kalbinizin temizlik oranına paraleldir. Kalbinizin ne kadarını afetlerden temizlediniz? Bunun ölçüsü ise zikirdir. 24 saatin yüzde ne kadarında zikrediyorsanız nefsinizin kalbi de yüzde o kadar nurla dolar. Her 24 saatlik zaman parçasının zikirle geçen süresi nefsinizin kalbinin temizlik oranını gösterir. O oran hep korunur. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir bu konunun en güzel çözümünü ifade eder. Orada nefsinizin kalbini tamamen doldurup taşan bir mutluluk dizaynı söz konusudur. Etrafınıza mutluluk vermeye kendinizi adamanızı sağlar. O zaman size düşman olanlara sevgili kardeşlerim sadece acırsınız. Onlar cehennemi bilmiyorlar. Görmediler. Görseler de bunu asla yapamazlardı. Kimseye düşman olamazlardı. Ve Allah'ın Resulüne asla düşman olamazlardı. Sevgili kardeşlerim, biz herkesin kurtulmasını dileriz. Onlar için de Allah'ın affetmesi istikametinde dua ederiz. Hep yaparız bunu. Ama yetmez ki sevgili kardeşlerim. Kötülük eden kişi bundan pişmanlık duymadıkça bizatihi kendisi Allah'tan af ve mağfiret dilemedikçe gerçek bir pişmanlıkla Allah'a yönelmedikçe affı mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir yer mi? Olmasaydı Allah Teala hiçbirimizi dünya adı verilen bu gezegende yaratmazdı. Allah Teala bir kanun koymuş. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler. Kazanılan dereceler kaybedilen dereceleri aşmadıkça o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bunun cennetin en güzel yolu cennete ulaşmanın kıyametten kıyamete kadar cennette kalmanın en güzel yönü sevgili kardeşlerim başkaları için yaşamaktır. Onları sevin. Bu onlar kelimesinin içine size kötülük edenleri de dahil etmeye çalışın. Biliyoruz ki bu zor bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, muhtevanın zorluğu neyi ifade ederse etsin, eğer Allah'tan yardım isterseniz ve bunu başarmak konusunda ciddi bir gayretin sahibi olursanız, mutlaka başarırsınız. Sizi sevmeyenleri de sevebilirsiniz. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getiremezsiniz o zaman. Onların da affı için Allah'a dua edersiniz. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende hayata getirildik. Bunun gibi kim bilir kaç bin gezegende bizim gibi hayat var. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman bunun yolunun sevmekten geçtiğini bilin. Şeytanın dostları sevemezler. Onlar şeytandan nefreti öğrenirler. Onu talim ederler. Başka insanları sevmek, onlara yardımcı olmak, onlara en güzel davranışlarda bulunmak yerine onları zarar vermek suretiyle huzursuz etmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, nefretin arkasında kişisel düşmanlık vardır. Allah Teala'nın bize emrettiği şey, bize yaptırdığı şey, bizi sevmeyenleri de sevmektir. Bizi sevmeyenleri değil, bizden nefret edenleri de sevmektir. Onlar için de dua ediyoruz Allah Teala'ya. Allah Teala onları affıyorsun diye. Sevgili kardeşlerim, kim nefret ediyorsa o Allah'ın kendisine nasip kıldığı mutluluk yolunun kapısını kapatmıştır. Negatif istikametten esen mutsuzluk rüzgarları insanlar başkalarına zarar vermek için harekete geçtiğinde daha üst seviyede hareket ederler. Onların kalplerini karartırlar. Zikirlerini adım adım yok ederler. Bir süre sonra bu insanlar zikretmez olurlar. Oysa ki insanın kalbine nurları taşıyan, onu mutlu eden Allah kelimesinin tekrarı olan zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir veya ağzı da kımıldatmadan diye iç zikir. Ama bu kımıldatmama müessesesi tam bir kımıldatmama değildir. Kişi kımıldatmadığını zanneder ama bakar ki çok hafif bir şekilde dişler çok hafif bir şekilde çok kısa bir mesafe içinde yine hareket halindedir. Öyle ki bu belli belirsiz bir harekettir. Ancak dikkatle bakıldığı zaman hissedilir. İşte o böyle olan Allah'ın o kişiye kazandırdığı bir özel dizayndır. Adı tesbihtir. Kişi kendi iradesiyle oraya varmamıştır. Allah'ın yardımı mutlaka gerekir. Kişi gayret ederse Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Neden? Çünkü gayret eden kişi kalbinin afetlerini bir ölçüde mutlaka temizler. O ölçüye ulaşınca Allah'ın yardımı gelir. Onu daha üst seviyede zikre ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki Allah Teala o güzelliklere sizi hayran bırakır. O güzellikleri yaşayabilmekse daimi zikrin dışında mümkün değildir. Bunlar çok özel, üst seviye güzelliklerdir. Ancak o zaman yaşanır. O zaman sır perdelerini Allah Teala birer birer kaldırır. Kişi kanatlı melekleri de Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Baş gözüyle değil, kalp gözüyle onları mutlaka Allah Teala gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl Allah'a aşık olmazsınız, nasıl Allah'a neticede sonunda hayran olmazsınız. Bütün o güzellikleri size veren Allah'tır. Allah'ı seven başkalarını da sever, insanları da sever ve onları affeder. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hesap bizimle bize kötülük yapanlar arasında değildir. Hesap Allah'la kötülüğü yapanlar arasındadır. Öyleyse insanların nefs afetleri sebebiyle Allah-u Teala kısası müsaade safhasına getirmiş. Ama eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah Teala. Affedersek niçin bizim için hayır daha hayırlıdır? Hayır nedir? Derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Eğer birisi bize bir kötülük etmişse o kişi o hareketi sebebiyle derecat kaybetmiştir. Bize kötülük edildiyse onun kaybettiği derecatı biz kazanmışızdır. Biz de ona aynı şekilde davranırsak kazandığımız derecat kadarını biz kaybederiz. Biz de ona kötülük edersek, kısas deniyor adına bunun. O zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hiç kazanacağımız hiçbir şey kalmıyor geriye. Ama kim bize bir kötülük etmişse, biz ona kötülük etmediğimiz takdirde onun cürmü kadar kaybettiği derecatı biz kazanırız. Sevgili kardeşlerim, insanların kalbini kazanmak yerine onlara huzur ve mutluluk vermek suretiyle onların kalbini kazanmak yerine niçin insanların öfkesini, nefretini kazanalım ki? Allah Teala bizden ne istiyor? Seviniz diyor Kur'an-ı Kerim. Sevmekse ruhun hasletidir, nefsin afeti değildir. Öyleyse nefret etmeyiniz diyor Allah Teala. Nefret nefsin afetidir. Nefret ettirmemek de başkalarının diğerlerinden nefret etmesine meydan verecek olan konuşmaları da yapmamamız uygundur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki iç dünyanızda, dış dünyanızda, başkalarıyla olan ilişkilerinizde nefreti sıfırlamalısınız, sevgiyi bütün boyutlara yaymalısınız. Size düşman olanları da sevebilmelisiniz. Onlar bu dünya hayatında nefretlerini devam ettirseler bile kıyamette bunun hesabını Allah'a mutlaka vermek mecburiyetindeler. Hiç kimse için ikinci bir alternatif yok. Kıyamet günü sevap tartılarınızla günah tartılarınız mutlak olarak karşılaştırılır. Meleklerin huzurunda ve sevgili kardeşlerim, kimin günah tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Sonsuz bir işkenceler hayatını cehennemde olanlar kıyamete kadar yaşamak mecburiyetindeler. Kıyamet bir sonsuzluğun sonudur. Allah Teala nasıl kainatı yaratmışsa bir gün onu yok edecektir. Her şey başa yeniden dönecek. Öyleyse geçici bir hayatınız var. Ne kadar yaşarsanız yaşayın, 100 sene yaşadığınızı, 200 sene yaşadığınızı düşünsek de netice değişmez. Bir gün mutlaka öleceksiniz. Hepimiz bir gün mutlaka öleceğiz. İşte arkamızda bir hoş seda bırakabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Arkamızdan insanların çok büyük bir kısmı bizi hayırla anabiliyor mu? Öyleyse o zaman Allah için yaşamışızdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar her şeyi anlayamazlar. Bu sebeple kendi açılarından değerlendirdikleri olaylarda genellikle yanılırlar. Bu yanılgılar kine nefrete sebebiyet verebilir. Sevgili kardeşlerim, insanları affetmeye çalışalım. Gayretimiz bu istikamette olsun. Kimseye kin duymayalım. Bize kötülük yapanlara da kin duymamayı başarırsak Allah'a en yakınlardan oluruz. Allah Teala hesabı biz görürüz diyor. Ve buna karşılık nefsinde afetler bulunup intikam afetini tatbik etmek isteyene de Allah Teala açık kapı bırakmış. Ama ahsen olanı bu değil. Ahsen olanı kötülüğe kötülükle mukabele etmek değil, kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Öyleyse bunu usul haline getirelim. Bize kötülük edenlere de elimize bir fırsat geçtiğinde iyilik edelim. Onları mutlu etmeye çalışalım. Hesabı bize vermeyecekler sevgili kardeşlerim. Çünkü hesabı Allah'a verecekler. İşte böyle bir dizaynda üzerinize düşen vazife herkesi sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. Sevgiyle dolu bir dünyada yaşamaktır. Huzur içinde olmaktır. Çünkü her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa siz derecat kazanırsınız. Derecat kazanan herkes kazandığı her derece için mutluluk hususunu mutlaka yaşar. Kaybettiği her derecede de mutsuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Öyleyse etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunun ki daima huzuru ve mutluluğu yaşayasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah Teala bize ne kadar ömür biçmişse, o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan
1: Bir tanesi sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların özellikle

Bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kerem'in kâtibi melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bize niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar, hepsi bu maksada mantıptır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah Teala size mutlaka
ilahi mutluluk olarak

yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynasıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanlara hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesintisiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece İç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa? Bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel
iradesidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sonrasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah-u Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlikse büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptalar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana, Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak söz konusu.
söz konusudur. Ulu'l-Elbab'ın ötesi var mı? Ulu'l-Elbab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulu'l-elbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz 5 vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel, Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de
Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha siz sevdiklerimizle birlikteyiz. Seven sevene koşar. Sevmeyen sevmediğinden kaçar. Sevgili kardeşlerim, biz sizlerin merkezinde olanız. Allah'a doğru koşan bize doğru koşar. Allah dostlarını seçerken kimseye sormaz. Allah seçer. Ve seçtiğine yetkiler verir. Allah için olmanın dereceleri Allah'ın verdiği bu yetkilerin seviyesine bağlıdır. Her devirde bir devrin imamı daima vardır. Hiç kimse ben devrin imamıyım diye ortaya çıkamaz. Allah-u Teala'nın bunu bizatihi bildirmesi ve emretmesi asıldır. Devrin imamı demek huzur namazının İmamı demek. Nasıl yeryüzünde, her tarafta, İslam aleminde namazlar kılınıyorsa, yedinci gökyüzünün yedinci aleminde de, yani indi ilahide de huzur namazı kılınır. Huzur namazının imamı aynı zamanda devrin imamıdır. İşte uzun uzun sizlere defalarca anlatmıştık huzur namazı nasıl kılınır. En başta kim vardır? En başta olanın yani namazı kıldıranın asıl sahibi Nebilerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebiydi. Diyordu ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik, yani peygamberlik meselesi onunla son bulacaktır diyor Allah-u Teala. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olarak yaşadı ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. İblis, nebi kavramıyla Resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş İslam alemini. Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risalet müessesesi kesintisizdir. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda resuller göndeririz. Onlardan resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere Allah-u Teala resul gönderiyor.
daha açık bir ifadeyle o kavimden birisini Resul tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiği bu kişi o kavmin içinden. Resuller ard arda gelir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi Resul'dür. O nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir. Ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Açıklamak yetkisinde değildirler. Veli Resuller içinde, Nebi Resuller içinde durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda da Resul'dü. Allah Teala diyor, kıyamete kadar her kavimde bir Resul ba'th edeceğiz. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacak. Şimdi böyle bir müesseseyi bozmak için şeytan ne yapabilirdi? Yapması lazım gelen şeylerden bir tanesi Nebi ve Resul kavramlarını karışık, içinden çıkılmaz bir hale getirmekti. Bunu yaptı. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diye bir açıklama bizim zamanımıza kadar devam etti. Herkes öyle zannettiler. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Böyle söylendi. Sevgili kardeşlerim, peygamber asli ifadesiyle, Farsça ifadesiyle Nebi kendisine mutlaka bir şeriat kitabı verilen, şeriat kitabı verilen diğer resullerden üstün bir hüviyeti olan, aynı zamanda resul olduğu için diğer resullerden ifadesini kullandık. Diğer resullerden üstün bir pozisyonu olan birisidir. Allah'tan doğrudan emri alır ve o emri mutlaka ifa eder. Allah'ın bütün nebiler Allah'ın tasarrufu altındadır. Tasarruf altında sadece bir kişi olur. O kişi devrin imamıdır. İşte peygamberlerin olmadığı devirde de devrin imamları hep var olmuştur. Her devirde o devrin bir imamı mutlaka indi ilahide görev alır. O zaman nebilerin olmadığı bir devirde mutlaka resullerden birisi vekaleten devrin imamı olacaktır. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır. Nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa bir veli resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul vekalet edecektir. Veli resuller nebi olamazlar. Nübüvvet müessesesi insan için kainattaki en üstün müessesedir. Nübüvvet peygamberliktir. Allah'ın bu vazifeyi verdiği kişi
Yani devrin imamı olmak vazifesini verdiği kişi eğer peygamberse o nübüvvetin sahibidir. Ama biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin imamıydı. Huzur namazının imamıydı. Ve nübüvvet olarak bu görevi almıştı. Yani nebi idi. Olması lazım gelen aslında budur. Huzur namazının imamı aslında bir nebi resuldür. Onun için makam nübüvvet makamı olduğu cihetle nebiler asli olarak zamanlarının huzur namazının imamıdırlar. Asaleten bu görevi yürütürler. Ama Hazreti İbrahim'den başlayan bu dizayn Hazreti Musa ile, Hazreti İsa ile, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle devam etti. Nübüvvet herkese verilemez. Nübüvvet üstün insan olmayı gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üstünlüğün sahibiydi. Son nebi olarak görevlendirildi. Huzur namazının imamlığı vazgeçilmez bir müessese olduğu için mutlaka huzur namazının günde 7 vakit kılınması gerektiği için orada bu görevi yapacak olan bir kişinin mutlaka görev alması gerekiyor. Bu sebeple peygamberlerin olmadığı devredeki geçen zamanlarında Allah Teala Resullerden birini huzur namazının imamı kılar çünkü nebi yoktur. Nebilerin olmadığı devirlerde Resullerden birisi huzur namazının imamı olarak görev alır. İşte o. Devrin imamıdır ama vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamının olsaydı Nebi olsaydı o görevi yapacak olanın vekili sıfatıyla bu görevi gerçekleştirebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde görev hiçbir zaman boş bırakılmaz. Bu sebeple Nebilerin bulunmadığı devirde, bütün devirlerde Allah Teala veli resullerinden birini huzur namazının imamı olmakla vazifelendirir. Başka bir alternatif de yoktur. Nebi mevcut olmadığı için bu görev vekaleten yürütülecektir. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Hayatta kaldığımız sürece bu görev bize Allah Teala tarafından emanet edilmiştir ve bu görevi bir ömür boyu sürdürmekle vazifeli kalındık. Sevgili kardeşlerim, Nebi ve Resulü kavramları insanlar tarafından sadece birbirine karıştırılmamış, çok yanlış da anlaşılmıştır. Demektedir ki Resuller peygamberdir, Nebiler peygamber olmayan Resullerdir. Eğer nübüvvet müessesesi öyle anlaşılıyorsa bu büyük bir hatadır. Allah Teala peygamber kelimesinin tam karşılığının nebi kelimesi olduğunu ifade ediyor. Nebi peygamberdir. Ama Resul peygamber
Resul kelimesini tek başına aldığınız zaman peygamberler için de kullanılabilir ama Risalet peygamber olmayan huzur namazının imamlarını da kapsamaktadır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı mutlaka var olacaktır. İnsanlık var olduğu sürece huzur namazının imamı da mutlaka var olacaktır. İslam'dan birisi bu konuda seçilecektir Allah-u Teala tarafından. Kendisine tebligat yapılacaktır. Ve ona Allah-u Teala ilim öğretecektir. İşte şuna sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah-u Teala bize o ilmi, Kur'an ilmini öğretti. Dünya üzerinde Allah-u Teala bize 19 ciltten ulaşan 8536 sayfalık bir Kur'an açıklaması yaptırdı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece bir insanız. Hiçbir şey bildiğimizi iddia etmiyoruz. Söylediğimiz şudur ki, neyi biliyorsak, onu bize insanlar değil, Allah öğretti. Size neyi öğretmişsek, 19 cilt Kur'an-ı Kerim'in esaslarını biz sizlere hep anlattık. Hamdolsun ki elimizde 19 cilt Kur'an-ı Kerim mevcut, 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, bu bir eserdir. En çok bize huzur veren tarafı onun bütün açıklamalarının bize Allah-u Teala tarafından yazdırılması. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'ları incelediğiniz zaman İki ayet-i kerime sizin dikkatinizi çekmeli. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Kimdir devrim imamı diye sorarsanız bu iki ayet-i kerimeye bakıp cevap vereceksiniz. Çünkü hiç kimse yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimleri bundan sonra değiştiremez. Yazılmış olan, insanlar tarafından yazılmış olan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde innel hüda hüdallah bu ayet. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Diğeri İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu noktada çok dikkatli olarak söylediğimiz size bir açıklama getirmek üzere kendinizi hazırlayın ki bizim Allah'ın bize yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün mealler innel hüda hüdallahı da inne hüdallahi hüvel hüda açıklama aslını da hidayet doğru yoldur şeklinde
tercüme etmişler, Türkçe'ye çevirmişler. O kadar Kur'an-ı Kerim arasında sadece bir Kur'an-ı Kerim bizim 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an-ı Kerim dizaynımız sadece o, sadece bir tek Kur'an-ı Kerim, sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Oradaki gerçek manayı Allah-u Teala'dan öğrenerek bünyesini almıştır. Öyleyse biz aslında din ve ilim açısından, din ilim açısından bir değer olduğumuzu ifade etmiyoruz. Biz bir hiçiz. Ama biz Allah'ın kalemiyiz. Ama biz Allah'ın telefonuyuz. Ama biz Allah'ın emirlerini alır, sizlere ulaştırırız. Öyleyse bu devirde Allah'tan emir alabilen, insanlara ulaştırabilen birisi var mı diye soruyorsanız, bunun cevabını bize sormayın. Biz evet diyoruz, bizden alıyorsunuz. Ama siz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim dışımızda olan bizi izleyenler ve dinleyenler, hacet namazını kılıp, sizler bizi Allah'tan sormak zorundasınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi kaybolmuştur. Hidayet meclisesi doğru yol olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse biz hidayetin bugünkü temsilcisiyiz. Hidayete eren ve erdiren kişi Mehdi'dir. Şimdi sevgili kardeşlerim, hidayetin manasının dahi bilinmediği bir ortam düşünün. Bunca Kur'an-ı Kerim çıkmış, bütün Kur'an-ı Kerimlerde o iki ayet-i kerime hidayeti en açık anlamda belirtilen iki ayet-i kerime hidayet doğru yoldur gibi bir ifadeyle gerçek anlamı yok edilerek devre dışı bırakılmıştır. O halde biz hidayetin bugünkü sahibi miyiz? Bütün Kur'an-ı Kerimler, bütün alimler, din adına bütün ahkam kesenler hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişlerse ve ayet-i kerime doğru yol olarak değil, hidayet Allah'a ulaşmaktır diyorsa, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu gizlenmişse ve Allah'ın bize öğrettiği bu öğretiyi biz kendi Kur'an-ı Kerimimizde tek bir Kur'an-ı Kerim olarak, başka hiçbir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeyi hiçbir zaman bulmanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerimler yazılmış ve piyasaya çıkmıştır. O piyasaya çıkan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinin hiçbirisinde bu muhtevada bir değişiklik

Herkesin ruhu Allah'a geri döner. Ölüm bir fizik vücudun görev süresinin bitmesi işlemidir. İnsanlar ölür, fizik vücutlar ölür ama onun içindeki ruh Allah'a geri dönecektir. Eğer ruhunu daha evvel Allah-u Teala'ya kişi ulaştırmamışsa, ölünce vücudundan ayrılan ruhunu Azrail Aleyhisselam'la onun yardımcıları beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama bizler gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar için böyle bir işlem söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, kişinin vücudunda artık ruh yoktur. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Bizim de vaktiyle ruhumuz vardı. Hamdolsun ki hidayete erdik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Bütün kardeşlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Bu dünyanın hayatını yaşarken ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlardır. Belki burada daha doğru bir ifade kullanmak lazım. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever, seçer. En azından %90'dan fazlasını Allah Teala seçer kendisine. Ama sadece bütün o seçtikleri arasından Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Dilek mutlaka bizden olması gerekir. Bu dilek varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala Allah'a kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye söz vermiş. Bu sözünü mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmayanlar, onların ruhları vücutlarındadır. Ve dilediği zaman vücudu terk eder ruh, dilediğini yapar ama tekrar dönüş yeri mutlaka o fizik vücuttur. Başka sığınacak yeri yoktur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, mürşidine tabi olmazsa kişi, o zaman ruhu ölene kadar vücudunda kalacaktır. Ölümle beraber fizik vücut, o ruhun sığınağı olmaktan çıkacağı için artık ruha sığınaklık etmek imkanına sahip olamayacağı için ruh vücuttan Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a ulaştırılır. Her halükarda ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir, seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarına diğer ruhlarla beraber yükselebilmesi, yedinci katta yedi tane alemden geçmesi ve son alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamaları, bu zikirlerini tamamlamalarından sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşmaları, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmaları, yok olmaları söz konusu. Ne olur? Allah-u Teala'ya ait olan Allah'ın ruhu, Allah'ın üfürdüğü ruh,

Allah'tan gelmiştir ve tekrar gerçek sahibi olan Allah'a bir emanet olarak yaşadığı insandan geriye dönüp ulaşmıştır. Herkes için son aynıdır. Burada olay açık ve kesin olarak belirlenmelidir. Çünkü insan fizik vücut, ruh ve nefsten oluşur. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de bu dilekten sonra Allah ona mürşidini gösterip mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Kişi ne diyor Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi. Ve nefaha ve biz ona üfledik. Fihi içine, onun içine dedik. Min ruhihi, ruhumdan üfledim diyor Allah Teala. Ruhena demiyor. Ruhumuzdan ifadesini kullanmamış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürdüğü ruhunu da geri istiyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan bunları öğrenip de sizlere açıklayıncaya kadar bizim dışımızda hiç kimse böyle bir açıklamayı yapmamıştır, yapamamıştır. Çünkü Allah-u Teala'dan bunu öğrenmemiştir. Neden bahsediyoruz? Kur'an meallerinden bahsediyoruz. Açın, bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceleyin. O iki ayet-i kerimeye dikkatle bakın. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Ali İmran 73 ve Bakara 156 zannediyorum. Gerekirse tekrar bakıp size söyleriz inşallah. Sevgili kardeşlerim, burada son derece önemli bir konuya temas ettik. Neden? Çünkü söz konusu olan şey Kur'an. Yanlışlıklar devri kapanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Hidayet devrinde bu ilim Allah'tan alınır ve herkese açıklanır. Allah'ın Resulüne her taraftan taşlar atılır. Bunlar gayet tabidir. Sadece meyve veren ağaç taşlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde eğer biz bu doğruları anlatıyorsak ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri yanlışsa o zaman elbette bize düşman olan insanların sayısı pek çok olacaktır. O zaman her türlü saldırılara muhatap olacağız. Bu da yaşayan tabiatına aykırı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki saldırılar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz Allah'ın gölgesinde yaşarız. Biz Allah'ın Resulüyüz. Hiç kimse bunu inkar etmek yetkisinin sahibi değildir. Çünkü Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetleri ceviz kabuğu olayını anlatmaktadır. Ve o olayda söz konusu olan kişinin Resul olduğu hiç kimsenin iddia edemeyeceği bir şekilde, inkar edemeyeceği bir şekilde ispat edilmiştir. Öyleyse insanların
yalanları hiçbir şey ifade etmez. Biz Allah için yaşadık bugüne kadar. Ölene kadar da Allah için yaşayacağız. Ve Allah için öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize emrettiği kaide ve usullerden hiçbirinden fedakarlık etmeyiz. Hiç kimseye taviz vermeyiz. Bu sebeple insanlar bize düşman olacaktır, olabilirler. Düşmanlıklarını her alanda göstereceklerdir, gösterebilirler. Ama Allah'ın Resulüne onlar bir zarar veremezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattıklarımız bütünün sizlere detaylara girmeden açıklanmasıdır. Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı kişinin nefsindeki bütün afetleri alması söz konusudur. Bu işlev mutlak olarak tamamlanır. Mutlaka bütün Resuller daimi zikrin sahibidirler. Onlar daimi zikrin sahibi olmaya bir gayretle ulaşmamışlardır. Onlar Allah Teala tarafından daimi zikrin sahibi kılınmışlardır. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Zikri daim, arkasından bütün teslimler, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir irade teslimi söz konusu olunca ortada bir sonuç vardır. O kişi Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Bir sonuç çıkıyor ortaya. Ne yaparsak o yaptığımız şey Allah'ın bize yaptırdığıdır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilenler için kimliğimiz en açık şekilde Kur'an ayetleriyle tespit edilmiştir. Bütün meyve veren ağaçlar taşlanacağı cihetle bizim için de çok şeyler söylenebilir. Bunlar da bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'ın yaptırdıklarını yapabiliriz. Kendiliğimizden bir şey yapmamız mümkün değildir. Allah ne dilerse onu yaptırır. Serbest irademizi biz kullanmak imkanının sahibi olamayız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Dünya üzerinde vücuda gelecek olaylar bizi negatif istikamette etkileyemez. Allah Teala'nın şu dünyada verilen gezegeninde en yakınında olan kişi o biziz. Bu devrin Resulüyüz. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ortaya koymuştur. Hakikatler değiştirilemediği gibi güneş balçıkla sıvanmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel noktalara ulaştırması
Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. İnsan. Hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, İnsanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki, sizleri mutlu olmak için yaratmış, mutlu olmanız için yaratmış, her şeyi bahşetmiş, görmek için göz vermiş, işitmek için kulak, idrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var, tek bir şey, insanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte İnsanlar hep kendi kendine sorarlar, acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallıktır. Allah Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı. Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a
teslim etmemize, daha doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman o dördüncü basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainliğe ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı, ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekle dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü
gök katını ifade eder. İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat. Gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını açacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey, bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme.
Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece bu dileğin sahibisiniz. Allah-u Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi, irşat makamını irşada memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada müteallik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah delalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o delalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi
Allah'a müracaat eder. Mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, 3 ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır.
Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonraki şey mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölüm melekleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gökkatını aşıp 7. gök katında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitre-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitre-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü 2 şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile Allah Teala hepsini
devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı serüsülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Setedin mintihadan dike bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Ölçünüze tabi ettiğinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek, bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Ve bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'a ulaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müdürüm efendi, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sünnet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor. Ve bugünkü bu eski ziyaretli sohbetimizde zerrenizi, müdürümüzdeki dinleyici ve de sevgili öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz sünnet yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepimizin gözlerini öperiz. Hepimize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ımız sana ala Muhammed. Ben surat-ı müstakim, surat-ı ezzelel, amca aleyhim gayr-ı mahzubi aleyhim ve lezzalim amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınızda, dizlerinizde ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Her yerinizle bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz vefatiyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanitin olman zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanitin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız nasıl Allah'ta olacak? Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Topuklarınızdan bileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze, yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani Allah'ı düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olur ya, o sizden çıkması olan o bir şey çıkarken bütün geçtiği alanlarda tüylerinizi diken diken edecektir. O zaman çok net olarak hissedeceksiniz. Ve orada da düşündükçe vücudunuzun her noktasını oralarda bir serbest edeceksiniz. Karnınızda, göğsünüzde, ellerinizden başlayarak el bileklerinizde, dirseklerinize doğru giden bir şey hissedeceksiniz. Sizi terk etmekte olan bir şey. Sonra dirseklerinizden omuzlarınıza doğru yükselecek. Ve o sırada omuzlarınıza kadar gelmiş olan birleşecek onunla. Hissedeceksiniz. Zaten bir ayrılmanın zayrını yaşayacaksınız. Sonra çenenize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza zevk hissedeceksiniz. Alnınıza.

Tamamen ayrıldığı zaman bunu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başının üstünden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, sizde değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gelirseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur. Allah Allah'a varmayı dileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz, yani Allah'a ulaşmayı dinleyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha. Allah'a ulaşmayı bilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı. Mürşide ulaşmak. Ne mürşide diyecek? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O yoksa mürşit değil. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kainatın olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh sizin vücudunuzun

0: şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olmuş durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın zatında ifna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman muhakemenizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsinin diyeceksiniz değil Allah'a ulaşması birinci gök katına bile çıkması mümkün değil. Zemin katta ancak ulaşabilir. Ruhum da Allah'taysa o zaman ben nasıl kainatın oluyorum? Kainatın oluyorsunuz. Allah'ın bir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Vahdedebilir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Ve Allah sizi her zaman bekler. Her zaman her alemi kuşatmış durumdadır. Allah Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor yani devrin imamı derler ki Allah'a Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşır. Allah'ın nötrinoları, enerji partikülleri. İşte Allah sana her şeyi kuşatır. Odanızda televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin önünüzde bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülmani alemini de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmi hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır. Her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı. Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainatın olmanın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O çözüne varamayacağınız bir şeydir. Ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra size geri dönmesi için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını, düşüncenize paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır ve başınızdan adım adım gözlerinize, burnunuza, çeninize, oradan göğsünüze, kollarınıza inecektir. Bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar inecek ve bütün vücudunuzu yeniden işgal edecektir. İşte o bir şey. Kainatın olmanızın temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir, yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın, hareketsiz kalın. Elinizi öpmene çekin. Sonra üç defa ayetel kürsü okuyun ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. Kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın huzurundayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçünde de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak sizden bir şey. Orada, Allah'ta tüyleriniz diken diken içiniz ürperiyor. Ama onunlasınız. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın kainatın olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyde var olan, ezelden beri var olan. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez, sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. Fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa gittiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki asırlar boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber sahabe bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar. O sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz. Cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı bileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidin önünde tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslimleyeceksiniz. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslimleyeceksiniz. Beşinci kat cennetsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimleyip de dördüncü kat cennetin sahibi olduğunuzda dünya saadetinin %90'ından fazlasına ulaşırsınız. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde saadetiniz %100'dür. Beşinci kat cennetlikler dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin ise beşinci katına sahiptirler. İrşada ulaşanlar altıncı katına, altıncı kat cennete Nihatın takvaya sahip olanlar, iradesini Allah'a teslim edenler, yedinci kat cennetin sahibi olanlar. Daha ötesine yok. Sadece Devrin İmamı yedinci katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirlerdeki Devrin İmamları, yani bütün nebilerle, bütün ülkelerdeki resimlerden, nebilerin olmadığı devrede Devrin İmamları'na seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala yine yedinci katta bir sekizinci cennet oluşturmuş. Ama yedinci katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus sekiz cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanın ne için mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarmda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Ve bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük zevki, kaynetim almayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar büyük bir zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerim. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize birkaç şey bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerinden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz, dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa, hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak geliyorsa, o emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. kim Allah'a ulaşmayı dilerse o namazını zevkle kılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı ilk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle misiniz? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken aman şu dört teketi de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kanitin oluyorsunuz. Öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz. Onunla birlikte oluyorsunuz. Evet. Sonsuz uzaklıkta tamam. Ama ona kanitin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada. Yine tamam. Ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada. Allah'ta. Sır. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Mutluluk. Her yerinden mutluluk akmalı. Paçınızdan. Saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine gider ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam Allah-u Teala da onun çok ötesinde benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayran olmasınız ona? Nasıl yaşamasınız bu sonsuz güzelliği yudum yudum? Nasıl hatırlamazsınız vuslat gününüzü, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ilk günü? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bizim müritlik zamanımızda benim seyri sülükum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz mutluluk devri. Dünyada sulh ve sükunun hakim olması. İkinci asıl saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine aydınlık ki şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi uzun haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayağın olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın. Size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın. İnsanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan iki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadırlar. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurda, sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacak karanlık. En çok nurları görebildiğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, ister gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da yine göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel, sabah namazı daha girmeden öncekilerden. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözlerinizi açıp iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz. Zannetmeyin ki bu gözlerinizi görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay. Öyle olmadığını kapatın gözlerinizi. Yine onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Seccadenizin renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılarda, mavi olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi onurlarla mücehiz kıldı diye, kalbinizi onurlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye, size gök katlarını gösterdi diye, bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükredeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu sevdiklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar, bunlara inanmazlar da, hani baklava yiyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışıyorsunuz ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın mirası, hayat, onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da, diğerinize. Öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah'tan tarafından verilmiş. Anlamıyor musunuz dedi. Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutlu eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata öyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan favoriliğiyle nefsinin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet bu olayı dengeye alır. Netice 0-0, elde var 0'dır. Yani nefsinizin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini ne tür kılar? Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasretidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her hasrette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasretinizle bir afet ve onun zıttı olan hasret veya bir hasret ve onun zıttı olan afet, ikisinin toplamı da aynı eşittir. İsyan afetiyle itaat hasreti, nefret afetiyle sevgi hasreti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim. Nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki afetlerin ortalamasının ikisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hissedilmez. Ama bir hasretin bir puan olduğunu düşünün. Bu hasretin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasretin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasretin 7 puan olduğunu düşünün. Onun karşılığındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasretleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hissedilenler ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerinin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasretiniz de var. Terazinin iki kefesi dengeli olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi, ötekinin de tam olarak yukarıya çıkması. Öyle mi? Hayır değil. Aşağıda olan kefenin, onu aşağıda tutan afetlerinin birer birer yok edilerek yerine ruhun hasretlerinin geçmesi ve bu hasretlerin fazilet adıyla nefsinizin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız o noktadan itibaren hangi başka insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın, sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, sevenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım gelen şey ya daimi zikre ulaşmak ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını, güzellik ölçülerini her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde
1: kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel. Her şey, ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri bozabilen ve çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. O Nisan'la irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların irşat makamına ulaştığı bir ortam. Dikkat edin, sadece resimler mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes irşat makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah-u Teala tarafından resmi vazifeli vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başınızın önüne gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak, sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir insan dünyası diyor, sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmişti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu etkiyle hitap ederek iyi de demişsenin sonra bu Allah'ın yolunu ihan ettiğini görür gibiyim. O da demiş ki katıya böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'ya duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra ondan zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'a unutmuş. Neden sonra aklı başına gidip de yıllar sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah Resulü ona Allah Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek haksızları hep içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın izniyle gereğim var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, baharlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini ondan bir Rabbimizden Allah Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de burada sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Size doyum olmaz ama zaman dolar. Ve zaman doldu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kasetini hepiniz alın. Sık sık dinleyin. Ne zaman sıkılırsanız mutlaka bu kaseti dinleyin. Bir ucundan mutluluğu en az bir parça mutlaka yakalarsınız. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla dileklerimizle El Fatiha ve As-Salavat.

المقصود عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek, mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam, diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah-u Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme

an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre ne yapardınız? Cevap, efendim? Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması.

Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve iblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği
başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah-u Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah-u Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor, bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden evvelki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam. Aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, İdrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci kat cennet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez.
Allah Teala derhal Furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin. Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. 1. Fena makamı. 2. Beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi. Görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar, ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din
adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah-u Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, iyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam, herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Din alimleri Kur'an'ın bu en büyük müessesesini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz
İkinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. Ve insanlardan, hatta dini yaşayanlardan, hatta en iyi yaşadıklarını iddia eden cemaatlerden devamlı insanları bu hedefe ulaşmaktan men eden gayretler geliyor. Sevgili kardeşlerim, en azından dini yaşayanların sevgiyi öğrenmesi gerekmez miydi? Nasıl bir düşmanlık furyası ortalıkta sergileniyor? İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. Zavallı insanlar. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden, insanları men eden bir din öğretisi. Kur'an'ı 7 safhası 4 teslimiyle birden iblis unutturmuş. Siz olsaydınız ne yapardınızın cevabı burada. Din adına insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey artık bugünkü din öğretisi içerisinde mevcut değil. İblis gemiyi dinamitleyip karaya oturtmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kim olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun, cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa kurtuluş da
mevcut değildir. Beraberce seyredeceğiz önümüzdeki günlerde insanların Allah'ın hakikatlerini gizlemek için şeytana nasıl yardımcı olduklarını. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz bir şey. Din öğretiminin hedefi insanları mutlu kılmaktır. Ve bu ilim din öğretenlere ulaştırıldığı halde onların çoğu yakın geçmişe kadar, bırakınız bunları öğrenip kendini tatmin etmek, tatbik etmek, uygulamak ve başkalarına da öğretmek yerine hep inanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim, gizlemeye çalıştılar. Şimdi şu andan itibaren artık gizleyebilecek tarafları kalmadı. Herkese ihtarlar ulaştı. Herkese adım adım ispat ediliyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz. Buna karşılık hala pozitif bir cereyan, pozitif bir davranış biçimi, bir şükran borcu hiç görünmüyor sevgili kardeşlerim. Sanki bu hakikatleri onlara bildirmekle biz onlara bir kötülük yapmışız. Bütün dünya insanının kurtulması sadece bu şarta bağlı sevgili kardeşlerim. Nasıl bir korkunç nefs hastalığı var insanlıkta ki hangi şartların içinde olursa olsun, eli kanda olsun insanların, eğer başka insanların kurtuluş reçetesi varsa, o kurtuluşta bir nebzecik çorbada tuzu olacaksa din adamlarının, hemen bütün güçleriyle bu öğretiye sarılmaları gerekmez mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar birkaç teşvik edici muhtevanın dışında insanların kurtuluşu için el uzatan olmadı. Bu kadar mı iblis bütün insanları hegemonyasını almış sevgili kardeşlerim? İnanılmaz bir şey. Nasıl olur da bir din öğreticisi bu konudaki sorumluluğunu hiçe sayar? İnsanları kurtarmak elindeyken onlarla beraber kendisinin de cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Düşünebiliyor musunuz iblisin korkunç tuzağını sevgili kardeşlerim?

onlara iblisin söylediği her şey, bu korkunç tuzağın ayrı bir safhasıdır. İblisin davası ne? Davası, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca iblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi, İblisin kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış. Bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir vetiredir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ım benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah-u Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe mutluluğu 7 safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel eveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler. Hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar. Tabiini tabiyetlerine almışlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Aslında Mehir Vakfı'nın mensuplarına zaten bütün konular açıklanmıştır. Hiç kimse için de sır değildir. Nasıl sır değildir? Anahtar www.mehir.com. 3000'den fazla kaset orada dinlerini
öğrenmek isteyen insanların bütün suallerine cevap vermek üzere hazır sevgili kardeşlerim. 3000'den fazla kasetten bahsediyoruz, yanlış işitmediniz. Hangi konuyu istiyorsanız sadece fiilisten bakacaksınız ve tıklayacaksınız. O kadar. Mutluluk mu? Sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, hidayet herkes tarafından gizlenmiş, farkına bile varmamış insanlar bir büyük gafın sahibi olduklarını, Allah'ın hidayetini gizlediklerini, insanların hidayete ermemelerine sebebiyet verdiklerini, bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir duhan bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanlar mutsuzluğun içerisine iblis tarafından itilmiş ve onları o mutsuzluktan kurtaracak olanı da, yani bizi de onlara düşman olarak göstermiş, kabul de ettirmiş bunu. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. 27 yıldır sizlere Allah-u Teala'nın bu hakikatlerini anlatmak için hayatımızı hep bu yönde harcadık. Kendimizi, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Tam 27 yıl ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Kimin hangi konuda bir suali varsa onların hepsine cevap veririz Allah-u Teala'nın yardımıyla. Bizimle direkt konuşmak isteyenler, hangi ildeyseniz orada size bir konferans verebiliriz. Karşılıklı konuşuruz. Sualler sorarsınız, cevaplar veririz. Var mısınız? Sevgili kardeşlerim, kimler söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorsa meydan açık. Nerede, hangi ilde bir ISDN hattıyla bağlanabilirseniz bize, biz orada 2'ye 3'lük bir, 2 metre 3 metrelik bir perdede görünürüz size. Her sualinize cevap veririz.
Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Hangi konuyu merak ediyorsanız hazine orada. 3000'den fazla kaset var orada. Bütün gayretimizle Kur'an'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Sizlere sunmak için. Tamamladığımız zaman bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Evet, bizim söylediklerimiz sevgili alimlerimizin söylediğine uymaz. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bir defa daha söyleyelim. Eğer din alimleri bunları bilmiyorsa, dünya üzerindeki hiçbir üniversitede bizim anlattığımız şeyler anlatılmıyorsa, hidayetin ne olduğu bilinmiyorsa, daha bırakınız tatbikatını, o zaman biz bu ilmi kimden aldık? Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir sohbette birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok. Dünyada verilen bu gezegende insanlar eğer bütün hedeflerini kontrol edebilselerdi şu dünyada mutsuz insan kalmazdı sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çoğunda nefret sevgiyi aşmış. Yani şeytan 1-0 duruma hakim. 1-0 galip. Neden böyle sevgili kardeşlerim? Niçin? Sevmek varken sevmenin insana sağlayacağı mutluluğu yaşamak varken neden nefret arkasından da hüzün? Neden hüzün? Nefretin arkası mutlaka hüzündür. Nefret kimseye mutluluk veremez. Nefret sadece hüzün verir. Çünkü nefret edenden nefret edilir. Seven sevilir, nefret edenden nefret edilir. Şu dünya adı verilen gezegen 100 milyar galaksinin bir tanesindeki 100 milyar çevresindeki yıldızdan bir tanesi. İşte adına dünya diyoruz. Ve hasbelkader dünyada verilen bu gezegende Allah Teala bizi dünyaya getirmiş. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah'ın bir nimetidir. Bu nimetten faydalanın. Bu nimetten faydalanmak yaşamı mutlu olarak yaşamakla, mutlu olarak gerçekleştirmekle sağlanabilir. Bir insanın mutlu olabilmesi ise mutlak ölçüde sevmesine bağlıdır. Nefret ve kin içinde yaşayan bir insan dünya şartlarında neye sahip olursa olsun o kişinin mutluluğu söz konusu olamaz. Hep hüzünlüdür, hep sıkıntılıdır. Hem o başkalarından intikam alır hem de başkaları ondan intikam alır. Her negatif davranışın başka insanlarda negatif tepkiler uyandıracağını bilmemiz lazım. Seversek seviliriz, nefret edersek nefret ediliriz. Allah Teala ise sevmeyi emrediyor. Önce Allah'ı seveceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Sonra bütün peygamberleri. Sonra Resulleri. Sonra etrafınızdaki insanları. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı seveceksiniz. Seveceksiniz ve bu sevginin sebebiyle onlar mutlu olacaklar. Onların mutluluğu onlardan size geri dönecek. Çünkü siz seven birisiniz. Mutlaka sevilen birisi olacaksınız. Eğer sevginiz safsa, halisse, başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Mutlaka seviyorsanız sevilirsiniz. Ben onları seviyorum ama onlar beni sevmiyorlar mı diyorsunuz? Bunun doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Eğer onları gerçekten sevseydiniz, onlar da sizi istemeseler bile severlerdi. Alternatif yok sevgili kardeşlerim. Gönül insanın mantık ölçüleriyle birlikte çalışmaz. Gönül, gönüle hoş gelen güzelliklerle veya ters gelen kötülüklerle yaşar. Gönül kendisini seveni sever. Gönül sevmeyeni normal standartlarda sevmez. Allah Teala'nın özel terbiye sistemine girenler nefs tezkiyesini daha sonra tasfiyesini gerçekleştirebilenler ya da Allah'ın o kişi üzerinde nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirdiği insanlar. Onlar sevgiyi yaşarlar. Onlar sadece severler. Nefret etmezler. Kin duymazlar. Duymaları mümkün değildir. Çünkü daimi zikir nefslerindeki afetleri yok etmiştir. Nefret, kin. Onlar da tesir sahası icra edemez.

O insanlar kendilerini müdafaa ederler. Derler ki öyle bir çevrede yaşıyorum ki orada herkes birbirinden nefret ediyor. İnsanlar birbirlerini kınıyorlar. Her eve hırsız giriyor. Herkes bir şeyler almaya çalışıyor başkalarından. Eğer normal standartlar alamazlarsa bunu çalmakla elde etmek istiyorlar. Böyle bir ortamda sevgi oluşur mu? İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla bugünkü ülkemizde yaşayan insanların yaşantısı birbirinden bu kadar farklı iki tane kutup oluşturuyor. Onlar, Osmanlılar, insan haklarına dünyada en fazla riayet eden bir toplumu oluşturuyordu. Hepsi tasavvuftandı. Bir kişinin esnaf veya zanaatkar olabilmesi, onun mutlaka bir mürşide tabi olmasını gerektiriyordu. Tabi olmayan için hayat hakkı yoktu. Tabi olunca ise emirler yerine getirildiği cihetle o kişinin nefs tezkiyesi otomatik olarak başlıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kişi tabi olmayınca acemi olan olarak askere de gidemezdi. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı muhteva taşıyan insanlar ayrı ayrı tarikatlara bağlıydı. Ama herkes tarikattandı. Tarikat deyince insanlar, tarikat hakkında bilgisi olmayanlar, onları kötü bir anlatımla anlatmaya çalışırlar. Peki, tarik yol demektir, tarikatta yollar demektir. Nasıl yollar? Allah'ın yolları. Özellik, bu yolun ruhu Allah'a ulaştırması. İşte Mevlevilik bir tarikattır. Esevilik bir tarikattır. Bektaşilik bir tarikattır. Böylece her tarikata da verilen ayrı ayrı toplum bir tek hedefe yönelik olarak bir dünya hayatı temin ederdi. O hedef ruhun mutlaka Allah'a ulaştırılmasıyla tahakkuk ederdi. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Allah biz insanlara ruhundan üfürmüş. Bu sebeple insan kainatta Allah'a en yakın olan, en üstün olan mahluktur. Neden? Çünkü insandan başka hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmemiştir. Bütün insanlar doğdukları an Allah Teala tarafından onlara üfürülür.

Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Gördüğünüz zaman ruhunuz mudur, fizik vücudumuz bunu fizik vücudunuz mudur ayırt edemezsiniz. Ruhunuz fizik vücudunuzun her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir de nefsiniz var. O da fizik vücudunuzun aynıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz insanların istediği şey nedir? Ruh, fizik vücut ve nefsten oluşan bir insan hangi hedefe yönelik olarak yaratılmıştır? Sadece bir tek hedef var sevgili kardeşlerim. Bu hedefin adı mutluluktur. Allah-u Teala Kur'an'a, ondan evvel İncil'e, ondan evvel Tevrat'a koyduğu bütün ayetlerle bütün devirlerdeki insanlara ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü hiç kimse nefsini tezkiye etmeden, yani nefsin %51'ini nurla Allah-u Teala doldurmadan ruhunu teslim edemez. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluşmadıkça fizik vücudunu teslim edemez. Bu sebeple fizik vücut teslimi bir dik yokuştur. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi bedava bir olgudur. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Biz insanlara düşen bir dilek, Allah'a düşen o dileğin gerçekleştirilmesi. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın bir mükafatıdır. Ama nefs tezkiyesi yoksa mutluluk oluşamaz. Nefs hep devamlı en kötüye çekeceği için kişi hangi hedefleri tayin etse ve de gerçekleştirse sonuca gidemez. İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar ve kazanmaya çalışırlar. Bir de bakarlar günün birinde çok para kazanmışlar. Ama yoklarlar kendilerini. Ben bu çok parayı niçin kazandım, mutlu olmak için değil mi? O zaman kişi sorar kendisine, iyi de ben neden mutsuzum? Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimizle para kazanmayı yanlış bir şey telakki etmeyin. Herkes yaşamak mecburiyetindedir ve yaşamını kazandığı parayla temin edecektir. O halde hepiniz para kazanmaya, helal para kazanmaya evvela mecbursunuz. Ve de o helal parayla geçiminizi temin edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda harama kesinlikle yer vermemeniz gerekir. Eğer bizdenseniz, Allah'ın yolundaysanız, Allah'ın yolundaki insan haram